Yakin sağlayıcı müessesesi adı İhfat. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar orada onları bahsettiğimiz zaman biz dünyadayken bizim gözlerimiz kördü. Bizim gözlerimiz görüyordu. Ama şimdi görmüyoruz. Allah Teala biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak haşrederiz diyor. Yani cehennemde onların yaşayacakları standartlarda kör, dilsiz ve sağır olmaları söz konusu. İşte zahiri alemin vücudu olan şu fizik vücut, zahiri alemi görmek üzere o iki tane göze sahiptir. Gözler görmez. Görüntüyü sadece aksettirirler. İç sisteme aksettirirler. Gözlerin merceklerinin görebildiği şey tamamen terstir. Yani bir merceği alıp da merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman bir insansa onun ayaklarının havada, başının aşağıda olduğunu göreceksiniz. Gözler böyle görürler. Ama görme merkezine ulaştırıldıkları zaman orada görüntü düzelir. Ayaklar aşağıda, baş yukarıda bir insan çıkar karşımıza. Öyleyse gözler gören uzuvlar değildir. Sadece görüntüyü nakleden uzuvlardır. Görme merkezi beynimizin bir noktasında görüntüyü doğrulayarak bize dünyaya ait gerçek verileri ulaştırır. Ve bunlar baş gözleridir.

Bir insan Allah Teala tarafından ona rüyet imkanı yetkisi verildiği zaman bu baş gözleriyle değil kalp gözüyle görmeye başlar. İşte Allah Teala'nın Ulul Elbab dediği, Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab adıyla geçen insanlar var. Allah Teala diyor ki, Allah ki Habibim sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Ali İmran 7. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Fitneye sebep olurlar. İlimde rüsuh sahibi olan rasihun ise derler ki biz de onların müteşabih ayetlerin gerçek anlamını bilemeyiz. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar da bilemezler diyor. Sadece ulul elbab bilir diyor.

İşte ulul albab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır, kalp kulakları da açıktır. Allah Teala ulul albab muhtevasını açıklarken onların ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul elbab için bu vardır diyor Allah Teala. Ali İmran 190 ve 191'de. Ulul elbab'ın muhtevasına baktığımız zaman onların özelliklerini görürüz. Bu daimi zikrin sahibi olan insanlar birinci özellik olarak nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edenlerdir. Daimi zikre ulaştıktan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki bütün afetleri mutlak olarak alıyor. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir. Ama başlangıçta gelen salavat nurlarının getirdiği rahmettir. Nefsin kalbine sadece %2 oranında girebilir. Bundan sonra salavat o kişinin kalbine fazılları ulaştırmaya başlar. İşte bu fazılların muhtevası %51'e ulaştığı zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuzda vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Bu huslattır. Nefsimizin kalbinde %2 rahmet, %49'da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Her %7 fazla birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselmiştir. Ve emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini yani 7 tane gök katını aşarak denilebilir ki bu 7 gök katının nefsimizin kalbindeki muhtevası emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye kademeleridir. Her bir kademe bir gök katını temsil eder. Ve tezkiye kademesinde ruh 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Allah'ın zatına zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu noktada bir kişi ulul albab mıdır? Hayır, değildir. Ulul albabın yarısıdır diyebiliriz. Çünkü ulul albabın kalbi %100 nurla dolmasına karşın bu seviyede bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla doludur. Neyse bunun ötesinde kişi daha çok zikrini arttıracaktır. İşte baş gözünün açılabilmesi o kişinin daha üst kademeleri
geçmesiyle şekillenecektir. O kişinin kalbinde %80'den fazla nur oluşması gerekir ki o kişi fizik vücudunu teslim edebilsin. Teslim etti, ullerbap olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha sonra bu noktaya kadar, yani ruhun Allah'a ulaşmasından fizik vücudun teslimine kadar geçen safhada kişi dik yokuşu tırmanır. Gerçekten onun için çok güç açılması, güç bir yükselme devresi başlamıştır. Kalp gözleri de, kalp kulakları da henüz kapalıdır. Dik yokuşu aşmayana Allah Teala ulul-elbab makamına ulaştırarak mükafatı vermez. Kalp gözünü, kalp kulağını açmaz. Kişi o gayretin sahibi olmak mecburiyetindedir. Ve bir başka dengesizlik gibi görünen husus, bu kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, aşağı yukarı kendine ait hiç katkı olmaksızın tamamen Allah'ın onu teçhiz etmesiyle zikrini giderek otomatik olarak arttıracaktır. Ve isteğinin devam etmesi bu iş için yeterlidir. Allah onun zikrini arttıracaktır. Zikrini 33 bine ulaştıracaktır. Bir kısmının, diyelim daha fazla, 40 bine ulaştığı yerde ruhu Allah'a ulaşır. Ama ister 33 binde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın, ister 40 binde ulaştırsın, o kişi için nefsinin, kalbinin %51'inin nurla dolması önemlidir. Zikri insan yavaş çeker, 40 gün zikrede ulaşır, hızlı çeker. Affedersin, hızlı çeker 40 bin zikirde ulaşır, yavaş çeker 33 bin zikirde ulaşır, hatta 30 bin zikirde ulaşır. Hepsi olabilir. Ama fizik ruhunu Allah'a ulaştıran bir insan, henüz baş gözleri açık olan ama kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp gözü henüz kördür. Kalp kulağı sağırdır. Sadece dünyadaki kulaklarıyla işitir. Dünyadaki kalbiyle hisseder. Fizik vücudunun kalbiyle. Bu kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra zikrini daha çok arttırmalıdır ki daimi zikre ulaşabilsin. Demin söylemiştik ki ulul-elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ve bu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İza kadaytumus salate feskurunallâhe kıyamen uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken de, ayaktayken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Namazdan evvel de zikredeceksiniz, namazda da zikredeceksiniz, namazdan sonra da. Namazda sessiz zikir yapamazsınız ama sessiz olarak kalbiniz namaz boyunca da Allah, Allah, Allah diye çifteceyle söylemeye devam eder. İşte kim ulul-elbab mertebesine ulaşırsa onun Allah-u Teala muhtevasını şöyle açıklıyor. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşmış olmasıdır. Böylece kişi lüplerin, gaybın da, baş gözlerinin göremediği gaybın da görülebildiği
ve gayba ait olan şeylerin izah edilebildiği, idrak edilebildiği lüb kelimesinin muhtevasına girer kişi. Çift beyle yazılır. Elbap lübler demek. Ulul elbap lüblerin sahipleri. Yani görme, işitme ve idrak hastası artık fizik kalbe ait değil. Bu noktadan itibaren nefsin kalbi bu hüviyette muhteva kazanmış. Nefsin kalbi %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere %100 nurlarla dolmuş. Bu dolma o kişiyi ulul elbap yapar, birinci özellik. Sonra da o kişinin muhtevasını değiştirir. Allah o kişiye göstermek istediklerini kalbinin gözüyle gösterir. Ve Allah Teala o kişiyle karşılıklı konuşur. Yani o kişiye kalp kulağını verir. O kişi kalp kulağıyla Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Ve Allah'tan dilediğini sormak yetkisinin de sahibi olur. Kalp gözünü açar, onun normal standartlarda görmesi mümkün olmayan fizik ötesi her şeyi göstermeye başlar. Ulul elbap için ona gösterilen muhteva 7 kat yerlerdir. Ama her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi 7 kat cehennemi görebilir, 7 kat yerleri görebilir. Bir de zemin katta devrin imamının dergahını görebilir. İşte bu onun kalp gözünün görmesi sebebiyledir. Onlar dünyada da kalp gözü açık olanlardır. Ahirette de öyle olacaklardır. Cennette de öyle olacaklardır. Onlar kalp gözüyle bakarlar. Öyleyse bu insanların birinci özellikleri kalplerinin %100 nurlarla kaplanmasıdır. İkinci özellikleri bu sebeple kalp gözlerinin açılmasıdır. Allah'ın gösterdiklerini söylediğimiz standartlar içinde görebilmeleridir. Kalp kulaklarının açılmasıdır. Allah ile karşılıklı tezekkür, karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi olmalarıdır. Bu sebeple bu kalp gözleri açık olanlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu ayrı ayrı müzakere edebilir. Hiçbir zaman Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. Öyleyse ulul elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile
tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Her konuyu konuşabilirler. Kalp gözü açık olan bu insanlar bir açıdan daimi zikrin sahibi oldukları için her an hayır kazanırlar. Bu sebeple ehli hayır olarak nitelendiriliyor Allah-u Teala tarafından bu insanlar. Zikir devamlı bir müessesedir ve daimi zikrin sahipleri her an derecat kazanmaktadırlar. Daha mürşitlerine tabi olduklarından ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları devreye kadar geçecek süreç içerisinde zikirleri onlara çok şey kazandırmıştır. Nefslerinin kalbi %100 nurla dolmuştur. Mürşitlerine ulaştığında nefslerinin kalbi nurdan sıfır nurlu nurdayken ya da mürşitlerine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş oldukları için %2 rahmet nuruyla doluyken %49 fazıl nuruyla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır başlangıç kademesinde. Bu noktada ise ...25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim eden bu insanlar bu noktada nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Kalp gözleri açık olan insanların 3 safhası vardır. Birincisi ulvelbab makamı. İkincisi ihlas makamı. Üçüncüsü salah makamı. Ulvelbab makamı sadece yerlerin melekûtunu görebilir. Kalp gözleri oraya kadar geçerlidir. Ama bu insanlar bir hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettikleri zaman Allah'tan sorarak cevap verdikleri için daima adaletin temsilcisidirler. Bu sebeple Allah-u Teala'dan emir olarak sadece onun söylediklerini söyledikleri cihetle ehli hükümdürler. Sağlam, doğru hüküm sahibidirler. Ehli hikmettirler aynı zamanda. Çünkü hikmetin sahipleridir. Kalp gözleri, kalp kulakları açık olduğu için

Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksalar, onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta tespit edebilirler. Bu sebeple hikmet ehlidirler. Görülüyor ki, insanlar için görmezse dediğinde fizik vücutlarında baş gözleri var, nefslerinde de var. O insanların nefsleri, bütün insanların nefsleri her gece vücutlarından ayrılır. Ve genellikle berzah alemine giderler. Orada fizik olarak yaşarlar. O kişi uykudan uyanana kadar. İşte o esnada yaşadıklarını hatırlayan insan, rüyasını hatırlayan kişidir. Demek ki nefsimizin biz gerçek uykuya vardıktan sonra bizden ayrılarak berzah aleminde yaşadığı, yani bizden evvel ölenlerin bulunduğu alemde yaşadığı her noktada fizik standartları içinde yaşar. Yani duvarlar onun için geçilmez. Kapıları açarak içeri girmek mecburiyetlidir. Ama nefsiniz bazen bu alemde siz uykudayken dolaşacaktır. Mesela çıkışı mutlaka fizik şartlar içindeki evinizin çatısından veya duvarından çıkarak gerçekleşir. Böyle bir ortamda onun gözleriyle görürsünüz, duvarın içinden geçtiğinizi net olarak görürsünüz. Öyle bir aleme gidersiniz ki orada her şey fiziktir. Anlarsınız ki orası berzah alemidir. Orada sizden evvel ölmüşlerle birlikte olabilirsiniz. Nefsinizin baş gözleriyle görüyorsunuz. Nefsinizin sesiyle konuşuyorsunuz. Onlar da nefs olarak orada yaşamaktalar. Nefslerinin baş gözleriyle sizi görüyorlar. Nefslerinin sesiyle konuşuyorlar. Ve nefsin kulakları o sesi duymak için yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bazen de bakarsınız ki siz bir takım insanların içindesiniz ama insanlar sizi görmüyorlar. Bakarsınız ki kapıları çalmadan kapıdan içeri geçebiliyorsunuz. Bakarsınız ki duvarların içinden geçebiliyorsunuz. O zaman aynada baktığınız zaman kendinizi göremezsiniz. Halbuki berzah aleminde, yani her şeyin fizik olduğu alemde aynada kendinizi görebilirsiniz. İşte bir nefs olarak zahiri alemde misiniz? Berzah aleminde misiniz? Bunun ayrımını yapmanız çok kolaydır. Eğer duvarlardan rahatlıkla geçebiliyorsanız, aynalar sizi göstermiyorsa, o zaman zahiri alemdesiniz, fizik vücudunuzun alemindesiniz ve o alem nefs olduğunuz için sizin aleminiz değildir. Aynalar sizi göstermez. Kapılar ve duvarlar, hatta bütün insanlar sadece görüntüdürler. Sevgili kardeşlerim, bu gördüğünüz gözler de baş gözüdür ama nefsinizin baş gözüdür.
Nefsinizin baş gözü berzah alemini de görebilir, zahiri alemi de görebilir. Ama nefsinizin fizik vücudu, nefsinizin vücudu zahiri alemde, yani içinde yaşadığımız bu dünyada, bu fizik standartlarda bir madde değildir. Bu alemde onun yapısına göre bir madde değildir. Öyleyse her gece siz uykuya vardığınız zaman nefsiniz size haber vermek gereğini bile duymadan vücudunuzdan ayrılır. Böyle bir mecburiyeti söz konusu değildir. Ne var ki uyandığınız zaman mutlaka fizik vücudunuzun içinde olmak mecburiyetindedir. Onun için uyanma sırasında nerede olursa olsun sonsuz hızla gelip tekrar vücudunuza girer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin de gözleri vardır. Fizik vücudunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun gözleri bütün alemler için geçerlidir. Fizik vücudunuzun gözleri, bu vücudunuzun gözleri bu alem için geçerlidir. Nefsinizin gözleri berza aleminde de görür, zahiri alemde de görür ama gök katlarını çıkamaz. Sadece bu seviyenin malukudur. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği kalp gözleri ve baş gözleri ifadeleri bu minber üzere değer kazanır Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk vardır, huzur vardır. Eğer o kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişse. Hep güzel rüyalar görecektir. Yani kendisinin hep güzel işler yaptığı, başkalarına yardım ettiği, insanları mutlu kılmaya çalıştığı bir ortamda yaşar. Ama nefsinin kalbi temizlenmemiş olanlar birçok değişik formasyonda rüyalar görürler ve çoğu zaman bu rüyalardan üzüntüyle uyanırlar. Kendilerine kötü davranmışlar veya onlar başkasına kötü davranmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur demekten muradı budur. İnsanlar için Allah Teala her zaman kalp gözünü hediye etmeye hazırdır. O kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman. Onlar evvel de nasip edebilir mi? Dilediğine eder. Allah Teala'nın hepinizi kalp gözünün ve kalp kulağının sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklardı. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum. Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse
Kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir. Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti
Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kitapları indiriyor ki nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül. Kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin, sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah-u Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa, hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah-u Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun. Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen
dört tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz, göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz, daimi zikre ulaşacaksınız, hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi, iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız, olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in, Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var iki tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyonlarca, milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim ne söylüyor Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım.
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne işteremut tagûte yabudûha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş, neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytanı kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri." Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar. Onlar da diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman atlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve

insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar, bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı, Kur'an'ı bilmezler diyor ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğreti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen aminu olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama aminu olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin

İnananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. Yedi tane safhanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safha, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. O söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safha. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safha, Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safhayı, 14. basamakta ikinci safhayı, 21. basamakta üçüncü safhayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. Yirmi beşinci basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir özellik. Yirmi yedinci basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü teslim. Affedersiniz, üçüncü teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler, 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş.
ve tabi'in sahabeye tabi olmuş. Tabi'inin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, yedi safa dört teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözden ifade edilen şeyler, her biri yedi safhanın yedisinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşa, İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri
sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti de misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah-u Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah-u Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işittir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinnet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalplerinde ikinnet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Ve cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer, işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de, ama cennete girenler oradan aynı gün
bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibin eyleyi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileye Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kânû yettekûn lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah-u Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah-u Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını açacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara
sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor Allah-u Teala'dan. O dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde hepimiz O'nun kuluyuz. Bu kulluk müessesesi Allah'ın Kur'an emirlerinin asil veya detay teferruat oluşturan bütün emirlerinin yerine getirilmesini ifade eder. Bu açıdan bugünkü konumuz olan davranış biçimleri Allah'ın indinde büyük önem taşır. Ayrıca biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Bütün ihtiyacımız olan şeyleri kendimizin üretmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için herkesin kendi ürettiğini başkalarına satabilmesi, üretebileceği şeyleri üretmesi ve herkesin kendi sattıklarına karşılık başkalarından ihtiyacını alabilmesi söz konusu. Öyleyse herkesin birbirine muhtaç bulunduğu bir dünya nizamı içinde yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi meselemize bu açıdan baktığımız zaman toplumda bütün fertlerin birbirine karşı vazifeleri ve hakları söz konusudur. Davranış biçimlerimiz en uygun standartlarda teşekkül ettiği zaman bunun belirgin işareti başkalarının sizin davranışlarından mutluluk duymasıdır. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden, insan ilişkilerinden beklediği şey budur. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, tam aksine başkalarına her açıdan yardımcı olmanız işte söz konusu olan, güzelliği yaşamanızı temin edecek olan budur. Ama insanların toplum halinde yaşamaları mutlak olarak bu başkalarına mutluluk verecek davranışları dizayn eden kurallara göre tayin eder. Kaidelere göre tayin eder. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanunlar söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kanunu şöyle: aranızda niza etmeyiniz. Niza anlaşmazlık demek. Kavga demek. İnsanların birbirine hakaret etmesi, kötü davranması demek. Herhangi bir konuda iddialaşmak, iki tarafında uzlaşmaz tutumu demek. Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyiniz. Böyle bir şey oluştuğu zaman Allah'a ve Resulüne ulaştırınız, iletiniz diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok kardeşimiz bize sormak gereğini duymadan kendilerine göre hüküm sahibi oluyorlar. (Gülüyor)
Bu bapta bu kardeşlerimiz şöyle düşünüyorlar. Eğer biz kardeşlerimizin yanlış davranışlarını Resul'e haber verirsek, bunun adı şikayettir. Öyleyse böyle bir konunun vücut bulmaması gerekir. Şikayet yanlış bir şeydir tasavvufta. Böyle bir aklı kimden aldıklarını bilmiyorum bu kardeşlerimizin. Ama tam aksi geçerlidir tasavvufta. Tasavvuf, Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Ve Kur'an bunu emrediyor. Öyleyse bütün dergahlarda Allah'ın kuralları, kaideleri uygulanır. Bu kaidelere kim itaat etmiyorsa, bu toplumun diğer üyelerini otomatik olarak bünyesine alan, alakadar eden ve düzeltilmediği takdirde karanlığın çevreye yayılmasına sebebiyet veren bir davranış biçimidir. Öyleyse tasavvufun kurallarına, Allah'ın koyduğu kaidelere riayet etmek üzere etrafımızda toplandınız. Eğer aranızda Allah'ın koyduğu bu kurallara, cemaat halinde yaşama kurallarına uymak istemeyenler varsa, onlar bizimle beraber olmak mecburiyetinde değillerdir. Allah Teala serbest iradeye en büyük değeri veriyor. Serbest irade Allah'a göre dokunulmazdır. Kul Allah'tan cüz'i iradeyi almış, onu serbestçe dilediği gibi kullanma imkanına sahip kılınmıştır. Mükafatını veya cezasını almak veya ödemek üzere. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Kişi Allah'ın kanunlarını Allah'ın emrettiği biçimde uyguladığı zaman mükafatı hak kazanır, derecat kazanır. Allah'ın emrettiği kuralların dışına çıktığında derecat kaybeder. Ve her olayın arkasından olay tamamlanır. Aksiyona, yani fiiliyata karşılık derecat. Güzel bir işlev, mükafat olarak derecat kazanma hangi ölçüde? Vücuda getirilen olay ölçüsünde. Kötü bir davranış, Allah'ın emirlerini çiğnemek, arkasından Allah'ın kanunlarının işlemesi ve kişinin derecat kaybetmesi. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kişinin cehenneme gitmesi, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şikayet nedir? Şikayet, bir insanın başka birisini yaptığı herhangi bir davranış sebebiyle, kendisinin hoşuna gitmeyen bir davranış sebebiyle bir başkasına çekiştirmesidir. Bundan murad olunan nedir? Çekiştirilen kişinin kendi tarafında olması ve mutlaka çekiştirilen kişiye kendisiyle beraber karşı olmasını temin etmek. Yani şeytanın bu konudaki dizaynına dikkatle bakabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Daha olayın başlangıcında iki taraf oluşuyor. Birbirine karşı iki taraf. Ve Allah-u Teala'nın emri fırkalara ayrılmayınız. Birbirinizin karşısında fırkalar oluşturmayınız diyor. La teteferreka diyor. Fırkalara ayrılmayınız. Öyleyse dedikodu nedir? Bir insanın başkalarını birisine çekiştirmesi halidir. Kendisiyle alakalıdır veya değildir. Ama kendisiyle alakalı olsa da olmasa da başkalarını çekiştiren, başkaları hakkında dedikodu eden bu kişi mutlaka kendinden bir şeyler ekleyecektir. Kendi düşünce platformunda vücut bulmuş bir kendi düşünce sistemine uygun görmediği her husus
ona göre yanlıştır. Ama onun gerçekten doğru ve yanlış olduğunu o bilemez. Burada olaya dikkatle bakın. İki taraf düşünün. Taraflardan birisi falanca olayı yanlış diye düşünüyor. Taraflardan diğeri falanca olayı, aynı olayı doğru diye düşünüyor. İkisi de gerçek anlamda biraz derinliklerine girdikleri zaman o olayın doğru mu yanlış mı olduğu konusunda doğru bir fikrin sahibi olmadıklarını anlayacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizin kökleri Kur'an'ın köklerine dayanır. Bu yanlış ve doğru kavramını hepiniz Allah'a göre düzeltmek mecburiyetindesiniz. Şimdi şikayetin ne olduğu hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Demek ki şikayette bir taraf var. Bu kişi başka birinin bir davranışını kendi ölçülerine göre yanlış görüyor ve şikayette bulunuyor. Şikayet ettiği üst makam bu kişinin bir beklenti sahibi olduğu makamdır. Şikayet eden kişi ister ki üst makam kendisinden yana olsun ve şikayet edilen kişiye karşı olsun ve onu cezalandırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın böyle bir şey isteyebileceğinden emin misiniz? Allah-u Teala eğer daha üst makama değil, en üst makama Resul'e ulaştırın diyorsa, bu bir emirse ve siz bu bir şikayettir, ben bunu yapmam diyorsanız, doğruyu yapmış olur musunuz? Peki aralarında ne fark var acaba? Allah'ın Resul'e ulaştırın dediği olayla şikayet arasında ne fark var? İşte insanlar buradaki inceliği bilmezler ve kendi iç dünyalarına göre kararlarını hemen verirler. Benim bildiğim doğrudur, diğeri yanlıştır derler. Acaba bir insan başka birisini onun yanlışlarını hacet namazı kılarak Allah'a ulaştırırsa, elinde iki tane alternatif vardır. Birincisi hacet namazı, ikincisi de istihare namazı. Allah'a ulaştırmanın cevabını bu kişi belki rüyasında alabilir, belki hiç alamaz. Ama Resul'e ulaştıran her bilgi onun tarafından mutlaka değerlendirilecektir. İşte şikayetle Resul'e ulaştırma arasında burada farklılık başlar. Resul birisi bir başkasını şikayet ediyor diye şikayet edeni haklı görmez. Şikayet edileni de haksız görmez. Hakkın ne olduğunu şikayeti dinledikten sonra, o şikayetin sahibiyle de görüştükten sonra Allah'a sorarak öğrenecektir. Peki sonra ne yapacaktır Allah'ın Resulü? Hem şikayet edeni dinledi, hem şikayet edileni dinledi ve Allah'a sordu. Allah neyi emrettiyse onu yapacaktır. Peki Allah ne yapacaktır?
şikayet edenin beklediği şeyi mi? Yani şikayet edenden olup da şikayet edileni ezmek konusunda mı Allah-u Teala'nın bir emri olacaktır? Sevgili kardeşlerim, işte büyük yanılgı burada başlıyor. Bir defa şikayet, nefsani bir talebin başkalarını cezalandırma isteğidir. Allah Resulü ulaştırmak, hem adaletin tahakkukunu sonuçlandırır, hem de eğer taraflardan birisi yanlış yaptıysa, o yanlışın nasıl düzeltileceğini, yanlışı yapan kardeşimizin nasıl o yanlışını düzelterek ve bundan sonra o istikamette doğru düşünce alışkanlığını kazanarak nasıl daha güzele ulaşacağını mı ifade eder? Resulün görevi kimseyi paylamak, haşlamak, insanların içini karartmak değildir. Resulün görevi insanları Allah'a yaklaştırmaktır. İnsanlar yanlış davranışlarda acaba neden bulunurlar? Yanlış davranışlarda bulunan insan eğer o yanlışı yaptıysa o olayda nefsine tabi olmuştur. Resul burada Allah-u Teala'dan aldığı emrin gereği olarak kişiye davranışındaki hataları nasıl düzeltebileceğini söyler sadece. Davranışındaki hataları nasıl düzeltebilir kişi? Resulün görevi şikayet edilen kişiye hakaret etmek, onu ezmek, ona sert davranıp bağırmak, çağırmak değildir. Görevi evvela hatayı anlatmaktır. Sonra bu hatanın yapılmaması için alınması gereken tedbirleri öğretmektir. O kişinin bundan sonraki davranış biçimlerinde, davranış standartlarında aynı hatayı tekrar işlememesi konusunda onu ikna etmektir. Ona Allah'ın hakikatlerini anlatarak ikna ederse ne olur? Kişi ondan sonra o hatayı yapmayacak, etrafındaki insanları yaptığı yanlışlarla üzmeyecek ve derecat kaybetmeyecek. Tam tersine doğruyu öğrenip de davranış biçimlerini değiştirdiği zaman doğruya ulaşacaktır. Yani derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkacak, derecat kazanan bir insan haline gelecektir. İşte Resul'ün görevi budur. Ne yapmıştır Resul? Şikayet edenin talebi üzerine, iç dünyasındaki nefsinin isteği üzerine o şikayet ettiği kişiyi cezalandırmış mıdır? Ona bağırıp çağırmış mıdır? Hakaret etmiş midir? Hayır. Ona sadece yapması lazım gelen doğrunun ne olduğunu söyleyerek onu tasavvufun dışında bir insanın davranışlarından, derecat kaybettiren davranışlarından, tasavvufun içinde derecat kazandıran davranışlara ulaştıran bir yol göstericilik olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu hususu hiç unutmayın. Hangi konuda nizanız varsa bu nizayı siz de çözebilirsiniz. Karşınızdakinden yana olduğunuz zaman. İşte Resul her zaman karşısındakinden yanadır. Bütün düşüncesi, hareket hattı o kişinin
hatalarını nasıl düzeltebileceğini ve derecat kaybeden, bu sebeple nefsine zulmeden ve devamlı huzursuz olan bir kişiyi derecat kazanan, devamlı huzur içinde olan bir kişi haline getirmektir hedefi. Bunu yaparken de insanları haşlamak diye bir hedefi hiçbir zaman olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın neden anlaşmazlıklarınızı Resul'e ulaştırın ifadesini kullandığını? Gördüğünüz yanlışları Resul'e ulaştırın ifadesini niçin kullandığını, Allah'a ulaştırın ifadesini niçin kullandığını? Allah hiçbirinizin düşmanı değildir. Allah hepinizin dostudur. Kim olursanız olun, en kötü insan da olsanız, Allah sizin dostunuzdur ve ister ki siz düzelesiniz, siz derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkasınız, derecat kazanan bir insan olasınız. Peki farklılık ne? Kişisel olarak bakalım meselemize. Bir insan başkalarına kötü davranıyorsa, devamlı nefsinin emrinde kalpler kırıyor, yanlış davranışlarda bulunuyor ve bu sebeple derecat kaybediyor demektir. Yetmez. Her kalp kırmanın, her başkasına kişinin yanlış davranışlar olan ulaştırmasının arkasından Allah-u Teala'nın ona ceza verdiğini, azap verdiğini görüyoruz. Manevi bir azap yaşatır Allah-u Teala kişiye. Adına insanlar vicdan azabı derler. Ne zaman bir insanın kalbini kırarsanız, onun yaptığınız yanlış sebebiyle üzüldüğünü görürseniz, o zaman vicdan azabı duyarsınız. Görürsünüz ve duyarsınız. Kişinin sizin sözünüze üzüldüğünü, bunu hissettiğiniz zaman vicdanınızda sızlama olur. Üzülürsünüz. Yetmez, derecat kaybedersiniz. Ama bunun yerine başka birine mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz takdirde, o zaman siz de mutlu olursunuz. Allah da size huzur verir. Ruhunuzda, nefsinize sürur verir. Öyleyse şimdi bu açılardan meselenizi düşünün bakalım. Bazı kardeşlerimiz görülen hataların, yanlış davranışların Resul'e ulaştırılmasını zararlı bir müessese olarak görüyorlar. Bu diyorlar şikayet olur, biz şikayet etmeyiz. Böyle düşünen kardeşlerimiz bilsinler ki Allah-u Teala'nın emrine karşı geliyorlar. Muhtevaya ve sonuçlarına dikkatle bakın. Bir insan nefsine tabi ise, başkalarını Resul'e ulaştırdığı zaman onun yalnız hatalı davranışlarını söyler, kendisinin de hatalı davranışlarını söylemez. Ve ister ki Resul kendi tarafında olsun, diğer tarafı da karşısına alsın. Ama tasavvufu yaşayan bir kardeşimiz bir hatayı gördüğü zaman burada kendi yanlış davranışları varsa onları da açık bir şekilde ifade ederek Resul'e ulaşır. Evvela bu şikayet adı verilen nesnenin mahiyetine dikkatle bakın. Birinci kişi Resul'ü kendi tarafına almak ve şikayet ettiği kişinin karşısına dikmek ve Resul tarafından o kişinin cezalandırılmasını istemek durumundadır. Yani insanları iki karşı gruba
ayırma gayreti. Bu sadece şeytanın bir tuzağıdır. Dikkat edin. Allah-u Teala niza etmeyiniz ve fırkalara ayrılmayınız. Katiyen iki grup oluşturmayacaksınız diyor. Birbirine anlaşamayan iki insan olmayacak aranızda. Varsa bu Allah'ın emrettiği kaidelere aykırıdır. Öyleyse nefsinin sebebiyle başka birine şu veya bu sebepte kızan birisi onun bir yanlış davranışını yakalarsa hemen Resul'e ulaşacak ve olayı anlatacaktır. Ve anlatırken de kendisinin o olaya sebep olan haksız davranışından bahsetmeyecektir. Diğer tarafın kendisine yaptığı olayı anlatacaktır sadece. İstediği nedir? Resul'ün kendisinden yana çıkıp diğer tarafı haşlaması. Diğer tarafı karşı taraf olarak görmesi. Resul'le beraber o bir kenarda olacak, öbür tarafta da şikayet edilen kişi olacak. Böyle bir davranış biçiminin var olduğunu düşünelim. Resul bu adamın, bu kişinin söylediklerine inanarak öbür tarafı karşısına mı alacaktır? Böyle mi düşünülüyor civarınızda? O zaman sizler Risalet müessesesini hafife alıyorsunuz. Risaletin görevinin ne olduğu konusunda yeterli bilginin, vukufun sahibi değilsiniz. Risalet Allah'ı temsil etmektir. Allah adaletsizlik yapmaz. Hiçbir Resul, hiçbir konuda insanlık tarihi boyunca kendi kendine karar vermemiştir, veremez. Karar daima Allah'a aittir. Ama Resul, Allah'ın kendisini konuşturduğu biçimde konuşacaktır. Dikkat edin, konuşurken şikayet edilen kişinin karşısında olmayacaktır. Ona yaptığı hatanın yanlış bir davranış olduğunu anlatmakla kalmayacaktır. Onu azarlayarak değil,

yanlışını düzeltmekten Allah'ın muradı ne? Kişiye o noktadan itibaren derecat kaybettiren kişi olma vasfını yok eden, derecat kazandıran bir vasfa onu sahip kılmaya çalışan bir davranış biçimi. Öyleyse şikayet eden kişiye de Resul'ün sualleri olacaktır. Şikayet eden kişi de Resul'ün karşısında olan birisi değildir. Resul onunla beraberdir. Nefsinin afetleri yoktur ki o kişiye nefsane davransın da onu azarlasın, onu küçültmeye çalışsın. Yetmez, daha büyük bir sebep var. Resul kendi iradesiyle hareket etmek yetkisinin sahibi değildir. Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan biriniz diyorsanız ki ben kardeşlerimizin yanlışlarını görürüm ama Resul'e şikayet etmem. Şikayet güzel bir şey değil. Acaba böyle olan kardeşlerimiz hala aynı şeyi düşünüyorlar mı? Resul'e ulaştırmanın hanımlar cephesinde Resul'ün eşine ulaştırmanın, Ulul Emre ulaştırmanın, Ulul Emre'nin Resul'e ulaştırmasının bir muhteva kazanması söz konusu. Kim tarafından nasıl ulaştırılsa ulaştırılsın, ister bir vasıtayla Resul'e ulaştırılsın, ister direkt olarak Resul'e ulaştırılsın, Resul her ikisinde de kendi karar vermek yetkisinde değildir. Kararı verecek olan Allah'tır. Allah hem adaletsizlik yapmaz, hem de Allah'ın muradı sadece o kulunun da daha güzele ulaşması olur. Öyleyse herhangi bir konuyu, yanlışları, yanlış davranışları Resul'e ulaştırmayı yanlış bir şey olarak telakki eden kardeşlerimize sesleniyorum. Onlar bu kaseti bir defa değil, birçok defa dinlemeliler. İç dünyalarında Allah'ın emirlerinin şeytan tarafından nasıl yanlış bir tercümeye hedef olduğunu anlamalılar. Allah'ın söylediğiyle kendi düşündüklerinin ne kadar birbirine ters olduğunu anlamalılar. Bir kardeşimiz bize bir şeyler ulaştırdığı zaman, mesela bir ulul emr, eğer başka bir kardeşimiz ona diyorsa ki artık biz senin yanında hiçbir şey konuşmayız, sen ne duyarsan gidip Resul'e ulaştırıyorsun. Burada o bu tarzda konuşan kardeşimize biz bir hitap etmek gereğini duyuyoruz. Acaba doğruyu mu yapıyor? Anlattıklarımın ışığı altında olaya baktığınız zaman konunun ne kadar ters değerlendirildiğini görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve siz kardeşimiz, bu sözü söyleyen kardeşimiz, eğer ulul emr, eğer bir başkası sizin yaptığınız bir hatayı bize ulaştırıyorsa, burada onun muradı

bizi sizinle karşılaştırmak ve sizi bizim azarlamamıza sebebiyet vermek midir? Veya bizim size düşman olmamızı mı temin etmeye çalışmaktır? Böyle olduğunu farz ediyorsanız, o zaman düşünebiliyor musunuz bizim size yaptığınız bir yanlışlık dolayısıyla düşman olabileceğimizi, size karşı olabileceğimizi, size hakaret edebileceğimizi zannediyor musunuz? Evvelce böyle bir olayda sizinle karşılaştığımızda sözümüzden buna benzer, uzun konuşmamızda buna benzer bir söz işittiniz mi bizden? Yoksa sizden taraf mıydık? Bir düşünün bakalım. Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bütün kardeşlerimize hitap ediyorum. Eğer böyle düşünüyorsanız, şeytanın ve nefsinizin esirisiniz demektir. Neden? Çünkü bunun manası, ben hataları yapmaya, işlemeye devam etmek istiyorum ama senin haberin olmasın demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim haberimizin olması hataları yapanların aleyhine değildir. Eğer haberimiz olursa ve siz de bize o başka birisi tarafından bu haber bize ulaştırıldıktan sonra siz de bize ulaşırsanız ki biz ulaşın demedikçe ulaşmaktan korkuyorsunuz. Sizi azarlayacakmışız gibi düşünüyorsunuz. Size haddinizi bildirecekmişiz gibi bir düşüncenin sahibisiniz. Oysa ki Allah'ın Resulü'nün hedefi her zaman sadece sizden yana olmaktır. O bütün varlığıyla sizi nasıl daha güzele ulaştırabilir diye bir faaliyetin içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yanlış anlama var. Ve şeytan burada sizin tekamülünüze, manevi tekamülünüze mani oluyor. Sizi hep o kısır döngünün içinde mütemadiyen hiçbir ilerleme kaydettirmeden döndürüyor. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Şimdi düşünün bakalım kendi kendinize. Yaptığınız hataları bize ulaştırmayacaklar ve siz hataları yapmaya devam edeceksiniz. Bunun doğru olduğunu zannediyorsunuz. Ama doğru mu? Eğer böyle olacaksa, o zaman siz hatalar işlemekten, başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunmaktan, başka insanların aleyhinde konuşarak onları üzmekten hep derecat kaybeden bir insan olacaksınız. Olmakta devam edeceksiniz. Ayrıca her seferinde derecat kaybetmekle kalmayacaksınız. Allah Teala size mutlaka azap edecek. Ve düzelme imkanını da böylece kendi elinizle kapatacaksınız eğer etrafınızdaki insanlar da sizin gibi düşünüyorlarsa. Siz onların hatalarını bildirmeyeceksiniz. Onlar da sizinkileri. Ve böylece hatalar devamlı devam edip gidecek. Arkasından da hepiniz kardeşlerinize
yanlış davrandığınız için, onların kalbini kırdığınız için hem huzursuzluk duyacaksınız hem derecat kaybedeceksiniz. Öyleyse şimdi sormaz mıyız size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Acaba bu iki tür davranıştan hangisi doğrudur? Biz hataları yapmaya devam etmek istiyoruz ama senin bundan haberin olmasını da istemiyoruz tarzında bir düşünce. Bu düşüncenin sahibinin nefsinin emrinde olduğunu göstermez mi? Şeytanın ona ne kadar hakim olduğunu göstermez mi? Hataların var olmasına rağmen kendisi tarafından etrafa yokmuş gibi gösterilmeye çalışılması hali. Bu sevgili kardeşlerim kime ne sağlayabilir? Hataların devamını sadece teşvik eder. O kişi gene etrafındaki insanların kalbini kırmaya devam eder. Ve her seferinde Allah'ın azabıyla azaplanır ve düzelme şansı da olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki size bu kaseti bir defa dinlemeyin. Çok dinleyin. Ta ki iç dünyanıza gerçekten ulaştırılması doğru diye bir düşünce gelip yerleşebilsin. Eğer kendi kendinize düzelebileceğinizi zannediyorsanız, bunca yıl sonra hala düzelememeniz size hiçbir şey söylemiyor mu? Arkasında Allah'ın emrine itaatsizlik var. Her kim etrafındaki vahim hataların varlığını görmesine rağmen ve bunun kardeşlerimizde negatif etkiler oluşturduğunu tespit etmesine rağmen bunun çözümü için bize ulaştırılmasını sağlamaz ise o da yanlış bir şey yapıyor. Göz yumuyor insanların başka insanların kalplerini kırmasına, derecat kaybetmesine, hem kendisinin bu sebeple Allah-u Teala tarafından azaplanacağı için, azaplandırılacağı için huzursuz olmasına, hem de kalbini kırdığı kişinin huzursuz olmasına göz yummuş olmuyor mu? Ve bütün bunların arkasından o suçu işleyen kişinin Resul tarafından azarlanması da söz konusu olmayacağı bir vaka ise ve çözüm yolları öğretilecekse o kişiye nefsiyle değil de ruhuyla nasıl davranabileceği öğretilecekse. O zaman sevgili kardeşlerim, bu tarzı düşüncenin sahiplerinin ne kadar yanlış olduğunu anlamıyor musunuz? Biz onu söyleriz. Yanlışlar evvela Ulul Emr tarafından bir güzelliğe dönüştürülmeye çalıştırılsa daha güzel neticeler alınabilir mi diye düşünüyorum. Burada Ulul Emr'in sükunet içinde olması gerekiyor. Ama Ulul Emr kardeşlerimiz de henüz daimi zikre ulaşmamış durumdalar. Öyle olunca nefslerinin bir afetine kapılıp Allah'ın istediği hedeflerin dışında bir davranışa kardeşlerimizi muhatap kılması mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim,
herkes bize ulaşabilmek hakkının sahibidir. Hiç kimsenin bu hakkı engelleme yetkisi yoktur. Ama dileyen kardeşlerimiz bize ulaşmak imkanının sahibi olmayabilirler. Başka sebepleri olabilir. O zaman ulemlere müracaat ederler. Onlar o kardeşlerimizin problemlerini bize ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, bunun manası sizler Resul'e ulaşamazsınız. Resul'e sadece ulul emr ulaşabilir değildir. Bunun manası o değildir. Hiçbir kardeşimizden bize ulaşma hakkı selbedilemez. Ondan bu hak alınamaz. Herkes bize ulaşmak imkanının sahibidir. Bunun için gece 2'ye kadar, bazen 3'e kadar oturuyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerin problemlerinize çözüm getirmek için. Çalışmamız bitmiyor normal saatlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu meseleye dikkatle bakın. Her şeyi en güzele ulaştırmak hepimizin hedefi olmalıdır. Yanlış davrananlar aramızda her zaman olacaktır. Unutmayın. Tasavvufa girmek demek, nefsinizin afetlerini yok etmek demek değildir. Girdiğiniz an tasavvufun dışındaki insanlardan hiçbir farkınız yok. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öyleyse bu afetlerin karanlığı altında bir sürü yanlışı işleyeceksiniz. Ama her seferinde bunu düzeltebilecek olan şartlar da size ulaştırılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her seferinde biraz daha öğreneceksiniz. Manası ne? Her seferinde doğruyu daha çok işlemeye, yanlışı da azaltmaya devam edeceksiniz. Bunun manası ne? Doğrular oranında mutlu olmanız, yanlışlar oranında mutsuz olmanız söz konusu olduğuna göre mutluluğunuzun giderek artması, mutsuzluğunuzun giderek azalması olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolun neresindeyiz? Öyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şikayetin ne olduğunu, Resul'e ulaştırmanın ne olduğunu bilmelisiniz. Bu arada yanlışlıkların oluştuğu ortamda kardeşlerimizin de birbirini ikaz etmeleri tabii bir olaydır. Ama burada da büyük yanlışlıkların vücuda geldiğini görüyoruz. Ne zaman bir kardeşinizin yanlış bir davranışını görürseniz, onu düzeltmek sadedinde siz yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Bir kısmınız o kardeşimizin bilmediğini onun yüzüne vurarak kendisinin bildiğini ifade ederek davranışıyla o kardeşimizi küçük düşürmek suretiyle çözüme gideceğini zannediyor. Hayır, olmaz. Böyle bir davranış sizin nefsinize tabi olmanızı ifade eder. Nefsine tabi insanın hiçbir davranışı karşı tarafa bir fayda sağlamaz. Nefs sadece düşmanlığı davet eder. Nefs sadece Allah'ın güzelliklerini yok eder.
Öyleyse kim başka birisine onun hatasını anlatacaksa, ondan yana olmanın standartlarına sahipse bunu yapmalıdır. Onu daha güzele götürmek, ancak onda pozitif bir etkinin oluşmasıyla mümkündür. Pozitif etki ise nefsin afetlerine dayalı hiçbir davranışta sağlanamaz. Öyleyse hatalardan insanlar hemen kendilerine ikaz edildiği zaman kurtulurlar mı? Hayır, kurtulmazlar. Hataları uzun süre devam eder. Ama her seferinde biraz daha düzelecekleri de kesindir. Eğer kim mantıklı bir dizayn içerisinde kendisine iletilenleri, kendisi hakkında iletilenleri tarafsız bir gözle yargılayabilirse, iki çeşit insanın varlığını görecektir. Bir, kendisine haddini bildirenler, yani ona hatasını nefsleriyle haber verenler. Onu ikaz ederken nefsinin tesiri altında kaldığı apaçık belli olan bir davranış biçimi sergileyenler. Bunlar o kişiye fayda sağlayamazlar. Onu belki de daha fazla azdırırlar. İki, ona hatayı yapan kardeşimize ondan taraf olarak yaklaşanlar, yine hatadan bahsedenler ama daha güzelin oluşması istikametinde o kardeşimizin nefsani davranışlarından kurtulması istikametinde ona yardımcı olmak. Onun bunu hissetmesi söz konusu. O kardeşimize yardımcı olmanızın onun tarafından hissedilmesi söz konusu. Ancak böyle bir olguyla hedefe yürüyebilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranış biçimlerinizdeki birinci faktör başkalarından yana olmak. Yani onların davranışlarındaki haklı sebepleri görmek ve buna dayalı olarak yargılamak insanları. İkincisi, kendi davranışlarınızdaki nizayı oluşturan davranışlarınızdaki haklı sebepleri değil, nizaya sebebiyet veren haksız davranışlarınızı tespit etmekle mükellefsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde her şey güzele dönebilir. Davranış biçimlerinize dikkat etmeniz kaydıyla çirkine dönebilir, nefsinize tabi olmanız şartına bağlı olarak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalp. Kalp biliyorsunuz ki bir insan vücudunda, fizik vücudunda hayat unsurudur. Ve binlerce defa açınıp kapanan ve bütün vücuda kanı gönderen en uç noktalara kadar, sonra da bütün vücuttan geri alan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderen, akciğerlerde temizlenen kanı bütün vücuda gönderen, tekrar geriye çeken, akciğere ulaştıran ve böylece bir ömür boyu kesintisiz çalışan bir organımız kalp, fizik vücut açısından kalp hayatın merkezi. Ama manası tek bu açıdan değerlendirilebilen küçücük bir mana değil. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de hem bir uzuv olarak kullanılmış, hem de kalbin hissiyatı olarak kullanılmış. İdrak hassası olarak kullanılmış. Kalp, Kur'an'da bu yer aldığı cihetle, bu husus yer aldığı cihetle farklı bir müesseseyi simgeliyor. Yani bir uzuv olarak kalp kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de ama idrak hassası olarak da kullanılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala onun hastalığı üzerine engeller koyuyor. Görme hastası sem'i. Affedersiniz. Görme hastası basar. İşitme hastası sem'i. İdrak hastası kalp. Çünkü idrak kalbimizle gerçekleşir. Tamam, idrak kalbimizle idrak ederiz. Kalbimizle alakalı bir konu. Ama bu fizik vücudumuzun kalbi değil. Manevi kalbimiz. Yerleri aynı yapının sahip oldukları cihetle aynı. Ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Allah'a doğru bizden ayrıldığı zaman nefsimizde fizik vücudumuz kalıyor. Gece uykuya daldığımız zaman nefsimiz de bizden ayrılıyor. Geriye sadece fizik vücudumuz kalıyor. Uykudayız. Nefsimizin neler yaptığını rüyada verilen sistemde görebiliriz. Bakarız ki bir başka alemdeyiz. Bakarız ki insanlar bizi görmüyor.
bakarız ki evlerin içinden geçebiliyoruz. O zaman anlarız ki bu alemdeyiz. İçinde bulunduğumuz fizik vücudumuzun alemi olan zahiri alemdeyiz. Bakarız ki kapıyı açmadan içeri giremiyoruz. İnsanlığına kucaklaştığımız zaman gerçek anlamda birileriyle kucaklaşıyoruz. Bakarız ki bizden evvel ölmüş olan yakınlarımızla beraberiz, eskilerden bahsediyoruz. İşte orası berzah alemidir. Ölenler orada yaşıyorlar. Yaşantıları orada devam ediyor. Her gece insanın nefsi vücudundan ayrılır ve dilediği yere gider. Bağımsızdır. Bizim beynimizden bizden bir izin almadan ayrılır. Biz uyku denilen bir muhtevanın içinde uyumuşuzdur. O bizden ayrılıp dilediği yere rahatlıkla gider. İşte aramızdaki irtibatın sağlandığı noktada rüya işlemi başlar. Yani idrakimiz nefsimize intikal eder. O zaman fizik vücudumuzda şu anda nasıl birbirimizi görebiliyorsak, içinde bulunduğumuz odayı görebiliyorsak, başka insanları kucakladığımız zaman birini kucaklamış oluyorsak, eğer nefsimiz berzah alemindeyse aynı şeyleri yaşar. Orada bir başka güzellik daha yaşanır. Bizden evvel ölmüş olanlarla da beraber olabiliriz. Eski günleri yad ediyor olabiliriz. Ve de böyle bir olayı yaşadığınız zaman emin olmak için sorun. O kişi ölmeden evvel onunla beraber yaşadığınız herhangi bir olayda bir şeyleri hatırlayıp sorun. Bütün aldığınız cevapların doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü onunla konuşuyorsunuz. Onun ölen fizik vücududur. Mezara girmiştir. Ama nefsi berzah aleminde yaşamaya devam ediyor. Ruhu ise eğer ölümden evvel Allah'a ulaşmadıysa ölümden sonra ulaşmıştır. Yani iki alternatif. Ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır ruhu. Kişi böylece Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Ya da ölümden sonra ulaşmıştır. Her iki halde de nefsle birliktesiniz. Rüyalarda görülen genel anlamda nefstir. Nefsin yaşantısı rüya alemindeki yaşantınızdır. Ve fizik vücudunuz bir uyku halinde olduğu için o devreye hiçbir noktada girmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Vücudumuzun en önemli fizik standartlardaki en önemli uzvu kalp. Ondan bahsediyoruz. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun olmazsa olmaz şartı olmazsa veya yara alırsa kan kaybı önlenemediği takdirde mutlaka ölüme ulaşacağımız bir uzvumuz. Yani hayati önem taşıyan uzuvların en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kullandığı kalp kelimesine bakıyoruz. Bir, vücudumuzun kalbi için bir uzuv olarak kalbi kullanıyor Allah-u Teala. İşte bu vaptaki olayda iki nevi insan vardı ya, kendisine tebliğ yapılınca kabul eden kişi. Böyle bir kişi için ilk defa
tebliğ yapılıyorsa, onun kalbinde, gözlerinde ve kulaklarında engeller yok. Görme, işitme ve idrak etme standartlarında da engeller yok. O kişi bu engeller olmaksızın yaşıyor. Çünkü engeller insanlara sonradan konuluyor. Tebliği yaptınız, o kişi itiraz etti. Öyle bir insanın hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Kişiye tebliğ yaptınız, karşı çıktı, sizinle tartıştı. O zaman Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın uzuvlara engel koyduğunu görüyoruz. İşte bu uzuvlar gözler, kulaklar ve kalptir. Gözler görme hassasının sahibidir. Görür. Kulaklar işitme hassasının sahibidir. İşitir. Kalp idrak etme sahibidir. İdrak etme hassasının sahibidir. İdrak eder. Allah Teala Câsiye 23'te diyor ki, kim Allah'ın taleplerine, Allah'a çağrıldığı zaman karşı çıkarsa, kim böyle bir statüde karşı çıkmak değil de sadece kabul etmezse onların hastalarına engel koyarız diyor. Yani kişinin Basar isimli görme hastasını Allah Teala kapatıyor. Semi isimli işitme hastasını kapatıyor. Ve onun idrak etmesine de mani oluyor, kalbine engel koyarak. Onun kalbinin Allah-u Teala tarafından engellenmesi söz konusu oluyor. Kalbinin idrak etme hassası. Öyleyse görme hassası, semi, işitme hassası, basar ve idrak hassası Allah Teala bu idrak hassasına da kalp adı veriyor. Hem uzuvun adı kalp hem de idrak hassasının adı kalp. Ama biz ona kulla konuştuğumuz insanda Allah-u Teala idrak hassasını kapatıyor diyelim. Şimdi bir başka alternatife geçiyoruz. Kişiye tebliğ yaptığımız zaman o kişi karşı çıkıyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde böyle bir karşı çıkma işlemini gerçekleştirenlerin uzuvlarına engel koyduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişinin gözlerine engel koyuyor. Vakra koyuyor. Kulaklarına engel koyuyor. Ve kalbine engel koyuyor. Gözlerine ikinet, kulaklarına vakra, kalbine bir engel koyuyor.
Öyleyse gözlerine koyduğu engel affedersiniz. İcabı mesture. Kulaklarına koyduğu engel. Ekinnet.

kalbine koyduğu vakra. Böylece Allah-u Teala'nın üç tane engel koyduğunu görüyoruz ve bu ayetin neticesinde anlıyoruz ki o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle münakaşa etmiş, tartışmış. Tartışanlar için gözler, kulaklar ve kalbe engeller konuluyor. Kabul etmeyen ama tartışma yapmayanlar için görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konuluyor. Ve bir üçüncü alternatif bu ikisinden hareketle bir sonuca götürüyor bizi. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, o zaman bu insanların hem gözlerine, kulaklarına, kalbine hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman isimler hangi isim olarak kullanılırsa kullanılsın, kalbin vücudumuzun en önemli uzvu olduğunu görüyoruz. Hem manevi açıdan en önemli uzvu, hem de maddi açıdan en önemli uzvu. Neden en önemli? Çünkü maddi açıdan hayati bir unsur. Olmazsa olmaz şartı yaşamın, o uzuvda vücuda giren herhangi bir kan kaybına neden olacak olan bir yaralanma olayı, kalbin bir sebeple kaza eseri de olsa, bir başkasının kasti ile de olsa kalbin delinmesi hali kişiyi mutlaka ölüme götürür. Öyleyse kalp en hayati organımızın adı. Bu konunun maddi yönü. Yaptığı görev son derece önemli. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayıp kalbe götüren bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Toplama sistemi. Kalbe gelip de kalpten o kan akciğerlere basılıyor. Akciğerlerde alınan nefesle birlikte kalbe gidecek olan kanın havadan oksijen alarak temizlenmesi söz konusu. Bu temizlenmiş kanın vücudumuzun her uzvuna ulaşması söz konusu. Öyle ki nefesi verdiğimiz noktada bu temizlenme işleminin sonucunda kirli havayı, kirlenmiş olan havayı dışarı atıyoruz. Temizlenmiş olan akciğerlerde temizlenmiş olan kansa vücuda pompalanıyor. Her nefeste bu olay tekerrür eder. Yani diye nefesimizi aldığımız zaman bu nefes bütün vücudumuza yayılacaktır. Önce bu nefes akciğerlerimize ulaşacak. Orada bu temiz hava akciğerlerimizde bir temizliği vücuda getirecek ve temizlenen kan oradan bütün vücudumuza gönderilecek. Tekrar geri döndüğü zamana kadar yeniden nefes almış olacağız.
Böylece bir insan hayatı boyunca devamlı nefes alıp verir. Nefes aldığında havadan aldığı oksijeni ciğerlerine gönderir. Ciğerlerinden kanın temizlenmesi yapılarak bütün vücuda temizlenmiş olan kan ulaşır. Sonra da vücutta bütün uzuvları dolaşırken kirlenen kan tekrar akciğerlere döner. Solunum sisteminin gönderme standardı ve geri alma, toplama standardı. Ve böyle bir ortamda kalbe ulaşan kan oradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde alınan nefesle tekrar temizlenir. Ve temizlenen kan tekrar bütün vücuda devamlı yayılır. En ince damar uçlarına kadar kilometrelerce kanın gitmesi söz konusudur. Yani damar uçlarının her birini, damarların her birini bir yol kabul ediyoruz. Böyle bir sistemde vücudun her noktasına, bütün kılcal damarlara kanın gitmesi söz konusudur. Atar damar ve toplar damar bu görevi yapıyor. Neyi görüyoruz? Kalbin hayati önemini görüyoruz. İşte fizik vücudumuzda kalp adı verilen bu mekanizma ne kadar önemliyse hayatımızda da o kadar önemlidir. Manevi hayatımızda da o kadar önemlidir. Kalp maneviyatın merkezidir. Allah Teala kalbimize tecelli eder. Kalbimize ulaşır. Allah Teala neden biz insanların kalbine ulaşıyor? Çünkü kalp Allah'ı idrak edebilecek olan uzvumuz. İdrak müessesesinin oluştuğu yer. Kalbimizi vücudun bu fizik dengelerinin ötesinde Allah ile olan ilişkisi sebebiyle dikkatle incelememiz lazım. Allah Teala kalbimize ulaştığını söylüyor. Kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içini nurlarla dolduruyor. İnsanın manevi kalbine baktığımız zaman bu kalbin %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ruhumuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Fizik vücudumuzun kalbi devamlı kanla dolu. İşte Allah Teala'nın fizik vücudumuzda da tesir sahası oluşturduğu en büyük, en önemli organ kalptir. Kalbi fizik standartlarının dışında Allah ile olan ilişkilerin merkezi olarak düşünmemiz lazım. Kalbimiz de Allah ile irtibattayız. Allah kalbinize ulaşır diyor Allah Teala. Kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizi Allah'a döndürür. Üç olay da kalple alakalıdır. Allah'ın kalbimize ulaşması
kalbimizin nur kapısını açması ve kalbimizin içine nurların dolması. Öyleyse manevi aydınlık Allah'ın kalbimize ulaştırdığı nurlarla yeşerir. Fizik vücudumuzun kalbi kan pompalama olayını devam ettirirken manevi kalbimiz Allah'ın nurlarıyla giderek dolar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbi, ruhun kalbi ve fizik vücudun kalbi aynı sahayı işgal ederler. Vücudumuzda kalp neredeyse, nefsin kalbi de nefsin vücudunda aynı yerdedir. Ruhun kalbi de aynı yerdedir. Ama nefsin kalbinde de, ruhun kalbinde de sadece hissiyat söz konusudur. Allah'ın yolunda Allah'ın söylediklerini idrak edecek olan ve bu sebepte mutluluğu yaşayabilecek veya yaşayamayacak olan bir nefs kalbi. Ruhun kalbi %100 Allah'la alakalı, Allah'ın ruhu. Ve fizik vücudun kalbi kan sistemiyle alakalı. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun kalbinde hissiyat meselesi de nefsimizin kalbindeki afetlerin statüsüne göre şekillenir. Bir insan zikre başlar, Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşır, tabi olur ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbindeki %100 afetin adım adım azalması söz konusudur. Allah Teala 4-7-8 aylık bir devre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir bizim için. Bizi nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes için bu Allah tarafından garanti edilmiştir. Böyle bir statüde kişinin nefsi Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış ve bizlere bir kalp vermiş. Allah'ı hissedebilecek, Allah'ı idrak edebilecek olan bir yapıda. Mutlulukla %100 alakalı bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetlerin dizaynı, fizik vücudumuzda da aynı tesirleri oluşturur. Kişinin nefsinin kalbi %51, afetlerle %49, %100 afetlerle doluyken ruhumuz da vücudumuzdadır. Onun da kalbi %100
hasletlerle doludur. Böylece bu başlangıç dengesidir. Mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlar. Ve de zikir yapmaya başlarız, ibadetlerimizi yapmaya başlarız. Nefsimizin kalbi %51 nur ile dolana kadar Allah Teala bizi şeytanın bütün tasallutundan korur. O noktada ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığından o noktaya kadar geçen zaman içerisinde nefsimizin kalbi %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala nefsimizin kalbi %51 nurlanana kadar şeytanın bizi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Müsaade ondan sonra çıkıyor ki o noktada %50'lik denge kurulmuştur. Hatta 51 pozitif, %49 negatif olarak denge kurulmuştur. Ve nefs tezkiyesi, tezkiyesi burada tamamlanır. %51 nur birikimde nefs tezkiyesi tamamlanır. Bundan sonra nefsin tasfiyesi, yani tamamen %100 afetlerden kurtulması için zikir giderek artacaktır. Artan zikrimizle paralel olarak evvela günün 12 saatinden daha fazla zikre ulaşmamız gerekli. Sonra bu zikri 18 saate çıkarmamız lazım ki

3-4 saatlik zikirden 4 saatlik diyelim. Dört saatten 18 saat zikre çıkmak. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynı bir insanı hedefe ulaştırmak. 18 saat zikir kişiyi fizik vücudun Allah'a teslimine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşmak temel hedefiniz olmalı. Zikri daimde Hulle-i Levvâb makamının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İşte kalp orada bütün fonksiyonlarını eda etmeye başlar. Çünkü kalp gözünün ve kalp kulağının mutlak olarak açılacağı yer orasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılır. Burası Hulle-i Levvâb makamıdır. Kişinin nefsinin kalbi afetlerden %100 kurtulmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. Bu sebeple kişinin kalp gözünü Allah Teala açar. Bu sebeple kişinin kalp kulağını açar ve kişi Allah'tan hem kalp gözünün açılmasıyla başkalarının görmediği şeyleri kalp gözüyle görmeye başlar. Kalp kulağının açılmasıyla Allah ile konuşmaya başlar, tezekkür etmeye başlar. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olur. Ehli hayır olur daimi zikirde olduğu için. Her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Ve ehli hikmet olur. Ehli hikmet olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir basamakta görür. Bir de ehli hüküm olur. Hakim veya hakem olarak karar vermek aşamasında olduğu zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için daima adaletli kararlar verecektir. Hükmü bu sebeple ehli hüküm adını alır. İşte bu kişinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Görülüyor ki manevi tekamülün muhtevası içerisinde kalp nurlarla dolma açısından vücudumuzun en önemli merkezini teşkil eder. Hissiyatımız orada gelişir. Kalbimize nur dolar. Nefsimizin kalbi nurlarla %100 dolar. Fizik vücudumuzun kalbinin hissiyatı o noktada en yüksek mertebelere çıkar. Mutluluk mu? Kalbinizin onunla da %100 ilişkisi var. Ve manevi tekamül o standartlar içinde teşekkür eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kalbinizi tamamen nurlarla doldurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili izleyicilerimiz, Dört Kitap Tek Dilek programımıza hoş geldiniz. Yakından tanıdığınız mutasavvıf Ali Öztürk beyefendi burada. Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Hamdolsun, her şey çok güzel.
0: Allah razı olsun.
1: Beraber olmak çok güzel.
0: Tekrar bizleri ziyaret etmenizden dolayı çok memnun olduk, Allah razı olsun. Geçen hafta ekranlardan tekrar görmekten mutlu olduğumuz Sahak Maşalyan Bey, Ermeni Patrikhanesi Ekümenik ve Dinler Arası İlişkiler Sorumlusu Episkopos. Sahak Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Geçen haftadan bu yana nasılsınız?
2: Çok iyiyiz.
0: Her Allah
2: şey
0: razı olsun.
2: İşte Allah'ın inayetiyle iyiyiz.
0: Bugünkü konumuz ruhun hasletleri konusunu işleyeceğiz. Burada açıklama yapmak durumunda kalayım. Yine diğer tarafta Dinin Evi Vakfı kurucu üyemiz Sayın Emre Tanay Bey. Emre Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Misafirlerimiz aynı. Sizleri tekrar görmekten çok mutlu olduk. Bugünkü konumuz ruhun hasletleri. Ali Bey, sizle başlamak istiyorum. Bize sürekli iyiliği emreden Allah'ın emaneti olan ruhumuz ve şeytandan ilham alan nefsimiz söz konusu. Her insanda bu mevcut. Ruhumuzun yapısında ne gibi özellikler olduğunu ifade edebilir misiniz acaba efendim?
1: Şimdi Allah Teala bizi üç vücutla yaratmıştır. Bir fizik beden dediğimiz bu kabımız vardır, kaptır. Bu dünya için geçerlidir. Ve bu fizik bedenin yöneten bir akıl vardır. Ortak akla bağlıyız hepimiz. Bir network hattı gibi. Bir de iki tane müşavir olan vücudumuz vardır. Ruh ve nefs. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın bir emanetidir. Allah'tan gelmiştir ve Allah'a dönecektir. Ve hiçbir hata yapması söz konusu değildir. Her ne kadar bugün ruh hastalıkları hastanesi açmışsak dahi, Osmanlı zamanındaki isimlerinin nefs-i merazi hastalıkları ya da nefs-i merazi hastanesi olduğunu biliyoruz. Nefs hastalıkları hastanesi olduğunu, ruhun hastalığı yok, ruh hasta olmaz ki. Buna rağmen bir de nefsimiz var ki, berzah aleminin malı olan bir enerji, bir bedenimiz. Gece rüyalarda yaşadığımız bedenimiz. İşte onun da afetleri vardır. Allah-u Teala dini nefsin afetlerini ruhun hasletlerine paralel faziletler olarak değiştirmemiz için dizayn etmiştir dünya hayatında. Bunun %51'ini başarabilmemize nefs tezkiyesi, %100'ünü tamamlamamıza nefs tasfiyesi olarak geçiyor. Şimdi 19 tane afete karşılık 19 tane haslet vardır. İsterseniz ben bunlara isim vereyim. Ruhumuzda sevgi hasleti vardır. Ama nefsimizde kin ve nefret vardır. Ruhumuzda iman vardır. Nefsimizde küfür vardır. Ruhumuzda doğruluk vardır. Nefiste yalan ve tekzip vardır. Ruhumuzda adalet vardır. Nefsimizde zulüm vardır. Yine ruhumuzda edep vardır. Ama nefste haset ve düşmanlık vardır. Ruhta kemalet vardır ama nefste cehalet vardır. Ruhta cömertlik vardır, nefste cimrilik vardır. Sekizinci olarak ruhta sükunet vardır ama nefste öfke ve gayz vardır. Dokuzuncu olarak ruhta itaat ama nefste isyan vardır. Onuncu ruhta sabır ama nefste sabırsızlık vardır. 11. Ruhta tevazu ama nefste gurur ve kibir vardır. 12. Ruhta kanaat vardır ama nefste hırs ve şehvet vardır. 13. Ruhta şükür vardır ama nefste nankörlük vardır. 14. olarak ruhta ketumiyet, sır tutma vardır ama nefste dedikodu ve gıybet vardır. 15. olarak ruhta hakikat fakat nefste zan vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerden, tabi ayetler de verebilirim bunlara. 16 meziyetler, yani güzel haller vardır ruhta. Ama bunun karşılığı olan bağımlılıklar, iptilalar vardır nefste. 17 olarak vefa ruhta ama vefasızlık nefstedir. 18 samimiyet ruhta, mürayilik, yağcılık, ikiyüzlülük, riyakarlık nefstedir. 19 olarak tevhid, bir araya toplama, bir arada birlikte olma isteği, talebi ruhta vardır. Fakat fitne ve fesat ve dağıtmak istemeye nefste vardır. İşte ruhun ve nefsin, tabii ki bu oranlar birbirine farklıdırlar. Yani şöyle söyleyeyim, toplam 19-19 diyelim, iki taraflı olarak 190, öyle kabul ederim. Bir 19 daha eklediğimiz zaman ne yapar? 380 ediyor. 380 puan olarak düşünürsek, bu ruh ve nefsin hepsindeki o afetler ve birinin artarsa diğerininki düşüktür. Mesela diyelim ki cimrilik afeti arttıkça cömertlik afeti küçülmeye başlıyor. Şey hasleti. Yani böyle bir sıralama vardır vücutta. Her insana göre farklılıklar gösterebilir. Bazı afetler çok sivridir. Ama Allah-u Teala'nın bizden istediği nefsimizi bu afetlerden kurtarıp ruhumuzdaki hasletleri faziletler halinde nefsimize monte etmemizi istiyor. İşte bunu tamamlayan bir insana da salih diyor. Islah olmuş bir nefse sahip. İyilik, işte diğer kutsal kitaplarda iyi insan olarak da geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de salih olarak, ıslah olmuş olarak geçiyor. Zaten bu salah, yani salih olma, ıslah olma nefs için söz konusudur. Neden? Çünkü ruhun ıslah olmaya bir ihtiyacı yok. Yaratılışın en üst noktasında yaratılmış zaten. Bir eksiği yok. Nefsimiz ıslah olmaya mahkum. Afetlerden doludur.
4: Afetler var.
1: Fizik bedenimiz bir kaptır. Bunun ıslahı veya ıslahsızlığı diye bir şey yok. Bu dünya hayatında yaşantımızı sağlayabilmemiz için verilmiş bir kaptır. Bünyesinde nefsi ve ruhu taşımaktadır. Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, sürekli iyiliğe emreden, Allah'ın emaneti olan ruhumuz ve şeytandan ilham alan bir nefsimiz söz konusu. Ruhumuzun yapısında hangi özellikler vardır diye ifade etsem, sizin bu soruya karşılık cevabınızı bekliyoruz efendim.
2: Şimdi bizim nefs dediğimiz şey biziz aslında. Yani ben dediğim şey benim ismimle, benim tarihimle, yaşamımla, karakterimle özdeşleşmiş şeydir. Yenmemiz onun için zordur. Çünkü beni benle yenmek zorundayız. Nefsi nefsle yenmek zorundasın. Ve bunun için orada bir karmaşa başlıyor. Nasıl yenebilirsiniz? Yani bir insanın kendini tutup kaldırması gibi bir şeydir. Becerebilir mi bir insan? Bir insan istediği kadar güçlü olsun, kendini kaldırabilir mi?
4: Mümkün değil.
2: Mümkün değil. Ve sorun da burada aslında. İnsan kendi benini, kendi nefsini değiştiremez. Ali Bey o noktalara dokundu. Her ne kadar kendimi çok kuvvetli, çok akıllı hissetsem de, yarın karar verirsem kendimi %100 değiştirebileceğimi zannetsem de, bu böyle değil. Gerçekten Allah insana iki eğilim vermiş, bu dünyaya yönelik ve kendisine yönelik olan. İçimde bir şey Allah'a doğru gitmek istiyor. Ama aynı şekilde içimde bir şey bu dünyaya yönelmek istiyor. Bedenin vasıtasıyla. Ve ben ikisinin karışımıyım. Bakın, İncil-i Şerif'te, Romalılar kitabında Aziz Pavlus bu çelişkiyi şöyle anlatıyor. Nefs çelişkisini. Allah'ın yasasının ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Ama istemediğimi yapıyorsam Allah'ın yasasının iyi olduğunu da kabul etmiş oluyorum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. Tam tersine istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. iç varlığında Allah'ın yasasından zevk alıyorum ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Öyleyse burada bütün insani çelişkileri bir röntgenini çekmiş Pavlus. Yani içimizde iyi olanı biliyoruz, kutsal yazıları biliyoruz, peygamberlerin öğretilerini biliyoruz. İçimizde ilham var, içimizde sezgi var, içimizde vicdan var. Bütün bunlara rağmen gidiyoruz, tersini yapıyoruz. Bir şey bizi alıyor, başka bir yöne doğru yöneltiyor. Şimdi buradaki savaş muazzam bir savaştır. Buradaki savaş en büyük savaştır. İnsanın daha büyük bir savaşı yoktur. Bir adamın dediği gibi, ben uzun yıllar diyor zannettim ki benim düşmanım kaynanamdı. Sonra zannediyordum ki patronumdu benim düşmanım. İşte sevmediğim kişilerdi. Sonra bir gün tıraş olurken aynaya baktım ve dedim ki bütün belalarımın müessibi sensin. Senin yüzünden geldim, ne geldiyse başıma. Bunu fark etmek, bu çelişkiyi fark etmek bizi dizlerimizin üstüne çökertmeli. Ve yakarmalıyız. Demeliyiz ki Rab, ben bunu, bu çelişkiyi aşamam. Aşamıyorum. Ben kendi kendimi kurtaramam. Gel ve beni kurtar. Gel ve bu kavgamda bana yardım et. Ve İncil'in önerisi, İncil'in vaadi bu. Arayın bulacaksınız, dileyin alacaksınız, kapıyı çalın, size açılacaktır. Dolayısıyla biz bu savaşta ciddiysek eğer, o zaman hiç bilmediğimiz kapılar açılır içimizden ve oradan nurlar iner bize ve yavaş yavaş temizlik işi başlar. O birikmiş olanlar temizlenirler ve onun yerine bir başka aydınlık, bir başka ışık gelir. Şöyle bir soru aslında mantıklı. Böyle baş belası bir şeyi Allah niye bize verdi? Çünkü o baş belası değil. Kurtulacak olan odur. Evet. Değerli olan odur. O yok edilmesi gereken bir şey değildir. O dönüşmesi gereken bir şeydir. O tırtıldır. Kelebek olması gereken. Onun için onun tırtıl olduğuna bakmayacağız biz. Eğer tırtıl kelebek olmak için çalışırsa, o zaman o bir şekilde kelebek olacaktır. Gereken yardım tırtıla verilecektir. Dolayısıyla biz de mücadeleye girmemiz lazım. Ve mücadelede ciddiysek biz, o zaman fark edeceğiz ki bunun araçları vardır. Bu nefsle mücadele etmenin araçları vardır. Ama araçlar bizi kurtarmaz. Benim en çok ilgimi çeken, ben bazen gazete küpürlerini toplarım böyle. Yıllar önce bir 2001'de falan ekonomik kriz vardı ve intiharlar çok çoğalmıştı. İstanbul Belediyesi bir hizmet başlattı. İntihar edenlere psikolojik destek. Onun için bir psikolog tuttular ve telefon numarasını verdiler. İntihar etmek isteyen kişiler ya da onların yakınları bu psikoloğa telefon edecekler. Psikolog da ikna edecek, intihar etmesin bu insanlar. 15 gün çalışıyor, sonra psikoloğun kendisi intihar ediyor. Yani başkasını ikna etmeye çalışırken intihar edenler onu ikna ediyorlar. Psikolog her şeyi biliyor, insani anlamda bilinecek.
1: Evet.
2: Ama bir işine yaramıyor o bilgi. Çünkü gerçekten nefis o kadar kolay güreşebileceğim bir şey değil. Orada bütün vahşi hayvanlar mevcut. Onun için bir anlamda bizim bazen iç analizlerimiz, ki modern psikolojinin yaptığı şeyler, bizi düğümlüyor. Yani kendini tanımak istiyorsun, gidiyorsun psikoloğa, yatıyorsun, seni bir saat dinliyor, ondan sonra 500 liranı alıyor. çocukluğuna inmeye çalışıyor. Çocukluğuna inerse işte babasıyla ilişkisi, annesiyle ilişkisi. Doğru, bunlarda belki bir şey vardır. Ama bunları bilmek bizi değiştirmeye yetmiyor. Bizi değiştirecek güç almamız lazım. Yani nasıl diyeyim? Adamın biri yeni televizyon almış, uğraşıyor, kitapları okuyor, yapıyor falan filan. Bir türlü çalışmıyor. Ya bozuk herhalde diyor. Bir televizyoncuyu da çağırıyor. Televizyoncu geliyor. Diyor, fişi takmayı unutmuşsunuz diyor. Şimdi insanlığımızın sorunu bu. Biz hem çözüm arıyoruz hem de fişi prize takmıyoruz. Asıl önemli olan şey o. Priz Allah'tan gelecek olan bu enerjiler, bu güçler, bu kuvvetlerdir. O gelmeden bizde insani bir şey yaşamaz. Bizim kilisemizde bir ilahi var. Biraz ağır bir laf ediyor. Diyor ki Allah'ım diyor sana inanmayan insan değildir. Gerçekten elektrik olmazsa televizyon televizyon mudur? 500 sene kalsa o televizyon olabilir mi? Olamaz. Onun içindeki her şey elektriğe bağlı. Bizim de içimizdeki her şey Allah'la geliştireceğimiz sağlıklı ilişkiye bağlı. O zaman nefs Allah'ın istediği gibi olur. O zaman sonsuzluk için hazırlanabilir. O zaman bir kıvama girebilir. Geri kalan şekillerde her zaman bir çatışma, her zaman bir mücadele olacaktır. Allah'a şükür temizlenme yolumuz başlamıştır. Ve bu yol sonsuzluk yoludur. Dolayısıyla biz uğraşmak zorundayız. O nefisten kaçamayız biz. Dolayısıyla bütün bunları Allah'ın sözünün ışığı altında biz göreceğiz. Nasıl ki kendimizi tanımak için aynaya ihtiyacımız var. Ruhumuzu, nefsimizi, Allah'ın ruhunu tanımak için de aynaya ihtiyacımız var. Bu da Allah'ın sözleridir.
4: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Bize sürekli iyiliği emreden, Allah'ın emaneti olan ruhumuz ve şeytandan ilham alan nefsimiz söz konusu. Ruhumuzun yapısında ne gibi özellikler de vardır diye bir soru yöneltsem efendim. Cevabınızı bekliyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun. Sahak Bey, sesini kısayım.
2: Evet, duyuyorum, duyuyorum. Evet.
3: Ya sesi kıstım. Allah razı olsun. Sahak Bey'in çok güzel tespitleri oldu birçok yönde. Birincisi tabii zamanımızın ilmi, daha doğrusu geçen yüzyılda Sigmund Freud'un tespit ettiği durumlar, süper ego, ego. Bunlar tabii belki ruha ve nefse tekabül ediyor. Fakat insanlar teoriyle gerçekleri ne yazık ki yaşayamıyorlar. Aynı şekilde daha evvel yine Sahak Bey'in buyurmuş olduğu gibi insanların sadece ayetleri ezbere bilmesi onları yaşamaları anlamına gelmiyor. Din sadece ezberlerle yaşanmaz. Allah Teala dini yaşamamızı istiyor. Mutlulukları yaşamamızı istiyor. Ve aslında hepimiz, ve şimdi sizin sualinize geliyorum, çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü Allah Teala bize kendi ruhundan üfürmüş. Bu bizi farklı kılıyor. Bu bize bir emanet ama aynı zamanda bir görev. Bize emanet edilen ruhu yaşarken Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Bunu tabii kendimiz gerçekleştirmiyoruz. Bu bir dilekle başlıyor. Allah'a yönelme dileğiyle. Ve sizinle bazı ayetleri paylaşmak istiyorum. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'tan hem İncil'den hem de Mezmurlardan inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine yani beçin içine ruhundan üfürdü ve onu semî yani kalbin işitme hassası, basar kalbin görme hassası ve fuat kalbin idrak etme hassası hastalarına sahip kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve Ahzab suresi 72. ayet-i kerimede Rabbimiz muhakkak ki biz emaneti ki bu ruhumuz bizi üfürdüğü ruh göklere arza ve dağlara arz ettik. Sundum. onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Çünkü o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Ve burada bu dualizmi görüyoruz. Bir yandan Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruh ve öbür yandan nefsimiz. İkisi arasındaki çatışma. Ve bu gerçek, bahsetmiş olduğum gibi, diğer Rabbimizin kutsal kitaplarında da ifade ediliyor. Öncelikle mezmurlarını okumak istiyorum size. Mezmurlar 51. kitap. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Rab, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Yeri ver bana sağladığın kurtuluş sevincine. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Tevrat'ta, Mısır'dan çıkış, 28. kitap 3. ayet-i kerime. Ve sen hikmet ruhu ile doldurduğun bütün yüreği hikmetlilere söyleyeceksin. Yeşaya 11. kitap 2. ayet-i kerime. Rabbin ruhu, hikmet ve idrak ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Ve Rabbimiz İncil'de ruh ve nefs arasındaki farkı ve çatışmayı bize Galatyalılar kitabında izah ediyor. Burada İsa Aleyhisselam konuşuyor. 5. kitap 13. ayet-i kerimelerden itibaren ki bölümde. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Yani nefs söz konusu burada. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeysiniz. Yasaya bağımlı değilsiniz. Şimdi ruhu tarif ediyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Nefsin tarifi ise benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Rab egemenliğine miras almayacaklar. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın tarifi bütün kitaplarda aynı ve Allah'ın bize öfürmüş olduğu ruhun idrakine varmamız gerekiyor. Bunun mutluluğunu yaşamamız gerekiyor ama Allah'ın emirlerini de yerine getirmemiz gerekiyor. Ve daha evvel bahsedildiği gibi bu ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Zaten ruhumuzda hiçbir eksiklik yok. Rabbimizden gelmiştir. Ama nefsimizde eksiklikler var. Ve onu Sa'd Bey'in ifadesiyle tırtıldan bir kelebeğe dönüştürmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı ahsen-i takvim. Ve Rabbimiz bizden bunu istiyor. Mutlu olmamız için. Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, ben yine sizde kalmak istiyorum. Ruhumuzdaki hasletleri nefsimize taşımamız, nefsimizdeki hastalıkları temizleyip fazilet sahibi bir insan olmamız mümkün olabilir mi efendim?
3: Evet, Allah razı olsun. Bu mümkün. Bunu Allah Teala zaten bize emretmiş. Ve bununla ilgili size ait kelimeler okumak istiyorum. Allah Teala çok önceden, bunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor, ezelde bütün insanları toplamıştır ve bizden yeminler almıştır. Müsaade ederseniz bununla ilgili ayet-i kerimeleri okumak istiyorum. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz diye senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allah Teala şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk. İşte burada bahsedilen durum zamandan evvelki bir dönem. Allah Teala'nın bütün insanları huzurunda topladığı bir dönem. Ve Maide suresi 7. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetine ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki o göğüslerde yani sinelerde olanı en iyi bilir. Gene Rad suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini yani bu fizik vücutlarını ve nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Bu misak ruhumuzu dünya hayatındayken Rabbimize teslim etmeyi dilememiz ve Allah-u Teala'nın bunu sonuçta gerçekleştirmesi. Yasin suresi 60. ayet-i kerime. Bu fizik vücudumuz için geçerli. Ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Yasin 61. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ki sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve Müddessir suresi 38, 39 ve 40. ayet-i kerimeler. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri hariç onlar cennetlerdedir. Ve Allah Teala bizden bunu istiyor. Bu hepimizden almış olduğu, bu ezelde aldığı yemini yerine getirmemizi istiyor. Ki Allah Teala nefsimizi ahsen-i takvim için yaratmıştır. Yani bu nefsimiz temize bürünebilir. Ruh sıfatına bürünebilir. Ruhumuz gibi doğruları isteyebilir. Daha evvel Ali Bey kardeşimiz ruhtaki hasetlerden bahsetti. Nefsimizdeki afetlerden bahsetti. Ve Allah'ın nurlarıyla rahmet, fazıl ve selavat bunlarla birlikte Allah Teala nefsimizi değiştirecektir. Biz bunu dilersek, Allah Rabbimizi zikredersek ve Allah'ın nurları kalbimize ulaşırsa. Yani Allah Teala bizden hem bunu istiyor hem bunu mümkün kılmış. Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum efendim. Ruhumuzdaki hasletleri nefsimize taşımamız, nefsimizdeki hastalıkları temizleyip fazilet sahibi bir insan olmamız mümkün mü acaba efendim?
2: Mümkün ama kutsal kitaba göre insanlığımızın bazı zayıflıkları var. Onları aşmamız lazım. Onları aşmadığımızda nefsimizle olan mücadelemizde güdük kalıyoruz. Yani başlıyoruz ama bitiremiyoruz. Bizde bir söz vardır genellikle, deriz ki Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Ben Ermenistan'daydım, orada da diyorlardı Ermeni gibi başla, Alman gibi bitir. Birkaç gün önce Lübnan'daydım, orada diyorlardı Arap gibi başla, Alman gibi bitir. Şimdi bir şey demek istiyor bu söz. Eminim Rumlar da aynı sözü söylüyorlardır. ne var bizde ve Almanlarda ne fazla, bizde eksik olan şey ne? Sanıyorum bu sözde anlatılmak istenen şey şu. Bazen çok hararetle başlayabiliyoruz bir şeylere. Heyecanlanıyoruz biz. İnanıyoruz o şeye ve sonra başlıyoruz. Ama ondan sonra yavaş yavaş zorlanıyoruz, geri duruyoruz, unutuyoruz, unutmak için bahaneler arıyoruz. Yani nefsin oyununa ne yapıyoruz? Biz düşüyoruz. Biz şunu unutmamamız lazım. Nefis sürekli fısıldayandır. Biz onunla doğduk. Kendimizi o sanıyoruz. Dolayısıyla onun söylediği her sözü kendi yararımıza ve çıkarımıza düşünüyoruz. Dolayısıyla o nefsin yanında sürekli başka bir fısıldayan yoksa bize, çok zor bizim mücadelemiz. Çünkü unutacağız biz. Öyleyse birinci engelimiz unutmak. Unutmayı hatırlamaya çevirebilirsek o zaman mücadelede güçlü oluruz. İncil diyor ki eğer bir kişi ayık ve uyanık olursa hırsız evine giremez. Ama uyursa hırsız gelir, bağlar kendisini, evini soyar, soğana çevirir. Burada hırsız şeytan elbette. Şimdi o zaman unutmak birincisi. Çabuk unutuyoruz. Bir başkası bizim iyimserliğimiz. Bir güzel anekdot var. Şeytanlar toplanmışlar. Baş şeytan da oturmuş tahtına. Demiş ki ya bu insanları biz saptıramıyoruz. Habire Allah'a inanıp duruyorlar. Nasıl biz bunları saptıracağız? Birisi demiş ki Allah'ın olmadığını söyleyelim. Diyor 5000 senedir söylüyoruz zaten. Ama insanlar biliyorlar Allah'ın olduğunu. Onu demeye devam edeceğiz ama yeni bir şey yok mu? Birisi çıkıyor diyor ki diyelim ki kitapları değişmiştir, bozulmuştur. Kitapları eskimiştir artık, modern değildir. Onları da söylüyoruz ama en sonunda insanlar gidip tesellilerini ondan buluyorlar. Bir başkası diyor ki gidelim insanları hastalandıralım, savaşlar çıkaralım. Diyor ne kadar savaş olursa, ne kadar hastalanırsa insanlar o kadar Allah'a yöneliyorlar, dualarını artırıyorlar. Sessizlik oluyor, yeni bir fikir yok. Bir tane küçük şeytan çıkıyor. Diyor ben bir şey söyleyebilir miyim? Diyor sen de söyle bakalım. Gidelim insanlara diyelim ki Allah sizi çok seviyor. Allah sizi kurtarmak istiyor. Allah size cenneti vermek istiyor. Siz değişmelisiniz. İyi insanlar olmalısınız. Birdenbire şeytanın kaşları çatlıyor. Humurtu sesleri çıkıyor. Bu baştan çıkmış şeytana yavaş yavaş yaklaşıyorlar paralamak için. Diyelim ki insanlara ölümden sonra hayat var. Diyelim ki oruç tutsunlar, dua etsinler. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Durun diyor. Onlara diyelim ki ama şimdi değil, yarın. Şeytan birdenbire yerinden kalkıyor, sarılıyor bu küçük şeytana. Tamam diyor. Çözüm bu. Gidelim insanlara diyelim ki doğru din vardır, din iyi bir şeydir. Kitaplar iyidir, peygamberler iyidir. Devam edin. Oruç iyidir, zekat iyidir ama bugün değil, yarın. Yarın. Ve bizim içimizde nefsimizin bir başka oyunu bize diyor ki sonsuz zamanın var. Ölüm daha çok sonra gelecek. Onun için sen şimdi biraz daha eğlen bu dünyada. Biraz daha zaman geçir. Sonra tövbe edersin. Sonra biraz daha fazla ibadete verirsin kendini. Şimdi gençsin. Kısacası aşmamız gereken bir başka engel nefsimizin bize fısıldadığı bu iyimserliktir. Yani sonsuz zamanımız var tövbe etmek için. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Hemen dikkatimiz nefsani şeylere kaçacak. Hemen zevke ve keyfe dalacağız biz. Çünkü güzel olan şeyler onlar. Yani biz Eğer Allah'ın yaşayan olduğuna inanıyorsak, yaşayan, hay, diri, o zaman bizi ona bakmaktan alıkoyan şey nedir? Ona baktığımızda hayat bulacağız biz. İncil'de bir örnek var. İsa Mesih bir gün deniz üstünde yürüyerek kayıktaki öğrencilerine yaklaşır. Önce bunu bir hayalet sanırlar, korkarlar ve sonra der ki, korkmayın benim. Ve öğrencilerden Petrus der ki, sen söyle ben de geleyim. O da der ki, gel. Kayıktan çıkar, yürümeye başlar. Birkaç adım atar ama biraz dalgalıdır deniz. Dalgalara bakar, der ki, ya ben nasıl yürüyorum? Yürümek nasıl mümkün? Hayal mi görüyorum? Bakmaya başlar. Mahvoldum der ve İsa gelir elinden tutar ve kayığa çıkarır, der ki, niçin şüphe ettin ey az imanlı? Yani kayıktan çıktığında İsa'ya bakıyordu ve suyun üstünde yürüyebiliyordu. Ama gözünü İsa'dan dalgalara yönelttiğinde batmaya başladı. Beni kuvvetlendirenle her şey yapabilirim diyor Aziz Pavlus. Bizde olan dünyada olandan büyüktür. Öyleyse biz içimizi bu güçle doldurursak o zaman ayakta dururuz.
4: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, aynı soruyu size sormak istiyorum. Ruhumuzdaki hasletleri nefsimize taşımamız, nefsimizdeki hastalıkları temizleyip fazilet sahibi bir insan olmamız mümkün mü efendim?
1: Tabii ki mümkündür. Allah Teala insanları Câsiye Suresi 13'te yeryüzünde ve göklerde ve aralarında ne varsa insan için yarattığını ve insanın eşref-i mahluk olduğunu, en üst seviyede bir yaratık olduğunu, hatta yaratıkların zirvesinde olduğunu söylüyor. Ama bir ayrım yapıyor. Araf 179'da da diyor ki, andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha çok dalalettedirler. Bir grup insanda bu şekilde bahsediyor. Allah-u Teala Nur Suresi 21'de bunu çok açık ve net bir şekilde nasıl ıslah edeceğimizi söylemiş. Allah-u Teala biliyor ki, ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın, Allah'a iman ederler. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde şeytan onları, yani şeytana uyduğu takdirde muhakkak ki şeytan fuhşu, yani her çeşit kötülüğü ve münkeri, yani inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Bundan sonrası önemli. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinizde olmasaydı, nefsinizin kalbini yerleşmeseydi, içinizden hiçbir ebedi nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, işitendir ve alimdir, her şeyi bilendir. Allah Teala ruhumuzun o faziletlerini, o faziletleri değil de hasletlerini nasıl nefse monte edeceğini söylüyor. Allah'ın rahmeti ve fazlıyla. Fazıl geldiği için fazilet deniliyor zaten o kalpte. Bu kişinin ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine ulaşıyor. Mürşidin verdiği zikir derslerine başlıyor. Mürşidin verdiği zikir derslerine başladığı zaman zaten 7 tane orada bir daha önce 12 tane ihsan almıştı. Şimdi 7 tane nimet alır burada. Ne yapar bu kişi? Kalbin içerisine iman yazılır. Başın üzerine ruhu sultana gelir. Derece sistemi değişir ve günahları örtülür. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar ve buna fizik bedene kul olmaya başlar ve iradesi de güçlenmeye başlar. 7 tane nimet alır. Şimdi burada her nefs tezkiyesinde, yani nefs kademesinde Allah zikriyle başlar. Her Allah'ı çağırdığında Allah-u Teala'nın fazılları kalbe dolmaya başlar. Bu seviyeye gelmeden önce %2 rahmet vardı kalbinde. Huşuda. 12. basamakta. Ama burada faziletler gelmeye başlar ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu kalpte değil, nefsimizin kalbinde. Ve Bu kişi ne zaman ki %7 miktarında bir iman kelimesinin etrafında fazilet oluşursa bir nefs kademesi atlar. Nefsi emmare, levvame, mülhime, mütmaine, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane nefs kademesini atlar. 7 nefs kademesinde %7 nur aldığı için %49 eder. %2 de rahmet almıştı, %51 eder. Artık o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Denge vücut ülkesinde sağlanmıştır. Nefsin yarısı ruh gibi Allah'ın emirlerine itaat eden bir özelliğe sahip olmuştur. Ve şeytana karşı bu kişi %2 avantajla savaşa başlayacaktır. Ve bu ikinin %2 avantajla savaşa girdiği zaman bir de mürşidinin ve devrin imamının ruhu sultanesinin ona desteği vardır. Ki diğer kutsal kitaplarda kutsal ruh da deniliyor buna. Ve burada bu desteği alarak bu kişi nefsinin bu sefer tezkiyesini bitirmiş, tasfiyesine başlayacaktır. %100'ünü temizlemeye başlayacaktır. Ve bu da belli bir süreç gerektiriyor. Allah-u Teala Araf suresi, Ankebut suresi 6. ayet-i kerimede buyuruyor ki, cihat eden nefsiyle cihat etsin diyor. Yani esas önemli savaş nefsiyle yapsın. İşte Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ne buyuruyor? Savaşlar bittikten sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyor ki, ya Ali diyor, küçük diyor savaşlar bitti, şimdi büyük savaş başladı diyor. Küçük savaş diyor ki biz öldük, öldürüldük, birçoğumuz şehit oldu. Bunun neresi küçüktür? Büyük savaş neymiş diyor. Nefsimizle savaşımızdır. Esas büyük savaş odur. Onunla yenmek lazım. İşte sahabeden bir grup geliyor, diyor ki Kabe'nin içerisindeki putları kırdık. Allah'ın evini temizledik. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında diyor ki, ya Ali diyor, Allah'ın diyor Kabe'deki, Mekke'deki beytini temizledi kardeşlerimiz ama her insandaki beytini temizlemek de bize düştü. Yani çünkü her insanın kalbi de Allah'ın evidir. Ve orayı temizlemek de bize düştü. Bu da neydir? Nefsini tezkiye ve tasfiye ederek bunu sağlayacaklardır. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi nasıl gerçekleşirdi? Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine ulaşacak ve mürşidine ulaştıktan sonra mutlak suretle vermiş olan o görevle zikirleri yaparsa nefsini tezkiye edip ruhunu Allah'a ulaştıracak, devam ederse fizik bedenini teslim edecek, nefsini teslim edecek, ondan sonra irşat olacak ve en sonunda iradesini de Allah'a teslim ederek 7 safa 4 teslimde bu ıslah olmuş, salih olmuş bir kul olacak ve bu kişi nefsinin bütün afetlerini faziletlerle değiştirmiş ve bütün hareketleri ruh gibi mükemmel olan ve Allah'ın emrinde olan insanlar haline gelecektir inşallah.
4: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, bir başka soruda ruhumuzun dünya hayatındaki tek talebi Allah'a ulaşmak mıdır diyebilir miyiz efendim?
2: Diyebiliriz. Tabii şöyle bir parantez açarak. İsamesi Petrus'a döndü ve dedi ki, Petrus dedi, beni bunlardan çok seviyor musun? Yani bunlar derken yiyecek, arkadaşların, doğa, belki senin hayatın. O da dedi ki, evet seviyorum. O zaman dedi, koyunlarımı güt. Beni seviyorsan koyunlarımı güt. Biraz sonra aynı soruyu tekrar söyledi. Dedi, beni seviyor musun? O da dedi, seviyorum. O zaman dedi, koyunlarımı güt. Üçüncü kere tekrar sordu. Canı sıkıldı Petrus'un. Sen biliyorsun, sen her şeyi biliyorsun. Seni sevdiğimi de biliyorsun. Dedi, koyunlarımı güt. Yani bizim ruhun açılımı Allah'a doğrudur. O yaratanla yaratık arasındaki bağdır. Bizi yukarı doğru çeken iptir. Amacı da odur. Ama ona vardıktan sonra biz bir şeyi keşfederiz. O bizi insana yönlendirir. Ve der ki, sana sevgimi üflüyorum, şimdi insanları seveceksin. Ve onları saf sevgiyle seveceksin. Kendin gibi seveceksin. Bağışlayan sevgiyle seveceksin. onlara benim olan şeyleri vereceksin. Ruhsal hizmette bulunacaksın. Maddi hizmette bulunacaksın. Kısacası ruh bizi sadece Allah'a yaklaştırmaz, insana da yaklaştırır. Ve aslında her şeyi yerli yerine oturtur. Eğer biz ruhla ilişkimizi kurarsak, ruha göre yürümeye başlarsak, Emre Bey İncil'den okuduğu o ayetler uyarınca, bedenin değil de ruhun istedikleriyle, bu sefer ruh bizi bedenle ve dünyayla ve insanlarla doğru ilişki içine sokar. Çünkü Allah'ın istediği şey bunlardan kopmamız değil. Bunlarla doğru ilişkide olmamızdır. Hiçbirini abartmadan, birine diğerinden daha fazla önem vermeden ve kendi nefsini de başkalarının nefsini de eşit olarak görerek yeni bir insan, yenilenmiş bir insan olmamızı ister. Bu anlamda biz gerçekten biliyoruz ki Allah'a yaklaştığımızda birbirimize de yaklaşırız. Dinler arasındaki, dindarlar arasındaki diyalog içinde verilen o sembol, dağ sembolü değil mi? Bir dağa sonsuz yollardan gidebilirsiniz. Ama dağın tepesine yaklaşan insanlar farklı yollardan gittiklerinde dağın tepesine yaklaştıkça birbirlerine de yaklaşacaklar. Dağın tepesini Allah gibi düşünürsek, dinleri yollar olarak düşünürsek, dindarları, imanlıları o yollarda yürüyen, Allah'a doğru yürüyen insanlar olarak düşünürsek, gerçi onların niyetleri Allah'a varmaktır ama Allah'a yaklaştıklarında birbirlerine de ne yapacaklar? Yaklaşacaklar. Bizi bu basit masa etrafında toplayan şey de bu. Ali Bey başka bir yoldan gidiyor, ben başka bir yoldan gidiyorum, bir başkası başka bir yoldan gidiyor ama biz bu masada dost oluyoruz. Çünkü aynı ruhsal mücadeleyi veriyoruz. Ona varmak istiyoruz. Ona varma çabamız birbirimize olan yolu da kısaltıyor. Onun için bazen insanlar barış istiyorlar. Barış, barış. Günümüzde barış, esenlik sözünden daha bol kullanılan söz yok. Ama habire savaş üretiliyor. Niye? Çünkü Allah'a hakiki olarak yürümüyoruz biz. Yürüdüğümüzü zannediyoruz bazen. Ama uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımızı biz nereden anlayacağız Allah'a? İnsandan uzaklaşıyorsak Allah'tan da uzaklaşıyoruz. Yani İncil'de çok güzel bir kıstas var. Diyor ki bir kişi diyorsa ki ben Allah'ı seviyorum ama kardeşinden nefret ediyorsa yalancıdır. Çünkü görmemiş olduğu Allah'ı nasıl sevebilir? Gördüğü kardeşi sevemiyorsa. Şimdi dolayısıyla bizim doğru yolda olup olmadığımızın, nefsimizi yenip yenmediğimizin, ne kadar yenip yenmediğimizin ölçütü maalesef ibadetimiz değildir. Biz öyle ibadet edebiliriz ki herkes bizi varmış zannedebilir. Hayır. Varmış olduğumuzun garantisi birbirimize nasıl davrandığımızdır. İnsana nasıl davranıyorsun? Hatta düşmanına nasıl davranıyorsun? Sana zarar verene nasıl davranıyorsun? Başka dinden olana nasıl bakıyorsun? Putpereste nasıl bakıyorsun? Çünkü yaklaşmışsan oraya, onlara da yaklaşmışsındır. Çünkü Allah hepsine yakın. Evet. Hepsinin dönmesini bekliyor.
1: Allah razı olsun. Bir şey ekleyebilir miyim?
4: Buyurun,
1: çok güzel bir şey söyledi.
4: Buyurun efendim.
1: Şimdi sevgiyle alakalı olarak Allah'ta sevgiyi birleştiriyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki ayet veriyor. Ali İmran 103. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Ve Allah sizin üzerinizdeki, Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki umur ki böylece siz hidayete erersiniz. Ve dönüyor Peygamber Efendimiz'e Enfal 60'ta diyor ki ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi Allah. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Demek ki kalpler o dediğiniz gibi zirveye yaklaştıkça birleştiren Allah o sevgileri. O sebeple meşrebi ne olursa olsun, uygulaması, ritüeli ne olursa olsun, verdiği Allah olan bir insandan karşılaştığın zaman içinde Allah-u Teala o muhabbeti kuruyor. Ama az önce söylediğiniz gibi aynen meşrepten gözüküyorsunuz ama içinde kalbinde Allah yok aslında onun. Ama Allah-u Teala o sevgiyi vermiyor. Neden? Çünkü bakıyoruz ki bugün acı bir olaydan söyleyeyim, Müslümanlıkla ilgili bir şeyden söyleyeyim, İslam'la. İslam sevgi dinidir diğer hepsi olduğu gibi. Ama dünyada şu anda öyle bir bilgi veriliyor. 100 tane Müslüman öldürülüyor her gün. Ve bunun 90 tanesini diğer Müslümanlar öldürüyor. Yani işin acı tarafı burada. Bence Hristiyanlar için de bu geçerli. Belki Yahudiler için de bu geçerli. Neden? Çünkü kalpleri birleşmemiş, nüfus kağıtlarında sadece ortak dinde oldukları yazıyor. Kalplerindeki hüviyette o yazmıyor. Yani aynen oldu. Eğer kalpleri birleşmiş olsa hiçbir zaman için Allah'ın yarattığı bir kulu incitmeleri söz konusu olamaz.
2: Evet.
1: Yani bu bütün insanlar için ve inşallah öyle bir devirdeyiz ki bu çağda bunun, şeytanın bu tuzağını kıracağız ve hepimizin aslında yolumuzun bir olduğunu sağdan soldan ilgilenmeyip hedefimize bakarsak sonuçta birleşeceğimizi Allah-u Teala bize müjdeliyor zaten.
4: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum efendim. Ruhumuzun dünya hayatındaki tek talebi Allah'a ulaşmak mıdır?
3: Evet, Allah razı olsun. Bununla ilgili 3 ayet-i kerimesi okumak istiyorum.
4: Buyurun lütfen.
3: Bir tanesi Leyl suresi 20. ayet-i kerime. O sadece Yüce Rabbinin veçhine iptiga etti. Başka bir açıdan Rad suresi 22. ayet-i kerime. Onlar sabırla Rablerin veçhine dileyenler. Bu insanlar açısından. Rabbimizin açısından Nisa 58. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenize emreder. Ve bu emanet, en önemli emanet ruhumuz. Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruh ve bütün insanlara üfürmüş olduğu ruh. Ve Allah Teala bütün kitaplarda bundan bahsediyor. Ve hakikaten diğer konuklarımızın, kardeşlerimizin söylediği tespitler çok önemli. Biz bu masada, ben virtüel bir ekranda olsam bile, ama aynı masada çeşitli dinlerin mensubu olarak ama Allah'ın doğrularını hamd eder şükrederiz, idrak ediyoruz. Ve hepimizin Rabbimizin aynı yarattığını idrak ediyoruz. Ve başka insanlara hizmet ederek

0: Hiçbir zaman başka insanları ötekileştirerek, bizden farklı görerek Rabbimizin rızasını kazanamayız. Bu büyük bir yanılgı. Şeytanın insanlara kurmuş olduğu bir tuzak. Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerli. Sevgisi sonsuz. Sadece bizim için değil. Biz bu sevgiyi paylaşmamız lazım. Bu sevgiyi paylaşırsak bu artacaktır bu sevgi. Rabbimizin bize olan sevgisi artacaktır. Ve hem biz hem etrafımız büyük mutluluklar yaşayacaktır. Ve inşallah yaşayacağız. İnşallah bu doğruları, bugün paylaştığımız doğruları çevremizle paylaşalım. Ve hem kendimiz yaşayalım hem başka insanların yaşamasına vesile olalım. O zaman inanıyorum ki Rabbimiz kalplerimizi birleştirecek ve inşallah barış için yaşayacağız. Allah'ın istediği şekilde. Allah razı olsun.
1: Sevgili izleyicilerimizle olan ve bize ayrılan sürenin son saniyelerine gelmiş durumdayız. Bu konularla ilgili son cümlenizi alabilir miyim acaba Emre Bey?
0: Allah razı olsun. Tekrar çok mutlu oldum programdan dolayı. Dört kitap tek dilek hakikaten beni çok mutlu kılıyor. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu mutluluğu hem konuklarımızla hep beraber hem de izleyicilerimizle paylaşabildik. Allah sizden razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Ali Bey, sizden alalım efendim son cümlelerinizi.
2: Evet, inşallah Emre kardeşimizin de söylediği gibi mutlu et, mutlu ol kelimesinde bunları çevremizdekilerden paylaşırsak bu bilgileri onları mutlu edeceğiz ve biz de mutlu olacağız inşallah.
1: Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun sizden de.
1: Sahak Bey, buyurun efendim. Bugünkü konumuz ruhumuzun hasletleriydi. Bu konuya ilişkin son cümlelerimizi alabilir miyiz sizden?
3: Yüce Allah bizi güzel şeylerle donattı. Güzel şeyler için. Cennet için. Şu anki halimize bakıp yetinmememiz lazım. Ve özellikle imanlıların çevrelerindeki kötülüklere bakıp ben zaten çok iyiyim deyip uyuşukluğa ve tembelliğe kapılmamaları lazım. Yürünecek yolumuz, verilecek kavgamız, cihadımız var nefsimize ve bu dünyada bizi kuşatan kötülüğe, günaha ve karanlığa karşı. Bu kutsal savaştır ve tek savaştır aslında. Bundan kaçamayız biz. Yani kaçtığımızı zannettiğimizde esir alınmışızdır. Onun için ben hem kendime hem de bizi dinleyenlere şu uyarıda bulunmak istiyorum. Ayık ve uyanık duralım. Duada Rabbimize yönelelim. Onun gözükmeyen gözlerine bakalım. O bizi güçlendirecektir. Bizi güçlendirenle her şey yapabiliriz.
1: Allah razı olsun efendim. Sevgili izleyicilerimiz, ruhun hasletleri konusunu işlediğimiz dört kitap tek dilek konulu programımız burada sona eriyor. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları yaratan tek yaratıcı, kainatı yaratan tek yaratıcı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah insanı bir tek sebebe dayalı olarak yaratmıştır. O sebep insanın mutluluğudur. Başka bir sebep yok.

Yarattığı bütün mahlukat arasında Allah'ın en çok sevdiği mahluku insandır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey. Onun için Allah-u Teala göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Allah'ın indinde, sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bir mahlukun varlığını görüyoruz. Şu anda Hazreti İsa, şu anda ondan çok daha evvel orada olan Hazreti İdris, orada cennetteler. Hazreti İdris diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben orasını merak ediyorum, beni oraya al. Allah-u Teala alıyor. O da oraya, cennete ulaştıktan sonra diyor ki, Ya Rabbi ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah-u Teala da talebini kabul ediyor. İşte sonra Hazreti İsa'nın oraya alındığını görüyoruz. İkisi de hayattalar. Ama bir garip hayat sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki, buradaki bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Bir güne mukabil 1000 yıl. Yani Hazreti İsa'nın doğumundan sonra 2000 yıl geçmiş. Yani orada Allah-u Teala'nın indinde sadece 2 gün. Sadece 2 gün. 2000 yıla karşılık 2 gün. Allah ile olan onların beraberliği, tekrar bu tarafa dönmelerini engellemez. Hazreti İsa'nın tekrar döneceği kesin. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi mutlu olmaya davet etmekle vazifelendik. Allah'ın hepinizden istediği tek şey dünya mutluluğunu yaşamanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala herkesin cennetine girmesini ister. Hedefi budur. Ama kanunları koymuş. Kim Allah'ın cennetine girerse bunu hak etmiş olması gerek. Kim cehenneme girerse onun da bunu hak etmiş olması gerek. Şimdi iki tane örneğe gelin beraberce bakalım. Bir insan var, Allah'a mülaki olmayı,
Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Bir ay sonra ölmüş. Şimdi sual, bu kişi Allah'ın cennetine mi girer yoksa cehenneme mi girer? Allah'a ulaşmayı dilediği kesin mi? Evet, kesin. Kalben bu kişi mutlak olarak Ya Rabbi demiş, ben sana ulaşmayı diliyorum. Sana vasıl olmayı diliyorum. Bu kalpten bir dilek diyor kişi. Gerçekten kalpten Allah'a milaki olmayı dilemiş. İşte böyle bir durumda Allah'a milaki olmayı dileyen bu kişi cennete girer muhakkak. Söyleyin bakalım neden? Sadece bir dilek, Allah'a milaki olma talebi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. İsterseniz bir adım daha evvele gidelim. Allah'a milaki olmayı dilemeyen bir insan ölseydi ne olurdu? Onu o kişi kıyamet gününde cennete mi girerdi? Cehennemde mi kalırdı? Allah'a ulaşmayı dilememiş ama 80 yıllık ömrünün 65 yılını ibadetle geçirmiş. Bu kişi nereye gider? Hiç ibadet etmemiş. Allah'a milaki olmayı dilemiş. Ömrü de vefa etmemiş. Bir ay sonra Allah'a milaki olamadan da ölmüş kişi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüş. Bu iki kişiden normal ölçülerin sahibi olan insanlar için ...65 yıl ibadet eden, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi mutlaka cennete girer. Öyle zannedilir. Oysa ki öyle değil. Sevgili kardeşlerim, öyle değil. Bu kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemediği için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez. Sen deme ey Allah'ın Resulü. Ben de. Ama Allah beni rahmetine gark etti. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ötesinde bir şeylerin varlığını anlatıyor bize. Kur'an da aynı şeyi anlatıyor. Onun ötesinde bir şeyler var. Kurtuluşa medar olacak veya kurtuluşu mümkün kılmayacak. Şimdi o bir ay ibadet, Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra sadece bir ay yaşayabilen, sonra da ölen birisi. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştıramadan ölmüş kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de ömrü Allah'a ulaşmaya vefa etmemiş. Ölmüş kişi ama Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ve size furkanlar versin. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin, size mağfiret etsin.
Allah Teala burada müminlerden bahsediyor. Ey inananlar diyor. Ya eyyühellezine aminu. Ey aminu olanlar. İman edenler, Allah'a inananlar. Bu kişi Allah'a inanıyor ama henüz Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Dileyin ki diyor takva sahibi olasınız. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan takva sahibi olamaz mı? Olamaz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve ittekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönel. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi ne görüyoruz? Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi, şirkte kalacaktı. Bu bildiğiniz gibi gizli şirk. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi şirktedir. Bu şirk elbette açık şirk değildir. Bu kişi puta falan tapmıyor. Bu kişinin hatası sadece Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilememek kişiyi gizli şirkte bırakıyor. Ve kişi takva sahibi olamıyor. Öyleyse bu kişi takva sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasaydı, şirkte kalacaktı. Şirkte kalan da cehenneme gidecek olan kişi. Bütün şirktekiler, müşrikler, onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Allah-u Teala bu konuda neler söylüyor sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediyse, takva sahibi olamıyorsa ve şirkteyse, gideceği yer cehennemse, bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde hem şirkten kurtulacak hem takva sahibi olacak. Gideceği yerde cehennem olmayacak. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği ey aminu olanlar, bu aminu olan kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Nereden anlıyoruz? Takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Ey aminu olanlar, takva sahibi olun ki Allah size
sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Günahların örtülmesi takva sahibi olan kişi için geçerli. Öyleyse amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, iman sahibi inanıyor Allah-u Teala'ya ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. O takva sahibi değil ve cehennemden kurtulması da mümkün değil. Yani Allah'a kişinin inanması onu hiçbir şekilde cehennemden kurtaramıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, kavrama dikkat edin, son derece önemli bir kavram. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olabiliyor ve bu ilk takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı bu kişi dilemezse şirkteyse gideceği yer cehennem. Onu cehennemden kurtaracak olduğuna göre takvaların ilki. Daha aşağısında takva sahibi olmak yok. Daha aşağıda cehennem var. Ama her iki grupta inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyor. Ama mülaki olmayı dilemeyen kişi inanmasına rağmen Allah'a cehennemden kurtulamaz. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Çünkü o kişi takva sahibi olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde cennet ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet. Bütün evvâb olanlar için ve hafîz olanlar için. Hafiz olan, başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşidine de ulaşmış, ulaşınca başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhu sebebiyle o kişi bu hüviyete girmiş. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuş. O zaman hafiz olmuş, muhafaza altına alınmış. Peki bu kişi ne zaman evvap olur? Ne zaman hafiz olur? Evvap olan kişi sığınağa sığınmış. Ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Bu 22. basamağı ifade eder. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman o kişi 22. basamaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımızda Allah'ın her tarafta kurtuluş kapıları açtığını görüyoruz. Ve her konunun başlangıç noktası hep aynı nokta. Allah'a mülaki olmayı dilemek.
ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Şimdi biz dileyen kişiden bahsediyoruz. Kişi dilemiş, Allah'a milaki olmayı dilemiş. Dileyen kişi ne oluyordu? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi oluyordu. Dileyen kişinin, takva sahibi olan kişinin Allah günahlarını örtüyor. Örterse ne olur? Örterse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah Teala açık bir şekilde Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde şunu ispat ediyor, şunu kesinleştiriyor. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar felaha ermiştir. Müminun 102. Kimin de sevap tartıları az olursa, hafif gelirse, günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Müminun 103. Şimdi eğer Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyorsa ne olur? Günahhanesinde mizanın sol tarafı kırmızı rakamlarla günahların son rakamına kadar hepsini gösterir. Toplam da vardır. Ve yeşil rakamlarla sağ tarafta sevapları gösterir. Günahlarda sevaplar karşılaşır. Eğer sevaplar çoksa bakiye yeşil rakamlarda sağ tarafta yer alır. Eğer günah tartıları fazlaysa, günah dereceleri fazlaysa kırmızı bakiye oluşur ve sol tarafta yer alır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki kişinin Allah günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişinin durumu nedir? Günahları örtülen kişi hiç günahı kalmamış demektir. Mutlaka sevapları olacağı için olmaması mümkün değil bir insanın. Hiç sevabının olmaması mümkün değil. Bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir bu kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi demek ki onun günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım, gelin beraberce. Diğer kişi, 80 yaşında ölen, 65 yıl İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getiren birisi var. Ve ölmüş. Ne olur? İşte peşin olarak söylüyoruz, bu kişinin gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehennemdir. E şimdi hak mı bu, adalet mi bu gibi laflar edecek olanlara cevabımız var. Adaletin sahibi de, hakkın sahibi de Allah'tır. Öyleyse o kanunlarını koyar, mutlak olarak uygular. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kanunlarını koyar,
o kadar insanlardan yanadır ki insanlara der ki, ey insanoğlu, sizden sadece bir tek şey istiyorum. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda diyor, siz devre dışı kalırsınız. Ben sizi kendime ulaştırırım. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinin ötesinde ulaşabilmesi için namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım. Eğer parası varsa hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım. Zikir yapması lazım. Ve bunların hepsinden, toplamından daha önemli Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin durumunu beraberce gördük. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin durumunu gördük. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilediği için gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet gelmesi gereğince. Şimdi beraberce Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişi cehenneme gider demek. İnsanları kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. O noktadan sonra kurtuluşa ulaşır. Bu kişi, şimdi o söylediğimiz adamı değerlendirelim. 80 yaşında ölmüş, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Allah'a mülaki olmayı dilemiş mi? Hayır, dilememiş. Dilememişse bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Dilememişse onun amelleri boşa gider. 65 yıl yaptığı o İslam'ın 5 şartına mütalik bütün ameller boşa gitmiştir. Heba olmuştur. Öyleyse iki tane olay var. Birisi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, dilediği zaman Allah Teala kalbine bakar. Kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, o zaman Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişi sevapları günahlarından daha fazla olacak, çünkü günahları sıfır olmuş. Günahları yok. 3-4 derecelik bir sevabı olsa olmaması mümkün değil. Kim bilir kaç bin sevabı olur bir insanın. Kaç milyon sevabı olur. Hiç amel yapmasa da bu kişinin mutlaka
her saniye derecat kazanması veya kaybetmesi söz konusudur bir kişinin. Birisine iyilik ederseniz derecat kazanırsınız. Namaz kılarsınız derecat kazanırsınız. Her yaptığınız güzel amelden derecat kazanırsınız. Bu kişinin amelleri olmasa bile başka sebeplerden mutlaka derecat kazanmıştır. Bir derececik kazansa bile gideceği yer Allah'ın cennetidir ki kazanmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Oysa ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler Allah-u Teala tarafından sıfırlanıyor. Allah'ın bir küçücük dileğe, Allah'a mülaki olmayı dilemeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhteva nedir? İşte bir karşılaştırma yaptık beraberce. 80 yaşında ölmüş adam, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, acaba 4. kat cennetime alır diye bu tarzdaki düşüncelerin içinde ölüyor. Ama gideceği yer cehennem. Amelleri boşa gittiği için. Neden? Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Sevgili kardeşlerim, o zaman duralım ve düşünelim. Ne olmuş da insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra dinlerini unutmuşlar. Kitle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar. Kur'an'da bu söylediklerimiz var. Bir ülke düşünün ki Osmanlı devrinde dünyadaki en az suç işlenen ülke. Bir ülke düşünün ki artık en çok suç işlenen belki iki ülkeden bir tanesi. Aynı insanlar, aynı soy, sadece dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz mi? O ilişkiler bütün insanlar için mutlaka Kur'an'ın bilinmesine bağımlı bir kurtuluş müjdesi verir kişiye veya bir cehennem azabı ihtarı. Sadece ameller sebebiyle kazanılan derecelerin yok edilmesi silinmesi veya günahların örtülmesi iki ayrı konu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları örtülür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet asrının en önemli olayı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. İşte dilemeyen kişi
söylediğimiz gibi amelleri boşa gideceği için cehenneme gider. Başka, daha açık ve kesin şekilde söylüyor mu Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini? Tabii. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse o olayı bir defa da düşünelim. O 80 yaşında ölen kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği cihetle sadece Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehenneme gidecek. Gideceği yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer, mutlak olarak ateştir, cehennemdir. Sakın, ne olacak yani cehenneme gidersek, bir süre cehennemde Allah bizi leblebi gibi kavurduktan sonra, onca sevap kazanmış olacağız İslam'ın 5 şartını yaptığımız için, ondan sonra Allah Teala mutlaka bizi cehennemden sonra cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracak. Sevgili kardeşlerim, hep hayallerle yaşıyorsunuz. Sizlerin, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin, cennete girmeniz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Çünkü cehennemden çıkıp da cehennemde bir süre ceza çektikten sonra oradan çıkıp da cennete girmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme cezalanmak üzere girenlerin bir daha oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Tam 29 tane ayet-i kerime. Ve cehenneme girenin cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Cehennemden çıkıp da cennete girmeye dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala kim ne kadar günah işlerse onu görecektir. Ne kadar da sevap işlerse onu görecektir ayet-i kerimesi. Cehennemde kalacaktır, cehennemde kalacaktır veya cennette kalacaktır manasını almıyor. Manasını ihtiva etmiyor. Kıyamet günü herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra, nefsler fizik vücutlara girdikten sonra,
Bütün insanlar bir çekim gücüyle indilaydaki kendi kuşlarına ulaşacaklardır. Bu bildiğimiz kartal veya serçe kuşu değil. Bu hayat filminiz. Herkes sadece elektronik sistemlerle sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi boşlukta oynar. Bir ekrana falan ihtiyaç göstermez. Üç boyutludur. Hayat filmi ikidir. Bir, yaptığınız amelleri, işlediğiniz her türlü ameli size gösterir Allah Teala ömrünüz boyunca. Hangi amelleri işlediyseniz hepsini gösterir. İki, bir de o amelleri gerçekleştirirken neler yapmışsanız onları düşünce platformunda tasarlayarak mı yaptınız? Yoksa başkasına bir zarar verdiğinizde bunda bir tasarı, bir taammüt olayı mevcut değil mi? Bunun için de Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme çekerler. Bir üç boyutlu düşüncelerinizin göstergesi var. Bir de gene üç boyutlu amellerinizin göstergesi var. Düşünürken de hep şekillerle bu gözlerle gördüğümüz dünya hayatındaki insanlarla düşünürüz. Onları düşünürüz gözümüzün önünde canlandırarak. Her düşünceniz aksiyonlarınızla beraber aynı zaman parçası içinde hangi işlemi yaptınız, ne yaptınız, ne düşünerek yaptınız, bunlar amel defterinizde mutlak olarak yer alır. İşte bu sebeple elinize teslim edilen kıyamet günü, elinize teslim edilen mizanınız, sizin hiçbir şekilde yanılmayacak bir hesapla hesaplaşmanıza müncer olur. Netice olarak bu çıkar ortaya. Elinize verilen mizan sonsuz sayıda işlevin derecelerini gösterir. Ve orada amel defterinizde o olay sebebiyle yazılan rakamla elinizdeki mizanın o olayı görerek oradaki işlevleri bir anda otomatik olarak değerlendirerek ortaya koyduğu iki rakam birbirine hep eşittir. Hem elinizdeki mizanın o olayı görerek elektronik sistemle sonsuz hızla yaptığı hesaplamanın sonunda ortaya çıkardığı rakamla orada amel defterinizde görülen rakam hep aynıdır. Çünkü aynı mizan sizin taammüt miktarınız ne kadarsa o kadar suçu size işleyerek muhteşem bir tablo oluşturur. Görürsünüz ki kıl kadar size zulmedilmesi mümkün değildir. Yanlışlık yapılması mümkün değildir. Bütün amelleriniz orada görünür ve hepsinin neticesi de ortadadır. Öyleyse sonuç, kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere, o kişi hüsranlıdır. Mü'minun suresi 103. ayet-i kerime. İşte insanlar orada hem kazandıkları dereceleri hem kaybettikleri dereceleri kıl kadar kendilerine zulmedilmeksizin orada görürler. İşte o ayet-i kerime insanlar ne kadar hata etmişlerse onu görürler, ne kadar sevap kazanmışlarsa onu görürler manasına gelen ayet-i kerime.
bunu ifade eder sadece. Yoksa görmekten murat onu yaşamak değildir. Görmek başka şey, yaşamak başka şeydir. Ama bütün hayatınızı mutlak olarak göreceksiniz kıyamet günü. Ne siz birisini aldatabilirsiniz, ne başkaları sizi aldatabilir, ne de herhangi bir şekilde sizin yaptığınız fiiller üzerinde en ufak bir haksızlık vücuda gelebilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cehennemden kurtaran muhteşem bir hediyedir. Allah'ın muhteşem bir hediyesidir. Adeta bedavadan üçüncü kat cennetin kişiye tahsis edilmesidir. O kişi ne yapmıştır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan her şeyi Allah yapmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'a mülaki olmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ruhunu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman birincisi üçüncü basamakta oluyor. 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. İkinci kat cennetin sahibi kişi. Ve mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve bu o kişinin on dördüncü basamakta olmasını, 21. basamağa ulaşmasını ifade ediyor. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu da üçüncü kat cenneti ona kazandırıyor. Ne yapmıştır bu kişi? Hiçbir şey yapmamıştır. Onun yaptığı her şeyi Allah ona yaptırmıştır. Ve ibadetleri ona öyle derecat kazandırmıştır ki o kişi bütün ibadetleri sevmiştir. Hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirmiştir. Belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçmiştir içinden. Ve bu kişi sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, bir tek talebin karşılığı Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü kat cennet, bu noktada nefsinin kalbi %51 nurla dolacağı için o kişinin davranış biçimlerinin %51'i pozitife dönüşmüştür. O kişi her gün kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden fazla olan birisi olacaktır. O kişi her gün mutluluğu mutsuzluktan daha çok yaşayan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Ölünce de üçüncü kat cennete mutlaka gidecektir. Bu seviyeden aşağı zikre düşmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti sizlerle beraber tamamlamayı Yüce Rabbimiz nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha. Me'as salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lenâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse

Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cennet nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de Fevzül Azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamette pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış terkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki, sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden hemen ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. %90'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz.

Öyleyse Allah-u Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah-u Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara, bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana hiç nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın. Hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen nas, mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz, seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız, riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte %90'dan fazlasının
bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler biz. Birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez.
dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte bağlandığınız yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek, üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası.
Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam. Çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır.
Ve Kur'an'da defaatle Allah Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, "Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım." Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, "Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım." Allah Teala diyor ki, "Artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor senin bu secde vaziyetinde," Firavun secdeye kapanmış, "secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un "Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım" ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir. Devamlı, kesintisiz bir vetiredir. Fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir. Kesintisiz bir mutluluk. Yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali.
çevrenizle uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap yiyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra, cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa, o kişi için irşat makamı, o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet, başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması, iç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir.
ruhunuzun hasretleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister, Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100, 100 ünitede 100 ünite haslet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor, nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah Teala'nın emri, ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor, nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var, şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin, hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite haslet, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir, diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki için yanınızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga
sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken, siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var, intikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda, Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda o sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra? Burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken
siz nasıl huzursuz olduğunuzsa sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük o ayrı bir konu olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisine intikam alınır, ne o başkasına intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra
gelelim kişinin Allah ile onun ilişkilerine. O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehiler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyze Bilal. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, kendinize bir soru soruyor musunuz hiç? Seviyor musunuz diye. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı seviyor musunuz? Nefret etmemeyi başarabiliyor musunuz? Kininizi, nefretinizi yok etmek konusunda gayretler sarf ediyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanlara ulaştırdığı en güzel dizayn sevmektir. İnsanı başka bütün mahluklardan ayıran Allah'ın en çok sevgilisi yapan faktörlerden birisi de sevgidir. Allah Teala insanın kalbine bütün mahlukat arasındaki en büyük sevgiyi koymasaydı insan en üstün mahluk olamazdı. En üstün mahluk olmak en çok sevmeyi gerektirir. İnsan en üstün mahluk mudur? Evet, kesinlikle öyledir. İnsan Allah'ın indinde kainatın en üst seviyeli mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Hasrettim diyor. Sizlerin emrine hazır kıldım. Emrinize amade kıldım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluktan istediği şey de odur. En çok seni seviyorsam, sen de bütün mahlukatım içinde en çok seven olmak mecburiyetindesin diyor. Ve sevmeyi temel hedef gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, tekamül seven insanların ulaşabileceği bir hedeftir. Nefretle kimse tekamül edemez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman insanı insan yapan temel faktörün ruhumuzun 19 tane hasletinin en önemlisinin sevgi olduğunu görürüz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız ne kadar? Ya da ne kadar sevdiğinizi zannediyorsunuz? Belki birçoğunuz bana çok seviyoruz diyeceksiniz. Ama gerçekten çok seviyor musunuz? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Sevginin boyutu
zikirdir. Ölçme aleti. Bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsa Allah'ı o kadar seviyor. Allah için kendisinden o kadar fedakarlık ediyor. Günün 12 saatinde zikir yapan bir insan Allah'ı %50 seviyor. İki buçuk saat çevresinde

4 saatlik bir zikir müessesesi bu kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madem ki Allah-u Teala hepimizi seviyor, biz de Allah-u Teala'yı çok ama çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizi en çok seviyor. İnsanları. Çünkü daimi zikre ulaştırıyor onları. Daimi zikrin ötesine ulaştırıyor. Zikir bitiyor. İlahi irade tarafından Allah kelimesi fizik vücuda söyletilmeye başlanıyor. Bu zikrin ötesidir, tesbihtir. İşte bir insanın gece gündüz Allah'ı tesbih etmesi orada söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala sizi insan olarak yarattı. Öyleyse en çok sevdiği mahluksunuz. Şimdi bu sevgiye layık mısınız? Onun ölçeklerinin en mükemmeli, en tekamül etmiş olanı, Allah'a en fazla yaklaştıracak olanı, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim edecek olanı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesli olarak zikretmek cehri zikir. Diye Allah'ı ses çıkarmadan dilinde kımıldatarak zikretmek hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Ama dilinde kımıldatmadan zikretmek de var. İşte sizi daimi zikre ulaştıracak olan yol üçüncüsüdür. Dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesinizle zikredebilirseniz, bir gece zikirle uyuduğunuzu, sabahleyin kalktığınızda zikirle uyandığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mümkün mü? Gayet tabii mümkün. Bugüne kadar binlerce insan, belki on binlerce insan bu hedefe ulaşmışlar. Sayıları az ama insanlık tarihi boyunca bu insanlar hep bunu başarmışlar. Din, mukaddes kitaplarda başlamış bir olay değildir. Din, ilk insan olan Hazreti Adem'in ve eşi Hazreti Havva'nın yaşadığı bir yükümlülüktür. Mutluluk kaynağıdır. Özenilecek bir şeydir. Sevgili kardeşlerim, dinin dışında mutlu olabilmek mümkün değildir. Ve problemimiz orada başlıyor. Herkes din dendiği zaman farklı bir şey düşünüyor ve başkalarına da öyle söylüyor. En çok kimlere acıyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bu din konusunda? Dini din adamlarından öğrenip de dini bildiklerini zannedenlere. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak durumda olduklarını
Bütün gayretimize rağmen onları

üretemiyoruz. Onlar asırlardan beri din adamlarının din adına söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu insanların nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, hiçbirinin aklına Kur'an'a bakıp da o kendilerinin kulaklarına ulaşan dini kitaplarda, üniversitelerdeki öğretim kitaplarında yer alan din ilminin gerçeklerini araştırmazlar. Bunu hayretle karşılıyoruz. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları öyle bir çemberine almış ki insanlar bir ilim yapıyorlar. İlahiyat fakültesini bitiriyor. Önce İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Din öğreniyorlar. Hayır, Kur'an'dan değil. Kur'an'ın okumasını öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte hikayemiz buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Dikkat edin, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir sözü, en hayırlınız Kur'an'ın okunmasını öğrenen, tecvidli okunmasını öğrenen ve öğretendire çevrilmiş. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın önce lafzını, sonra da o lafzın arkasında saklanan Kur'an'ın ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. O mu? Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mi? Peygamber Efendimiz mi? O hükmettiği zaman onun yaşadığı devirde başvurulacak başka hiçbir kaynak yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah ona Kur'an'ı öğretti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece Kur'an'a dayanarak dini öğrendi, Kur'an'dan öğrendi ve dini bütün sahabeye Kur'an'dan öğretti. Sadece Kur'an. Hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öğretisinin bütünü Kur'an öğretisidir ve Kur'an'ın dışında hiçbir şey öğretmemiştir. Sevgili kardeşlerim, hadisler hep Kur'an'ın açıklamalarıdır. Sahih hadislerden bahsediyoruz. Bunun tabii neticesi olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in belki hadislerin arasında en önemlisini zikretmek istiyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Ve Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden bu kadar emin konuşuyor? Onu Allah konuşturuyor. Ve bu sebeple sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı Allah onun ağzından konuşturuyor. Kur'an'la hükmediyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devre
ulaşmışız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki mescitler dışarıdan çok güzel bir dış görünüşün sahibi olacaklar. Ama içlerinde mümin bulunmayacak. Hoppala! Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir laf eder mi? Soruyoruz. Neden etmez? Hiç mümkün mü? Bir cami olsun da içinde mümin olmasın. Öyle diyorlar. Soruyoruz, peki kimdir mümin? Mesela diyoruz, sen mümin misin? Huzurla müftehir olarak iftihar ederek diyor ki elbette müminim. Peki benim aziz kardeşim, nereden biliyorsun mümin olduğunu? Evelallah, biz Allah'a inanırız. Allah'a inanan herkes mümindir. El hak doğru. Eğer lügat anlamına bakıyorsanız, iman inanç demektir. Mümin de imanın sahibidir, mümin olandır. Yani inancı olan demek. Allah'a inancı olan kişi mümindir. Müminler de cennete girer. Hayır. Cennete girenler müminler değil, hak müminlerdir. Eski köye yeni adet. Bu hak müminler sözü de nereden çıktı? Elbette biz çıkarmadık. Kur'an-ı Kerim'den çıktı. Allah Teala inananları, yani mümin adı alanları iki kısma ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hak müminler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onlar da mümin. Ama cennete girmeleri mümkün olmayan, cehenneme gidecek olan müminler. Vay, bunu sen nasıl söylersin? Bizim 1400 yıllık geleneğimiz, Allah'a inanan herkes cennete girer. Hafif tertip cehennemde leblebi gibi şöyle bir kavrulduktan sonra cehennemden çıkar, doğru cennete gider. Efendi, biz buna inanırız diyor. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. İyi edip inanıyorsun da seni bu inancın Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan kendisini hangi ölçüde mümin sayarsa saysın, çünkü kademelere ayırıyorlar kendilerini. Biz diyorlar üniversite bitirdik. Biz diyorlar üniversite bitirdikten sonra bir de doçent olduk. Ya da evvela doktora yaptık. Sonra doçent olduk. Sonra profesör olduk. Ve müsaadenle diyorlar, otur oturduğun yerde, bunu biz biliriz. Biz diyoruz ki biz gerçekten sizin gibi üniversiteye falan gitmedik. Din öğretimi konusunda söz konusu yüksek tahsil yapmaksa bizim de yüksek tahsilimiz var. Ama konumuz ekonomi. Biz din alimlerimiz gibi üniversiteden mezun olmadık. Dünya üzerinde hiçbir üniversiteden din konusunda mezun olmadık. O konuda bir doktorumuz var ama o da çok değerli bir şey değil bizim gözümüzde. Önemli olan sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Din öğretenler ne diyor demiyoruz. Çünkü o konuyu korkunç bir hüsranla inceledik. Ülkemizde 22 tane Kur'an meali satılıyor.
22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Hepsinin hidayete, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına dair olan ayetlerini, hidayet ayetlerini teker teker inceledik ve kahrolduk. Bizim din adamlarımıza kahrolduk dediğimiz zaman, neden diyorlar kahroldun? Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken, yaşarken Allah'a ulaşmasının adı. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcı, üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun vücudundan ayrılmasını sağlayan, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin vücudundan ruhun ayrılmasını sağlayan bir müessese. Sonrası ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 21. basamak ulaşma ve 22. basamak yok olma. Allah'ın zatında ruhun ifna olması, fena fillah. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında ruhun yok olması. Üçüncü safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, birinci safa. Mürşid ulaşıp tabiyet, 14. basamak, ikinci safa. Vücuttan ayrılan ruhun Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, üçüncü safa. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah-u Teala diyor ki, ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Çünkü bana ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu bana sizler ulaştırmayacaksınız. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Siz sadece bunu kalbinizden bir dilekle benden dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bu kadar. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine Allah'a, men kişiyi yunib, yönelen. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ve üzerimize farz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor,

münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Sonra da diyor ki Allah Teala ve böylece o müşriklerden olma ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi putları mı tapıyor? Hayır değil. Bu gizli bir şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, ben açık şirkten ümmetim için korkmuyorum diyor. Böyle bir şey gerçekleşemez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirki anlatıyor Allah Teala Rum 32'de. Onlar ki diyor Allah Teala dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani her biri kendi öğrendiğinin doğru din olduğunu zanneder, onun gereğini yapar, cennete gideceğini zanneder, sanır ve de cehenneme gider diyor Allah Teala neticede. İşte o gizli şirktir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sual, sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir fırka. Peki ey Allah'ın Resulü, kim bu fırka? Fırkayı Naciye. Peki hepsi kaç fırka olacak? 73 fırka. Sevgili kardeşlerim, ahir zamanda yaşıyoruz. Yolun sonundayız yani. Ve zülmani olan inançlarda dahil olmak üzere bugün dünya üzerinde yapılan onlarca yıldan beri devam eden araştırma sadece 72 tane inanç şekli ortaya çıktı. Şeytana tapanlar da dahil, putlara tapanlar da dahil 72 inanç türü. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. O zaman 73. fırka kim? İşte o. 73. fırka, fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e.

O da sizler ve benim gibi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler ve benim gibi demekle neyi kastediyor? Tek Allah'a inanan, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini inceliyoruz. Hazreti İbrahim, Hanif dininin sahibi.

Ve o Hanif dini Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhu Allah'laştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmekle devam eden, nefsi teslim etmekle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir gelişme süreci, kemal derecelerinde olgunlaşma süreci. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acaba ne dedi o zaman? Sizler ve benim gibi tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olan ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, hanif olanlar.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kısaca diyor ki sizler ve benim gibi hanif olanlar diyor. Kimdir hanif? Hanif, Hazreti İbrahim'in dininin o zamanki adıdır. Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tek bir fırka. Birden fazla fırka mutlaka gizli şirki içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. İki, tevhid adı. Bir de üçüncü faktör, teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in hanif dini, tevhid dini, teslim dini. Neyi teslim eder insan? Ruhunu teslim eder. Daha ötede 22. basamakta ruhunu teslim eder. 25. basamakta fizik vücudunu teslim eder. Veçhini. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe eder, muhlis olur. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Peki daha ötede ne vardır? Daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmek, irşat makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. İşte bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemiş mi bütün sahabe? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu söylüyor. Affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenevû tâgûte. Ve onlar ki tağuttan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanların kendilerine kumanda ederken o kumanda etmesinden iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar. Velezine işte ne bu tağute an yavduha ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Münibine kelimesi, münip kelimesi, enibü kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumu salat ve la tekunu mine müşrikin. Ona yönel ve Allah'a yönel ve Allah'a karşı
takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Sevgili kardeşlerim, müşrik dedikleriniz Allah'ın yolunda hedeflerine yürümeyenler. Müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi insanlar istedikleri kadar biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Putları da tapmıyoruz. Öyleyse biz müşrik değiliz diyeceklerdir. İşte öğretinin Kur'an'la olmayışı insanları Kur'an karşısında böyle aciz içinde bırakır. Ve insanlar dinin bütün öğretisini, bugünkü din öğretiminin bütün öğretisini yutmuş olsalar, her bir satırı hafızalarında ezber olsa hiçbir şey yazmaz. O insanların ordinaryus profesör olsalar Allah'a milaki olmayı dilemedikçe gidecekleri yer cehennemdir. Öyle midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu insanlara bir şey anlatmıyor. İnanmayacaksınız. Ama insanlara diyoruz ki, bizi bizden soran insanlar oluyor. Merak etmişler kimliğimizi. Diyoruz ki, bakın, siz bugün klasik din öğretiminin bütününe sahipsiniz. Öyle olduğunuzu kabul ediyorum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hani şu bizim Allah'laşma hikayesi. Biz hep Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını söyleriz ya, Allah'a ulaşmak deriz ya, onu bir takım üç kağıtçılar Allah'laşmaya çevirmişler. Birisi de televizyonda bizim Allah'a ulaşma ifadesini aradaki zaman farkını yok ederek Allah'laşmaya yaklaştırmaya çalışmış. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti, Kur'an'dan öğretti ve bugün din alimlerinin bilmediği bir Kur'an kültürünün sahibi kıldı. Aramızda bir küçücük fark var. Onların bir ömür boyu öğrendiği din, ne yazık ki cennete gideceklerini düşünerek hayaller kuran insanları sadece cehenneme ulaştırabilecek. Bu da bizi çok fazla üzüyor sevgili kardeşlerim. Din adamlarının üzerlerine düşen görevi yapmayarak, söylediklerimizi tetik etmeyerek, hakkımızda sadece bühtanlarda bulunmaları, onları cehenneme sürüklediği için bizi rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın hakikatlerini, şartları ne olursa olsun söyleriz. Bundan hiçbir zaman fütur getirmedik. Hayatımızı olduğu gibi anlatmaktan da hiç sıkıntı duymadık. Herkes bu istikamette hakkımızda bir şeyler düşünür. Ne düşünürlerse düşünürler. O bizi alakadar etmez. Ama biz din öğreticilerine Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğretmek mecburiyetinde olan kişiyiz. Bugün dünya üzerinde Allah'ın bu öğretisinin sahibi sadece biziz. Bu devrin imamıyız.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Rum 30 ve 31'de innellezine affedersiniz sevgili kardeşlerim, Rum 30 ve 31 değil. Demin söylediğimiz ayet-i kerime. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Şimdi soruyoruz onlara, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Biz Allah için namaz kılıyoruz. Allah için oruç tutuyoruz. Allah için zekat veriyoruz. Allah için İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Sayılmaz mıyız? Dilemiş sayılmaz mıyız? Elbette dilemiş oluyoruz bunları vermekle, bunları söylemekle, bunları yapmakla. Hayır. Aziz ve de muhterem din adamları, hayır. Dinlerini bildiğini zanneden zavallı alim kardeşlerimiz, ne yapabiliriz de sizi kurtarabiliriz? Bugüne kadar 30 yıldır uğraşıyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye. Şeytanın yaptığı şu oyuna bakın. Ceviz kabuğu rezaletinde insanlar bizim için o dediler şeytandan vahiy alıyor. O delidir. Onun söylediklerinden ibret almak söz konusu olamaz. Çünkü o Arapçayı bilmiyor. Ve ceviz kabuğu rezaletinden sonra yüzlerce kişi, belki çok daha fazla, belki binlerce kişi aramızdan ayrıldı. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Allah Teala ise diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar mekir yaptıklarını, hile yaptıklarını düşünürler diyor. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın mekri, hilesi onların hilesinden daha güçlüdür. Ne yaptılar sevgili kardeşlerim? Olaylar bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu doğruladı. Kur'an ayetleriyle ispat etti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri, 14. ayetleri bunları ispatladı. Ceviz kabuğu rezaletinde bizim Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadığımız iddia edildi. Şeytandan vahiy aldığımız iddia edildi. 3 defa eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir, mutlaka dileyiniz dememize rağmen, bu insanlar tarafından dikkate alınmadı ve yüzlerce kişi aramızdan ceviz kabuğu rezaleti sebebiyle ayrıldılar. Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları söylüyor. Onlara diyor, bu ülkeyi kastediyor.
O yılı kastediyor. Apaçık Allah'ın bir Resulü gelmişti. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Deli dediler diyor Allah Teala. Onun sözlerinden ibret almadılar diyor. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Bu dört olayın dördü de vücut buldu. Yani Allah Teala 14 asır Kur'an-ı Kerim'e, 14 asır evvel, 14 asır sonra gelecek olan Allah'ın bir Resulünü koyuyor ve 60 milyon insanın gözleri önünde olay bütünüyle gerçekleşiyor. Orada neler yazılmışsa 14 asır evvel Allah Teala tarafından Allah'ın o Resulü hakkında, ceviz kabuğu rezaletinde bunların hepsi gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin cennete gitmesi için şu hayatımızı seve seve veririz. Hayat, Allah Teala ne kadar ömür vermişse o kadardır. Herkes kaderini yaşar. Ama sevgili din adamlarımız, ne olur Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Söylediklerimizi elinizdeki İslam'ın 5 şartından ibaret kitaplarla değerlendirmeyin. İslam'ın 5 şartı Allah'a ruhu ulaştırma talebini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva etmiyor. Bu sebeple namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu cehennemden hiçbir şekilde kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı çok büyük bir ibadeti de ihtiva etmiyor. İbadet zikirdir. Zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ankebut 45'te diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara oku. Anlat. Manasını söyle. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah o ikisinden daha büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Namaz dinin direğidir diyenler haksız mı? Haklı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, o direğin etrafındaki çadırdır. Çadır olmazsa o direğin etrafına kimse toplanıp da yağmurdan, kardan, soğuktan, sıcaktan korunamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi Allah'a çağırmakla görevliyiz. Gözümüzün önünde şu anda 60 milyondan fazla insan, 70 milyon insandan fazlası şu anda cehenneme doğru gidiyor. Ve biz onları, yani sizleri cehennemden kurtaramamanın hüznünü yaşıyoruz.
tabiatıyla bütün söylediklerimizin doğruluğu anlaşılacak. Ama o anlaşılana kadar, şu ana kadar geçmiş olan 30 senenin ötesinde daha birkaç sene daha geçecek. O seneler içinde ölen adamların hepsi sadece din adamlarının onlara doğruları söylememesi, anlatmaması sebebiyle cehenneme gidecekler. Şu anda dini öğretmekle vazifeli olanların omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Sadece bizim İslam dininde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de durum aynıdır. Çünkü üç din diye dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç kitabında esası, o kitaplarda yazılı olduğu veçiyle, üçünde de yazılı olduğu veçiyle Hazreti İbrahim'in Hanif. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili insanlar, din adamları, hepinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için bunları anlatıyoruz, anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizi dinlemiyorsunuz. O bizim kimliğimizi ispatlayan, Allah'ın Resulü olduğumuzu ispatlayan ceviz kabuğu olayında da bizi dinlemediniz. Ağzı kalabalık birçok insan, hep onlar konuştu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hep konuşacağız. Sizleri kurtarmak için bu ömrü harcayacağız. Yıllar geçecek. Biliyoruz uzun bir ömrümüz var. Ne zaman, ey din adamları, ne zaman o insanların vebalinden kendinizi kurtarabileceksiniz? Hepinizi söylediklerimizi tetkik etmeye çağırıyoruz. Söylediklerimize inanın demiyoruz. Tetkik ettiğiniz zaman otomatik olarak inanacaksınız. Çünkü bizim söylediklerimiz değil, Kur'an'ın temellerini öğreneceksiniz. Sen bizden daha iyi mi biliyorsun diye düşünenler var aranızda. Biz size bir sual soruyoruz. Siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah mı? Bir sual daha soruyoruz. Siz mi doğruyu söylersiniz? Öğrendiğiniz din ilmi mi doğruyu söyler yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Bir sual daha soruyoruz. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye dini Kur'an'dan mı öğretti yoksa sizin bugün öğrendiğiniz o din kitaplarından mı? Biz sadece Kur'an'ı öğrendik ve o Kur'an sizin öğrendiğiniz din öğretiminin insanları ve sizleri hiçbir şekilde kurtaramayacağını söylüyor. Ve sözlerimiz burada tamamlanıyor. İçimiz kan ağlayarak bir defa daha bitiriyoruz sözümüzü. Sizlere acımamak elde mi? Sevgili din adamları, bizim üzüldüğümüz nokta, insanlar cehenneme doğru şu anda 70 milyondan fazla yol alıyorsa, bu vebali sizin üzerinizde olan bir katliamdır. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Fitne katilden beterdir. Siz sadece söylediklerimizi, söylediğimiz Kur'an ayetlerini incelemediğiniz için ve bu sebeple bilmediğiniz için sizin sebebinizle insanlar cehenneme doğru yürüyor. Ne kaybedersiniz ki incelesiniz? Doğruları gördüğünüz zaman etrafınızdaki insanları uyarsanız, onlar da kendi etraflarındakileri uyarsalar, doğrunun Kur'an olduğunu,
14 asır evvel bu İslam'ın yaşandığını, sizlere anlattığımız İslam'ın yaşandığını söyleseler ne kaybedersiniz ki? Sevgili din adamları, kıyamette iki elimiz yakınızda olacaktır. Neye yarar ki? Siz size düşeni yapmadıktan sonra, incelemedikten sonra insanlara evet o sadece Allah'tan aldığı Kur'an hakikatlerini söylüyor demedikten sonra insanlar gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili din adamları, sizler de cehenneme doğru yürüyorsunuz. En hazini, dini öğretmekle vazifeli olan insanların dini bilmemesi. Bu yanlış ilimleri sebebiyle bizim öğrendiklerimizin yanlış olduğunu zannetmesi. Ve bu sebeple 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine sebebiyet vermesi. Biz size hiç şimdiye kadar bizim söylediklerimize inanın dedik mi? Hayır demedik. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz size söylediğimiz Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Allah Teala'nın sizlere mağfiret etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah Teala bize tamamlamayı mümkün kıldı. Evet, sözlerimiz acı, biliyoruz. Ama bütün din adamlarına soruyoruz. Sizler Allah'tan bizim öğrendiklerimizi öğrenmiş olsaydınız, bütün din öğretisinin insanları kurtaracak olan temel esaslardan yoksun olduğunu Allah Teala size ispat etmiş olsaydı ve size dinin Kur'an'daki aslını sizlere öğretmek üzere öğretseydi, din adamlarına öğretmek üzere öğretseydi, ne yapardınız? Bizimkinden farklı bir konumunuz olabilir miydi? Bir de şunu hiç düşünmüyorsunuz, neden kendimize bu kadar güveniyoruz? Bizim söylediklerimize inanın demiyoruz. Söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik ediniz diyoruz. Ölçü Kur'an'dır. Öyleyse ağır bir vebalin altındasınız sevgili din adamları. Sizlere ithaf olunur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili din adamları, huzurlarınızdan acıyla, yeisle ayrılıyoruz. Bir defa daha sizleri Allah'ın doğrularına, Kur'an'a davet ettik. Allah Teala'nın hepinizi vebalden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir araya getirdi. Önce Fatiha'mızı okumak için, sonra da sizleri selamlamak için, sonra da konumuza girmek için. El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İki defa Fatiha, iki defa selamlamak. Neden bu tarzda bir emir geldi bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Ama bu sohbet, mürşit sohbeti. Arkasında Allah'a selamdan sonra irşat makamına selam da yer alsa gerek. İlk defa böyle bir emir aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz mürşit. Kur'an-ı Kerim'de rüşt, yani irşat müessesesi önemli bir yer işgal etmektedir. Bir kişiyi sıfır noktasından alıp Allah'ın dostu, daha sonra yakın bir dostu, en sonunda bir mürşit haline getirecek olan bir tekamül bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir emridir. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Herkes bu yola, Allah'ın yoluna sıfırdan başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerim.

dediği şey, her geçen gün kişinin biraz daha mutlu oluşu. İşte bu yol, mutluluk yolu, kişiye mürşit olma vasıflarının da kapısını açmaktadır ve Allah-u Teala'nın farz emridir. Öyleyse kainatın tek dini olan Hanif dininin Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı yegane dinin, kainatın yegane dininin bütün insanlara olan hedefi 7 tane safa içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Üçüncü basamaktan 7. basamağa kadar hemen ulaşırsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemiştir. Mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mudur? Olmuştur. Öyleyse mürşide tabi olunur. Tabiyet asıldır. Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var sevgili kardeşlerim. Rüşt müessesesi, irşat müessesesi. Allah Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külli ayetin la yu'minu biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânû anhâ gâfilîn vellezîne kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalihim. Allah Teala Araf 146'da mealen şöyle buyuruyor. O insanlara, o kişilere ayetlerimizi idrak etmekten o kişileri men edeceğiz ki o kişilere ayetlerimizi göstermekten sarf-ı nazar edeceğiz ki o kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar irşat yolunu, rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Kendilerine yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi
yalanlamalarıdır, tekzip etmeleridir.

Öyledir. Yani Allah Teala ayetlerini yalanlayanları, tekzip edenleri dalalette bırakıyor. Onlar gay yolunun üzerindeler. Cehenneme götüren yolun üzerindeler. Rüştün dışında kalan, irşat yolunun dışında kalan yolun üzerindeler. Ve diyor Allah Teala, kim ayetlerimizi yalanlarsa onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. İki tane yol. Rüşt yolu, gay yolu. İşte mürşit rüşt yolunun öğretmenidir. Mürit, yani murad eden, neyi murad eden? Önce Allah'a ulaşmayı murad eden ruhunu, ölmeden evvel Allah'laştırmayı murad eden, ruhunu Allah'a teslim etmeyi murad eden, ikinci safhada fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi murad eden, üçüncü safhada nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi murad eden, dördüncü safhada irşada ulaşmayı murad eden, beşinci safhada irşat makamına tayin edilmeyi murad eden kişi. Mürit. Bütün müritler yola Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkarlar. Gördüğünüz gibi bir yol var, cennete götürür, Allah'a götürür. Bir yol var, cehenneme götürür, şeytana götürür. Birinin adı rüşt yolu, ikincisinin adı gay yolu. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. La ikrahe fid dini. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fakat istemseke bir urvetil vuska lenfisame leha. Allahu semiün alim. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilan nuri ve lezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala bir dizayn içerisinde şunları söylüyor. Dinde zorlama müessesesi, ikrah yoktur. Yani kimse kimseyi zorlayarak dini alamaz, zorla dinden atamaz. Din kişisel iradeye bağlı olarak yaşanır. Başka bir irade bunda tesir sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Ve rüşt yolları ile irşada ulaştıran, Allah'a bütün teslimleri yapmayı ulaştıran yolla gay yolları tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir, belirlenmiştir, aydınlanmıştır, birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa, kabul etmezse ve Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Bu mürşittir.
rüşt yolunun sahibi olan mürşid. Kur'an-ı Kerim burada rüşt yolundan bahsediyor. Sonra da mürşitten bahsediyor. Ve devam ediyor Allah'u. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, yani rüşt yolunu seçerse, ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek seçilir, kişi bunu dilediği anda Allah onu işitir, bilir, aynı zamanda da görür. Sonra ne olur? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olur ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıkken, o kapkaranlık olan kalbi zulmetten nura ulaştırır. %51 nura ulaştırır, kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha sonra kişi yoluna devam edecektir. %81 nurda fizik vücudunu, %100 nurda nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma tamamlanınca o kişi irşada ulaşacaktır. Yani kendisi irşat makamına sahip olabilecek olan bütün yetenekleri kazanacaktır. Bir tek eksik kalacaktır, iradesini Allah'a teslim etmek. Bu da ihlas makamından sonraki salah makamında 5 kademede gerçekleşecektir. Kişinin günahları örtülecek, başının üzerine salah nuru verilecek, tövbe-i nasuhu yaptırılacak kişiye ve onlar günahları sevaba çevrildikten sonra iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim alınacak ve irşat makamının sahibi olacaklar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Böylece mürşit olmak vasfını kazanacak olan kişinin Allah'ın zatından evvel görmesi lazım gelen yedinci gök katının bütün hususiyetlerini Allah-u Teala tarafından gösterilmesi sonucu bu kişinin kalp gözüyle görmesi gerekir. İrşat makamına tayin edilecek kişi yedinci gök katının, yani Levh-i Mahfuz'un, yani illiğinin birinci makamı olan, birinci kesimi olan, birinci alemi olan kader hücreleri bölümünü görmesi lazım. İkinci bölümü olan Ümmül Kitabı görmesi lazım. Onun altında devrin imamını görmesi lazım. Onun etrafındaki insanlardan oluşan topluluğu görmesi lazım. Kürsünün etrafında boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitabı görmesi lazım. Sonra Kudret Denizi'ni görmesi lazım. Sonra Makam-ı Mahmud'u görmesi lazım. Sonra Divan-ı Salihini görmesi lazım. Ve İndi İlahi'den evvel son olarak zikir hücrelerini görmesi lazım. Şeffaf hücreleri görmesi lazım.
orada nasıl bir eğitim tatbik edildiğini görmesi lazım. Nasıl devrin imamı her gün beraberindeki iki kişiyle birlikte oraya iniyor, üç kişi olarak geliyorlar. Bir ay teşkil ediliyor. Bu ayın hilalin orta noktasında, yani hilalin uçlarının birleştiği yerin biraz dışında üç kişi bir arada oluyor. Devrin imamı o topluluğa Allah'ın emrettiği bildirileri birer birer sunuyor. Bunlar indiği ilahiden evvelki son muhteva, altı alem, yedinci alem indiği ilahi huzur namazının kılındığı yer. Onu da görmesi lazım. Kişinin kalp gözüyle Allah Teala'nın göstermesi lazım. Öndeki devrin imamını, arkasındaki iki kişiyi, ikisinin de bu önümüzdeki devrede rolü olacaktır. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, diğeri Hazreti İsa. Sonra da diğerlerini görmesi gerekir. Altın tahtları görmesi gerekir, boşlukta duran. Bu bütün bunlar birer vaka olarak devreye giriyor. E kişinin irşat makamının sahibi olabilmesi, salah makamında tövbe-i nasuha davetten sonra kişi ihlas makamında irşada ulaşma hedefini gerçekleştirmiş olacak. Ondan sonra salah makamına geçecek tövbe-i nasuhla. Salah makamında birinci etap tövbe-i nasuh, ikincisi günahların örtülmesi, üçüncüsü salah nurunun verilmesi başın üzerine. Böylece kişi önünde ve yanında iki tane nurla yürümeye başlayacak ve günahları sevaba çevrilecek. Bu noktada tamamlanınca, günahların sevaba çevrilmesinden sonra o kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınır ve kişi irşat makamının sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak Allah Teala'nın hep aynı cümlesiyle tahakkuk eder. İrşada memur ve mezun kılındın. İrşada memur kılındandan murat şudur. Emirleri Allah verir, devamlı olarak verir. Her an bir emir bu seviyedeki mürşide mutlaka ulaşır. Yapması lazım gelen şey sadece emirleri yerine getirmektir. İradesi Allah'ın iradesine teslim olmuştur. Ama buradaki teslim keyfiyeti, tasarrufu ifade etmez. Allah emir verir ve ona yaptırır. Tasarrufta Allah'ın emri vermesi değil, bizatihi kendisinin işlevleri yaptırması, Allah'ın kişiyi konuşturması söz konusudur. Bu da yalnız devrin imamlarına has bir olaydır. En büyük mürşit her devirde, insanlık tarihinin her devrinde devrin imamına aittir. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olmak, devrin imamı olmaktır. Ya eğer bir nebi hayattaysa nebidir, mutlak olarak nebidir, peygamberdir. Sadece peygamberlerin mevcut olmadığı devirde
huzur namazının imamları Nebi Resuller değil, Veli Resuller olacaktır. Her kavimdeki Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlarına tayin edecektir. Bu o devrede mevcut mürşitlerin içinde en üstün olanı, devrin imamlığıyla vazifeli olan kişidir. Bütün mürşitler eğer Allah'tan onun kim olduğunu sorarlarsa göreceklerdir. Yapmaları lazım gelen şey de tabiiyettir. Ama zamanla mürşitlik müessesesi çürümüştür. Artık mürşidim diye geçinen insanlar kalp gözleri kapalı olan, kalp kulakları kapalı olan, Allah-u Teala'dan emir almak yetkisinde ve hüviyetinde olmayan kişiler. Dejenerasyon her açıdan kendisini göstermiştir bugünkü dünyada ve sadece Allah'ın irşat makamına gerçek anlamda tayin ettiği mürşitler devrin imamını bilirler. Devrin imamına herkes tabi olmayacaktır. Devrin imamına tabiyet, mürşitlerin tabiyetiyle gerçekleşir. Mürşitler tabi olduğu zaman, onlara tabi olanlar otomatik olarak devrin imamına tabi olmuş olurlar. Aslında herkesin gelip devrin imamına tabi olması kesinlikle söz konusu değildir. Mürşitlerin tabiyeti, o mürşide tabi olanların devrin imamına gidip el öpmelerini gerektirmez. Böyle bir şey geçerli de değildir. Bir mürşit devrin imamına tabi olduğu zaman o mürşide tabi olanların hepsi otomatik olarak tabi olmuş sayılırlar. Zaten hepsinin başının üzerinde o mürşitler istese de istemese de eğer mürşitseler kendi ruhları oluşmaz. Devrin imamının ruhu oluşur. Öyleyse birazcık aklı olan bütün irşat makamı sahipleri, kalp gözü açık olan müritlerine sorsalar kimi görüyorsun başın üzerinde diye, ona verilecek olan cevabı herkes çok iyi bilir. Devrin imamının ruhunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mürşit adı verilen kişi hangi vasıfların sahibidir? Baştan başlayalım. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Sonra kendi mürşidine tabi olmuştur. O zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın yardımı kesindir ve çok kolay bir yükselmeyle ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mürşit olacak olan bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mürşit olabilmiş midir? Hayır, olamamıştır. Ondan sonra daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elbab olmuştur. Mürşit olmuş mudur? Hayır, olamamıştır. Ondan sonra İhlas makamının sahibi olmuştur. İrşada ulaşmıştır. Mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikirle beraber 7 tane vasfı vardır. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin afetlerinin hepsi yok olmuştur. 2. Mutlaka Allah-u Teala'nın kalp gözünü açmıştır. 3. Kalp kulağını da açmıştır. 4. Daha irşat makamına tayin edilmemiştir kişi. Ama vasıfların hepsini kazanmıştır. Tezekkür, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hükmettiği zaman adaletle hükmeder, çünkü sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir.
Hem de ayetlere baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal çıkarmak imkanının sahibidir. Burası irşada ulaştığı noktadır kişinin. Yani kendisinde irşad edebilecek olan özelliklerin hepsini toparlamıştır. Ama irşat makamının sahibi olmamıştır henüz. Öyleyse kalbi %100 faziletlerle doludur. %98 fazilet, %2 rahmet nuruyla doludur. Ve ilmel yakinin, aynel yakinin ve bu noktaya kadar ilmel yakinin ve aynel yakinin sahibi olmuştur. Ama ihlas makamına geçip de söylediğimiz olaylar tamamlandıktan sonra Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle iradesini teslim olarak tebliğde bulunduğu zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefine değer. Son bulmaca orada çözülür. Allah'ın zatı o kişi tarafından artık rüyet edilmiştir. Rüyetullah tahakkuk etmiştir. O kişi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ve bu noktadan itibaren o kişinin başının üzerine kendi ruhu bir ruh tayin mekanı yapabilmesi için konulmuştur. Ruh tayin mekanı nefs tayin mekanından farklı bir olaydır. Nefs zemin katta ve aşağıdaki katlarda görev yapabilir. Ama ruh yedi gök katını aşarak da görev yapabilir. Öyleyse bu noktadan sonra Allah Teala'nın uygun gördüğü bir an o kişi nefs tayin mekanının ötesinde ruh tayin mekanında zaman zaman gerçekleştirebilecektir. O zaman o kişi hep aranızda yaşamasına rağmen bakarsınız şaştan gelen birisi der ki biz onunla beraber şurada Haç'ta şöyle şöyle olaylar yaşadık. Sonra gelir kendisine de anlatır kişi olayları nasıl yaşadığını. Ama o kişiyi herkes aynı yerde, aynı şehirde görmekte devam etmiştir. Hiç oradan ayrılmamıştır. İşte bu ruh tayı mekanıdır. Ruh dilediği yerde fizik olabilir. Fizik standartlarda hiç kimse onu fizik vücudundan ayırt edemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman ona dikkatle bakın. İrşat makamı Allah Teala tarafından tayin edilen bir makamdır. Oraya ulaşması için kişinin iradesini de Allah'a teslimi gerekir. Ama birçok tarikatta bugün mürşitler bu vasfın sahipleri değildir. Ve üstelik rahmetli olan mürşitleri tarafından tayin de edilmemişlerdir. Kendiliklerinden çıkmışlardır. Onlara aralarında kişilerin seçimiyle oluşan bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Bir mürşit öldükten sonra, rahmetli olduktan sonra onun arkasından gelenler halife tayin etmediği halde yani benim yerime falanca geçecek demediği halde etrafında o hüviyeti olan, onun halefleri hüviyetinde görülenlerin etrafında insanlar toplanmıştır. Ve onlar da kendilerinin mürşit olduğunu söylemektedirler. Kur'an'daki mürşit tabirine bu uymamaktadır. Allah Teala tarafından yapılan bir mürşit tayini söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İşte Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, sizin aranızdan münkerden nehyeden, marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde ise sizler diyor artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Bu konu daha açık bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. O sabikunel evenin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi olanlara tabi'in deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra sahabeye tabi olundu. Sahabe de Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra tabi'ine tabi olundu. Tabi'ine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Ondan sonra da hep tabi olanlara tabi olmak suretiyle ta bize kadar köklerden başlayan bir gelişme söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit farz mıdır suali insanların aklına gelecektir. Mürşit farzdır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesînete. Ey amel olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Peki kimden istenecek? Allah'tan istenecek. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bu konuyu ifade ediyor. Ama önce mürşit farz mıdır muhtevasının kesinleştiğini görüyoruz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Öyleyse mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Nasıl talep ederiz? Hacet namazıyla. Bu da Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Dikkat edin ki yalnız Allah'tan sorabiliriz. Çünkü günde 5 vakit namaz kılanların sünnetleri de kılıyorlarsa mutlaka 40 tane Fatiha okumaları gerekir. O 40 Fatiha'nın her birinde bu kişiler Allah-u Teala diyorlar ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sırat-ı müstakim. Mürşidimizi bize bildir, biz de mürşidimize ulaşıp tabi olalım ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sen böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştırmış ol. Sırat-ellezine, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet, başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Öyleyse tabiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine sebebiyet veren bir müessese. Öyleyse Maide 35 bize mürşidin farz olduğunu gösteriyor. Ve Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, alallahu kastü sebili. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Her sebil, her mürşidin Allah'ın mürşidi olarak
vasıflandırdığı kişilerin bulunduğu noktayla devrin imamının bulunduğu dergah arasında ki doğru yolun adıdır. Yeryüzünün sattığına paralel bir yol, ruhların yolu. Tabiye sırasında ruh vücuttan ayrılır ve oraya ulaşır. Öyleyse görülüyor ki mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Allah Teala Maide 35'te sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emrini verince kimden isteneceği suali akla geliyor. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ifadesi sadece senden istâneyi isteriz. Mürşidimizi sadece senden öğrenebiliriz, öğrenmek isteriz ifadesi bu konuyu kesinleştiriyor. Allah-u Teala'dan sormamız lazım. Nasıl? İşte bu nasılın cevabı Bakara 45'te Allah-u Teala tarafından verilmiş. Sabırla ve namazla Allah'tan istâneyi isteyin. İstememiz gerekiyor. Ama diyor Allah Teala bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Yani mümkün olmayan bir iştir. Ama 46. ayet-i kerimede illa alel haşiin diyor Allah Teala. Ama huşu sahipleri hariç. Yani huşu sahiplerinin dışında insanlara Allah Teala göstermez diyor mürşidini. Kimdir huşu sahipleri? Evvela bu huşu sahipleri birinci kademede gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Bu huşu sahipleri ikinci kademede mürşitlerine ulaşacak olan huşunun sahibi olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olanlardır. 11. basamakta kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Zümer suresi 21. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala o Allah'ın kalplerini, göğüslerini yarıp da o kişiyi İslam'a ulaştırmak için, teslimlere ulaştırmak için, Allah'ın kalplerine nur ulaştırdığı kişilerle kalpleri kasiyet bağlamış olanlar bir olur mu hiç diyor. Kişinin göğsünden kalbine yol açarak Allah Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurunu ulaştırıyor. Nur giriyor kişinin kalbine. İşte bu nurun hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre kalbe girip kalpte yerleşmesi, %2 bulması yeterli oluyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey ile, haktan indirdiği nur ile huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor o kişinin. Sakın siz de kalpleri kasiyet bağlamış olanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişidir hadis 16'ya göre. Böyle bir rahmet birikimi o kişiyi huşu sahibi kılar. Sadece huşu sahipleri Allah'tan mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleridir. Böyle nefsinin kalbinde %2 nur biriken kişiler için Allah Teala'nın işareti geliyor. İlla alel haşiin ama huşu sahipleri hariç ellezine yazunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin
hası direkt, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına onlar kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mülaki olmak ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah'a rücu edeceklerini de ruhlarının ölümünden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İkisinde de inne kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki, şüphesiz ki. Öyleyse kim bu noktadaysa o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibi. Burada namazla diyor Allah Teala. Namazdan murat hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan mürşit istenir ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşitlerini mutlaka gösterir. Hacet namazı çeşitli sebeplerle kılınır. Devrin imamını görmek için de hacet namazı kılınabilir. Ve Allah Teala'dan sorulur. Görünmezse her gece tekrar etmekte, boy abdesti olarak tekrar etmekte fayda vardır. Hacet namazı eğer üzerine çok düşülürse kişiye mutlaka ipuçlarını verecektir geçecek zaman parçası içinde. Kişi ne kadar eğilse, hangi şartların içinde olursa olsun vazgeçmiyor, mutlaka öğrenmek istiyorsa Allah Teala mutlaka ona cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileriniz nasıl? Devrin İmamı Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi bu Devrin İmamıdır. Arşı tutan melekler indi ilahi tahtları boşlukta tutmaktadırlar. Onların etrafında da birinci safta sadece devrin imamı var. İkinci safta iki kişi var. Öyleyse arşı tutan meleklere en yakın olan kişi orada devrin imamıdır. Peki Ümmü kitap da boşlukta duran bir kitap. Gene boşlukta duran bu kitabı arşı tutan melekler tutuyorlar boşlukta. Altlarında da kürsünün başında gene devrin imamı var. Öyleyse ne diyor Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi? Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı Allah'ı tesbih ederler ve tenzih ederler her şeyden. Derler ki ya Rabbi sen her şeyden münezzehsin. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederek, yani mürşidin de tövbe ederek Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona hacet namazını kılması üzerine mürşidini göstermiş, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gösterir. Göstermiş ve o mürşide ulaşmış olan kişilerden bahsediyorlar. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ruhu ulaşırsa, sen onlara mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ortaya koyduğu standartlara, onun gösterdiği ölçülerle yaklaştığımız zaman bakıyoruz ki irşat makamı
mutlak olarak mevcut, yetmez. Mürşide ulaşmak da farz. Ancak tabiyetle hedefe gidilebilir. Çünkü mürşide tabi olmadan hiç kimse hiçbir şey yapamaz ruhu Allah'a ulaştırma konusunda. Neden? Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir, kalbinin içine iman yazılır. İki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yükselir, yerleşir. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki, onların başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhun, yani devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşacağı ayrıca Kur'an-ı Kerim'de işaret ediliyor. Burada Allah-u Teala'nın bir dizaynıyla karşı karşıyayız. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade edilmiş. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, yani bu ayetle arşı tutan meleklerin de ilişkili olduğu, derecelerin yükseltilmesinin de bu ayetle ilişkili olduğu ifade ediliyor. Sadece mürşide tabi olunduğu zaman kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da, onlar ki cehenneme giderler ve cezaları arttırılır. Ama diyor, kim tövbe ederse, mürşid önünde yapılan bir tövbe. Bu tövbenin neticesinde mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını hasenata çevirir. Öyleyse bu olay ancak tabiyetle gerçekleşebilir. Ve diyor ki, layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, devrin imamın ruhu. O kişiye yevmit telakının, Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere. Devrin imamı, senin Allah'a milaki olma günün geldi diye o vücuttaki ruha hitap eder. Ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru başının üzerine yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin nefs tezkiyesi başlar. O kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Girip kalbe yerleşeceklerdir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselerek 7 defa tekrar ettiğinde, başlangıçta kişinin kazandığı %2 rahmet birikimiyle beraber nefsin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu an ruh Allah'a vasıl olur. Her %7 de bir gök katı yükselmiştir. 7. katta 7 alemi de geçmiştir ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak bir sonraki kademede de hemen arkasından Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhun vücuttan ayrılması da mürşide tabiiyetle mümkündür. Allah'a ulaşması da tabiiyetle mümkündür. Çünkü kişinin zikirlerinin hangi standartlarda nasıl artırılacağı, mürşidin Allah'tan aldığı emirlere göre tayin edeceği bir husustur. Ve mürşide tabiiyet bu standartlarda devamlı bir vetir olarak gidecektir. Kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edecektir. 22. basamak fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar artacak. Taht ihsan edecektir indi ilahide. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır.
ve zahit olacaktır. Sonra o kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. İrşada ulaşacaktır. Sonunda da selam makamının beşinci kademesinde iradesini de Allah'a teslim edip Allah'ın mürşidi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit irşada ulaştırmaya vesile olan kişidir. Devrin imamı Allah'a ulaştırmada birinci derece söz sahibi olan kişidir. Sadece devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhu vücuttan ayrılabilir. Yetmez. Bir kişinin kalbine iman yazılmasıyla başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi aynı ana rastlar. Yani devrin imamı o kişinin ruhunu Allah'laştırmaya yetkili olan en üstteki kişidir. Mürşitlerinde, bütün mürşitlerinde mürşididir. Devrin imamı her zaman parçasında mutlaka Resul'dür. Eğer Nebi varsa o mutlaka bir Nebi Resul'dür. Eğer Nebi yoksa huzur namazının imamı gene mutlaka var olacaktır. Ama bir Veli Resul olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşit Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir kişidir. İrşad Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu Rüşt isimli bir müessesedir ve Kur'an'ın ruhunu temsil eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Allah Allah Allah.
0: Evet söylüyorum.
1: Allah Allah Allah.
0: Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Allah Allah Allah.
0: Ne güzel.
1: Allah Allah Allah.
0: O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
2: Allah
1: Allah Allah.
0: Büyük baba.
3: Oo, Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
0: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
3: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
4: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba. Sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
3: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.

ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boşlar var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar

cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki, sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8-9-10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme, bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak, hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz, siz dışarıları yapmaya, dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah-u Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah-u Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli
Sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabi böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil. Kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirine sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı, o kadar. Nispet var mı aralarında, bir benzerlik var mı, bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız. Bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil. İnsanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz.
İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dinlemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala ve ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçütlerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken, gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaa edenler için milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda. Bir tarafta terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz.
serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini.
Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa, Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'ı vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi, o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah-u Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah-u Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah-u Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde, ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar. %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada
dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar vereceği aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah-u Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100'ünün %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir.
Dünya sahiti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak bu Allah Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamanız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazr-ül Azim. Hazr'ın Azim'i. Burası Fevz-ül Azim'in, Hazr-ül Azim'in ve Ecrül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, 7. kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor.
sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cenneti denetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk meselesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzanıp uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede, sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat Allah.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bolu'dan bir izleyicimiz Butenem Hocam. Bütün musibetler kendi nefsimizden mi? Peygamberler ve masum insanlar da musibete uğramışlar. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar, peygamberler de dahil olmak üzere, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin dizaynı içindedirler. Başlangıç noktasında bütün insanlar bir ve ikinci basamakta bulunurlar. Bir ve ikinci basamakta bulunan insanların durumuna baktığımız zaman Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş, bizi bir nefse dizayn etmiş ve bir ve ikinci basamakta olan insanlar fizik beden, nefs ve ruh için bir mekan ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bir ve ikinci basamakta olanların hepsi mutsuzluk üçgeni içindedirler. Bir üçüncü vücudumuz daha var. Ruh. Allah'ın zatının üfürülen ruh 19 tane hasrete mücehaz. Bir ve ikinci basamakta olanların hepsinde 19 afet var. Ve bir ve ikinci basamakta olanların hepsi mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşarlar. Hepsi telarettedirler, küfürdedirler, zulümdedirler. Kısacası 19 afet duruma hüküm ferma ve şeytanın ülkesi içerisinde bir hayat yaşarlar. Ama Allah-u Teala onlara da ruhu üfürmüş. Bu ruhun standartlarında Allah'ın ülkesinde geçebilmeleri ancak ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. İşte bu üçüncü basamakta başlar. Üçüncü basamakta kim ruhun talebine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah da Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan verir ve onun günahlarını örter. Enfal 29'a göre günahları örtülen bu kişi aminüdür. Ruhun hem hayattayken hem ölünle Allah'a ulaşacağından emindir. İşte Bakara 46'da onlar اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْ رَاجُونَ. O şu sahipleri ki hayattayken Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakin derecesinde inanırlar. Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala kalplerine yerleştirmiş. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şüpheden yakine dediği olay bu. Şüpheden yakin. Daha evvel Füsilet 54'e göre ruhun Allah'a ulaşmasından şüphe içerisinde. Ama şu anda Allah'a ulaşmayı dilediği zaman şüpheden yakine geçmiştir.
ve öyle bir dizayn içerisinde. Öyle olunca peygamberler de bir ikinci basamakta başlanmıştı onları hasebiyle. Peygamberler için de musibet söz konusudur. Tüm insanlar için söz konusu. İşte başlangıçta herkes delalette. 7 tane ayet-i kerime gelince bu delalette olanlardan durum ne? Delalette olanlar. Emirat Sultanı Peygamber Efendimiz işte Duha suresinde seni delalette buldu da sonra hidayete erdirdi. Şura 22'de sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Şura 20'de Kıpti'yi öldürdüğüm zaman ben delaletteydim diyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Enam 77'de Rabbim beni hidayete erdirmese delaletteki kavimden olurdu. Tüm bunlar bize peygamberlerin de aynı standartta olduğunu ifade ediyor. Kırıkkale'den bir izleyici muhterem hocam, ikinci basamakta ve delalette olan kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeye nasıl başlayabilirler? Henüz gözlerinde icab-ı mestire varken, kulaklarında ve kalplerinde de ekinet varken bu insanların daveti idrak edebilmelerini sağlayan nedir? Sevgili kardeşlerim, kişi davete muhatap oluyor. Ve davete muhatap olan kişi ilim kendisine veriliyor. Allah Teala Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُدُ حَنَّهُ نَسَرَ حَتَّى تَتَّبِي مِلَّتُهُمْ. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsına senin için Allah'tan bir dost bir yardımcı öyleyse sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsa. Yani daha önce geleneksel bir din tatbikatı var, hevaya tabi olan. Ama Allah'ın Resulü geliyor, onlara ilmi veriyor. Daveti söylüyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. İşte itaat bir teslimiyettir. Allah Teala Nur 54'te Resul'ün görevi tebliğdir. Sizin vazifeniz de itaattir. Nur 54. وَاِنْ تُوْتُهُ تَعْتَدُوا. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Öyleyse itaat Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Resul'ün görevi bu daveti tebliğ etmek. İtaat ederse ki bu itaat davetin kabulüdür. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe onu 7 Furkan sahibi kılıyor ve de günahlarını örtüyor. 1. kat cennetin sahibi kılıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem, bir izleyici muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye ibadetlerin ağır gelmesi mümkün mü? Eğer böyleyse kalben dilememiş mi olur?

Bu ümmetin helaki fasık alimlerle cahil abidler sebebiyledir. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani kalbi zikretmiyorsa o kişi Allah'tan yardımı alamaz. Dille Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama bu dili kalbine indirmemişse, kalpte bu talep yoksa ibadetlerin ona ağır gelmesi doğal. Ama ibadetlerin kolaylaşmasını istiyorsa kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki Allah Teala da yardımını ona göndersin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Neyle kolaylaşıyor? Kalp zikriyle. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hani seviniz ve sevdiriniz. Seviniz, sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah'ın dizaynı bu. Allah razı olsun. Maide 41'de قَالُوا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ وَلَنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Hücret 14'te Araplar biz mümin olduk. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiğin ama kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve daha bunun gibi birçok ayet bunu söylüyor. Öyleyse asıl olan kalbin talebi, dilemesi. Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam, sizin sohbetlerinizi dinliyorum ve takip ediyorum. Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmemiz için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İşte Allah'a kul olmak için Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde şeytana kul olanların Allah'a kul olmak için şeytana kul olmaktan içtinab etmeleri, kaçmaları lazım. Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostu. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar davet kendilerine ulaştığı zaman Resul vasıtasıyla daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Yesiru ve la tuassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru. Müjdeleyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Beşiru ve la tunefiru. Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz. İşte bu bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa o zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmakla Allah'ın istediği bir kul olarak 3. kat cennet dünya saadetin yarısına onu sahip kılacaktır. Kısacası bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dilememizden sonra başlar. Allah Teala cehenneme götüren, şeytana götüren yoldan bahsediyor. Sebil el-gay, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Ama Allah Teala Allah'a ulaştıran yoldan bahsediyor. Sebil-i reşad, tarik-i müstakim, sırat-ı müstakim. Bari ikisi de birbirine zıt olan yollardır. Başlangıç noktasında herkes sebil-i gayde 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özellikten bir tanesi de şeytanın kulu dostudurlar. Fırkalara ayrılmışlardırlar. Hepsi sebil-i gaydedirler. Birbirine düşmandırlar.

0: Ama kişi daveti kabul etmesi halinde o zaman sebil-i gayden kurtuluyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi kalpten çok seviyorum inşallah. Bir sorum vardı, onu arz edecektim. Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınıyor olmak hedeflere ulaşmak için bir vasıta mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınıyor olmak hedeflere ulaşmak için bir vasıta mıdır? Evet. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz marufla emretmezseniz, münkerden ne yetmezseniz Allah size azap eder. Dua edersiniz, Allah duanızı kabul etmez. Ya marufla emredersiniz, münkerden sakındırırsınız, ya bu görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Öyleyse bu bizim için bir farz görev tabi. Kimler maruf emreden münkerden nehyeder? İradesini Allah'a teslim edenler. İşte 7 ayet-i kerimede maruf emreden münkerden nehyedenler. Alimler 104, Alimler 110, 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Maruf emreden münkerden nehyedenler veli mürşitler. Demek ki veli mürşitlerin görevi ne? Maruf emreden münkerden nehyetmek. Yapmazsanız Allah size azap eder. Azabın kalkması için de dua ederseniz Allah Teala duanızı kabul buyurmaz. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir izleyicimiz Muhterem Hocam, insan kendi kaderini kendi mi belirler yoksa Allah tarafından mı belirlenir? Evet. Allah Teala biz her şeyi bir kaderle yarattık. İnsan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla birlikte yaşar. İradeler açısından bakacak olursak ilahi iradenin üzerimizdeki tecellisi, külli iradenin üzerimizdeki tecellisi başka cüz'i iradenin oluşturduğu, bize tesir eden tüm olaylar bizim için kaderdir. Birden fazla iradenin yer aldığı her olay kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Kader sebebiyle bir faydaya veya bir hayra ulaşır. İlahi irade, külli irade, başka bir cüz'i irade bize bir iyilikte bulunur. Ama biz bir faydaya ulaşırız. İlahi irade, külli iradeden bize bir negatif olay gelmez. Devamlı faydaya ulaşıyoruz. Ama bir başka cüz'i irade bize negatif bir olay ulaştırabilir. O derecat kaybeder, biz onun kaybettiği derecatı kazanırız, hayra ulaşırız. Öyleyse kader tahtında ya bir fayda ya bir hayra ulaşırız. Allah Teala diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman bu ikinci kader tipi niyet ve nasip. Ne diyelim? Biz bir şeye niyet ediyoruz. Ama neticesine ulaşabilmemiz liyakat sahibi olmamıza bağlı. İşte bu liyakatı oluşturan olay evvelki müktesebatımızdır. Yani ne diyelim, ilahi irade, külli irade, başkalarının cüz'i iradesi ve bizim evvelki müktesebatımız varlığı sebebiyle aslında her şey bir kaderle yaratılmış. İnsan kaderini kendi mi belirler? Hayır. Ama kaderin belirlenmesinde bizim de payımız var. Yani kaderiye ve cebriye diye iki tane unsur var. Kaderiye, bizim cüz'i irademizin bir dahili yoktur. Her olay, her yaşadığımız olay bize zorla yaptırılır. Cebriye'de, ama kaderiye'de de bizim hiçbir fonksiyonumuz yok. Bu da kesinlikle doğru değil. Serbest irademizin talepleri var. Dolayısıyla ne cebriye, dinde zorlama yok, ne kaderiye, biz irademizin yokluğu değil. Hem cüz'i irademizin devreye girmesiyle Allah'ın belirlediği hükümler çerçevesinde hayatı yaşamayı Allah-u Teala bize emrediyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu şüphesiz ki Allah her yeryüzünün başında bu ümmete dini yenilecek bir kişi gönderecektir buyuruyor. Dinin yenilmesi, yenilenmesi nasıl gerçekleşiyor? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam için şöyle buyuruyor. Mehdi Aleyhisselam ilahi emirleri yaşatacak, sünneti ihya edecek, dini bidatlerden temizleyecek, bidatleri ortadan kaldıracaktır. Tevrat ve İncil'in aslını bulup ehli kitabın Müslüman olmasını sağlayacaktır. Yani Tevrat'ın da 7 sabah 4 teslim, İncil'in de 7 sabah 4 teslim olduğunu, ehli kitabın Müslüman olmasını sağlayacaktır. Mehdi ilahi emirleri hayata geçirecek, Allah'a ulaşmayı dilemek, müşhude tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizyonun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, sünneti ihya edecek, 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlar, onlar bilmediklerini 7 safa 4 teslimi yaşayanlara soracaklardır ve bidatleri ortadan kaldıracaktır. Tevrat ve İncil'in aslını bulup ehli kitabın Müslüman olmasını sağlayacaktır. Karaman'dan bir izleyici Muhterem Hocam, kötü düşünceler bizim zikrimizin durduğunu, karanlıkların kalbimize girdiğini mi gösteriyor? Açıklar mısınız? Kötü düşünceler şeytandan ve nefsten kaynaklanıyor. Şeytandan her zaman gelir. Ama nefsimizde 19 afet var olduğu süreçinde nefsimizden de gelebilir. Bu vesveseler, kötü düşünceler zikrin başlamamızın da bir sebebi olabilir. Böyle yaparsak o zaman hedefimize ulaşmış oluruz inşallah. Muhterem Hocam, günümüz din tatbikatında mürşit kavramını öğretmen olarak değerlendiriliyor. Aynı zaman mürşit şirktir deniyor. Mürşidin her insanlardan farkları nedir, açıklar mısınız? Mürşit Allah'ın bir farzıdır. Mürşit için çok şey söylenmiştir. Ne diyor mesela? Tegab'ın altıda Allah'ın Resulleri birer mürşittir. İşte bu onlara Resulleri beyneler, mürşitleri getirdiği zaman, mürşitlerini beyneler değil açıklığa getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler, yüzü çevirdiler. Öte yandan Mü'minin suresinin 36. ayet-i kerimesinde eğer siz sizin gibi beşere o zaman Mü'minin 34'te Mü'minin suresinin 34. ayet-i kerimesinde evet وَلَيْنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مُسْلَكُمْ اَنَّكُمْ اِذَنْ لَحَاسِرُونَ eğer siz sizin gibi beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz o zaman mutlaka hüsrana düşenlerden olursunuz. Yani bir tegamun altıda Resul onlara açık delillere geldiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Eğer siz sizin gibi beşere itaat ederseniz o zaman hüsranda olursunuz. Halbuki bizi hüsrandan kurtaracak o mürşide itaat etmemiz de mümkün. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesi senden önce de gerçekten yemek yiyen, çarşıda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Sizin bir kısmını bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne imtihan kıldı. Ama bu beşer görünen kişi evet Allah Teala Kehf 110'da kul ene beşerin müslüküm ben de sizin gibi beşerin mürşid ama yuha ileyye Allah bana vahy ediyor. Öyleyse günümüz din tatbikatında mürşid kavramı öğretmen olarak değerlendiriliyor. Tamam öğretmendir ayetleri öğretmek açısından ama aynı zamanda mürşid şirktir deniyor. Bu doğru değil çünkü Allah kendisiyle diğer bütün insanlar arasında imam tayin ediyor. Enbiya 73'e göre, secde 24'e göre. Mürşidi kendisi yerleştiriyor. O zaman mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Mürşidin diğer insanlardan farklı olan şey ne? Allah'ın kendisine vahyetmesidir. Ben sizin gibi sadece bir beşerim ama sizin ilahınız tek bir ilah olduğu bana vahy olun diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü ve kıymetli hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Faydasız ilim sahiplerinin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Faydasız ilmin sahipleri hepsi ayetlerden gafil olanlar mıdır? Hayır. Faydasız ilmin sahipleri fesat çıkaranlardır. Faydasız ilmin sahipleri kübera ve saadatlardır. Faydasız ilmin sahipleri hidayeti gizleyenlerdir. Resullerle ayetlerle alay edenlerdir. Zülmanim rahmet edenler hepsi faydası ilmin sahipleri. Allah razı olsun. İşte onun için bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu faydası ilmin sahipleri kalbiyle cahil olanlar. Yani dili kalbe indirmeyenler. Dillerinde var ama kalplerinde yok. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Utfuran sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet, sizlerle bir olmak, bir merhaba demek, bir hatır gönül sormak ve bir güzelliği birlikte yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları Allah'ın yoluna girsinler de mutlu olsunlar diye yaratır. Herkese daveti açıktır. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Herkesin daha öteye geçmesini ister. Mürşide tabiyetini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını, buraya kadar olan dönem, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için mutlaka cennetin üçüncü katı vardır. Dünyada da mutluluğun yarısı sağlanmıştır. Bu mutluluk müessesesinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlara bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlar nasıl insanlar? Bunların Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bütün insanların başlangıç özelliği bir dilektir. Sadece bir dilek. Deminki ayet-i kerimeye dayalı olarak kim Allah'a mülaki olmayı, yani kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar dalaletten hidayet safhasına geçerler. Dalaletten hidayete geçmek. Dalaletteyken hidayet üzere olmak. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir bekire. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak. Allah 14. basamakta o kişinin mürşidine tabiyetiyle ruhunu onun vücudundan ayırır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir yolculuğun sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Bu muhteva içerisinde, bu 7-8 aydan çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç korkmayın. Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala
mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım demekle bu noktada kime hitap ediyoruz? Konuşmamızın bu anında Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenleri kastediyoruz. Onlara hitap ediyoruz. Onlar kurtuluşa mutlaka erecek olanlardır. Ali Hazreti Nuh ne diyordu? Ben bu yanında olanlar, yanında olan, amin olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları yanımdan kovacak değilim diyor. Ve onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaktır diyor. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olandır. O ayetler dizisinde Hazreti Nuh'a tabi olanlardır. Yani birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemek mutlaka tabiyetle sonuçlanır. Kişi tabi olduktan sonraki sonuçta daha çok, daha açık bir şekilde bellidir. O kişinin ruhu mutlaka tabiyetle beraber vücudundan ayrılacaktır. Ondan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın zatına bir insanın ruhunu ulaştırması. Hayır, ifade çok doğru değil. Her ne kadar kişi bu konuda gayret ediyorsa da, mesela zikir yapıyorsa da, namazlarını kılıyorsa da, ibadetlerini gerçekleştiriyor ise de, ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Sadece Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi değil, Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediğini seçmesi insanlardan %95'ini seçmesi demek. Herkesi seçer. Sadece seçmediği bir grup insandır. O insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmayı dilerlerse ve bu istikamette bir gayretin sahibi olurlarsa işte onları seçmez Allah Teala. Sadece onları. Hem insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler, bu yetmez. Hem de başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaklar. İşte böyle bir grup insan Allah Teala tarafından seçilmez. Öyleyse ayete bakalım şimdi tekrar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kendisine seçtikleri insanların hepsine çok yakın, %95'inden fazlası, ama kendisine ulaştırdıkları mutlaka o seçtiklerin içinden gelecek. Çünkü seçmedikleri ulaşmayı dilememekle de kalmayıp başka insanları da bu yoldan caydırmaya çalışanlar. Onlardan bir ümit yok. Onları devre dışı bırakıyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. İşte o seçtiği insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşan ruh her kademede bir gök katı yükselir. Yedi tane gök katı var. O yedi tane gök katını aşan ve Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilekleri karşılığında mutlaka bunu garanti ediyor. Garantisi altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hemen hemen herkesi kendime seçerim. Başka insanları benim yolumdan ayırmaya çalışanları, benim yolumdan men etmeye çalışanları sadece onları seçmem.
Onların dışındaki insanlar ki bunlar %95'in ötesinde hepsini seçerim diyor. Ama o seçtiklerim ben seçtim diye bana ulaşmazlar diyor. Bana ulaşmak için diyor, bana ulaşmayı dinemeleri lazım. Önce dilek, sonra bu dileğin üzerine diyor, onlar bana ulaştırmazlar ruhlarını diyor. Ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım. Yani o adamın istediği kadar eksiği olsun. O kadının, o kişinin, her kimse, her kademeden insan, akil ve balik olmak kaydıyla, yani 15 yaşın ötesindeki herkes sorumluluğu taşır. Bu noktadan itibaren bütün insanlar sorumludurlar. O noktada sübyan sınıfını aşmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bunları öğretti de biz de sizlere öğretiyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya kavuştuktan sonra rahmetli Rahman'a kavuştuktan sonra rahmetli olduktan sonra daha 2 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı bütün boyutlarıyla devam etmiş ve sahabe ve sonradan sahabeye katılanlar onlardan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in, ondan sonra onlara da tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar 200 yıllık bir devre söz konusu. Ondan sonra insanlar iman konusunda tartışmalara girmişler ve de Allah'ın istediği şeyin imanın ötesinde olduğunu, inanan insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin cehennemden kurtulamayacağını unutmuşlar. Ve din adım adım muhteva itibariyle küçülmüş. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide tabiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah Teala'nın ulaştırmasıyla birinci devresi sona eren. Bu Allah'ın garantisinde olan kesim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Bundan sonra dördüncü safa geliyor. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. Yani tövbeyi nasuhla tövbe etmek. Yedinci safhada iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. İşte İslam ve din adını verdiğiniz ne varsa Hristiyanlık, ondan evvel Musevilik, indirilen kitaplara baktığımız zaman Hz. Musa'ya Tevrat'ın, Hz. İsa'ya İncil'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini görüyoruz. Üç peygamber. Ve peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'le sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu ilmi bize öğretmiş. Muhakkak ki Allah her şeye kadir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Demin saydığımız 7 tane safa, ki bunlardan üçüncüsü Allah'ın zatına ulaşmak, hepsi yok edilmiş. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden bu tarafa 14 asır geçti. Ve Kur'an unutulmuş, her şey hadislerin üzerine bina edilmiş. Hadislerin üzerine bina edilmesi kötü bir şey mi? Elbette değil. Eğer hadisler sahih ise Kur'an'a mutlaka tam olarak intibak eder. Ama ne yazık ki binlerce hadis uydurulmuş bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dandır diye. Hatta şimdi ismini hatırlayamadığımız birisini uydurduğu 3000'den fazla hadis sebebiyle asmışlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis tek başına bir bütünü ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ne konuşursam beni Allah söyletir. Allah'ın söylettiği de yalnız Kur'an-ı Kerim'dendir. Yani eğer bir ayetten bahsetmişse, bir hedeften bahsetmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 safa 4 teslimi anlatmış sahabeye. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti İsa 7 safa ve 4 teslimi anlatmış. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti Musa kendi kavmine 7 safa 4 teslimi anlatmışlar. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 14 asır sonra duruma bakıyoruz. Ne olmuş? Önce Museviler unutmuşlar. Hazreti İsa'nın söylediklerini ve büyük kısmı bu 7 safayı yaşamak yerine din adına başka şeyleri yapmaya başlamışlar. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti İsa'yı görevli kılmış. O kendisine indirilen İncil'le öğretmiş etrafındakilere. 7 safa ve 4 teslim hepsi yaşamışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi onunla birlikte 7 safa 4 teslimi yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir süre sonra büyük kısmı dejenere olmuş. Onun bütün bu 7 safa ve 4 teslim hakkındaki söyledikleri unutulmuş ve kiliselerde yapılan bir takım ayinlere dönüşmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O ve sahabesi 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Ondan sonra da bir süre ona tabi olanlar, onlara tabi olanlar yaşıyorlar. Sonra toplumun büyük kısmı bir tartışmanın içine giriyor. Bir defa
7 safa ve 4 teslim, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak. Altıncısı, muhlis olmak ve irşad olmak aynı şey. Ondan sonraki kademe, salih makamına ulaşıp, iradeyi teslim edip, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen devrede bunu yaşayan bir grup insan bütün devirlerde var olmuş. Bugün de var. İşte biz de onlardan biriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi ne yapmışsa biz sadece onu yaparız. Ne yaparız? Günde beş kere oruç kılma, günde beş kere namaz kılmayız. Beş vakit namaz kılmayız. 7 vakit kılarız. Öyleyse o ne yapmış? Perşembe günleri oruç tutmuş. Bir de tutarız. O neyi yaptıysa biz ve kardeşlerimiz onları gerçekleştiririz. Kuşluk sünneti kılmış, biz de kılarız. Teheccüd sünneti kılmış, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılmış, sabah namazı ile öğlen namazı arasında kuşluk sünneti kılmış. Aynen gerçekleştiririz. Ne yapmış? Daimi zikrin sahibi olmuş. Öteye geçmiş. Tesbihin de sahibi olmuş. Bizim de hamdolsun Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, tesbihe. Kardeşlerimizden de ulaşanlar var. Ve tüm kardeşlerimiz de daimi zikre ulaşmak için bir büyük çabanın içindeler. Bu çabanın içinde olup da bu noktaya ulaşanlar var mı? Tarikatlar boyunca, ki tarikatlar hiç bitmemiştir, bugün de aynen yaşıyorlar. Birçok kişi o tarikatların içinde bu hedeflerin hepsine ulaşmışlardır. Bugün de ulaşıyorlar. İşte onlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. 7 safa 4 teslimi gerçekleştirenlerdir. Gerçekleştiren ne olur? İrşada memur ve mezun kılınır. Onlar başkalarını irşad etmekle vazifelendirilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. İşte bu sonuç, yani ruhun ve cin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi neyi ortaya koyar? Bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir şey kalmamasını. Önce bunu gerçekleştirir. Sonra o kişinin tövbe-i nasuha çekilmesini gerçekleştirir. Sonra o kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah iradesini teslim aldıktan sonra o kişinin bu göreve tayin eder. O güne kadar daimi zikirde olan kişi o noktadan itibaren zikir iradenin bir mahsulü olduğu cihetle artık iradesi olmadığı bir vaka olduğundan bu kişinin tesbihi
külli irade tarafından gerçekleştirilir. Daimi zikirdedir yine kişi dizayn olarak. Yani her an gece gündüz 24 saat Allah'ı zikretmektedir. Ama kendi iradesiyle değil. Külli irade vasıtasıyla bu da Allah'ın iradesi de, ilahi irade de diyebilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tarikatlar içerisinde böyle insanlar her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor öyleyse ona bakalım. Problem bu 7 Safa ve 4 Teslimi İslam'ın 5 şartına indirgeyenlerde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorlar. İslam'ın şartı 5'tir. Bu 5 şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hemen bir uydurma hadis geliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmiş ve ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Söylediklerin arasında bunlar mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap da bunlarla beraber mutlaka o kişiye söylenmiştir. Ama burası atlanıyor. O zaman hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir şeyim Kur'an'a aykırı olamaz. Neyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün sahabesine Allah-u Teala'nın verdiği emir açık ve kesin olarak 7 Safa, 7 Safa ve 4 Teslimi de farz kılıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin üzerlerine farz kılınan 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsinin sahabe adını verdiklerimizin gerçekleştirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Öyleyse eğer 7 Safa 4 teslimin hepsi farzsa, eğer bugün bütün o farzlardan elde kalan İslam'ın 5 şartıysa, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir tuzak. Din adamlarımız okullarında İslam'ın 5 şartını temel bir ilim olarak alıp öğretime üye oluyorlar, öğretim üyesi oluyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Devam ediyorlar çalışmalarına. Üniversite öğretmeni olmak üzere evvela asistan oluyorlar bir profesörün yanında. Sonra doçent oluyorlar imtihanı verip. Ondan sonra da profesör oluyorlar. Ve hepsi İslam'ın 5 şartından ibaret bir muhtevayı insanları kurtaracak olan bir hedef kabul ediyorlar. İşte burada büyük bir yara almıştır İslam. Bu yara felç edici bir yaradır.
Hamdolsun ki İslam'ın bir kısmı İslam'ın gerçek boyutuyla yaşıyor. Bütün tasavvuf ehli bunu gerçekleştirendir. Ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Kur'an'da farz olan 7 safa ve 4 teslimi de yaşamışlar. Bugün 7 safa ve 4 teslim sadece tarikatlarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçek buysa, 7 safanın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, o zaman İslam aleminin de bu dizayn içerisinde üzerimize farz olan bütün farzları yerine getirmemiz gerekmez mi? İşte yerine getirmediğimiz için Allah-u Teala'nın cezalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin de teslimine kadar uzanan, ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimine kadar uzanan, onu da kapsayan bir dizi işlev Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Ve bütün bu kademelerden insanı aşırtacak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Bu nurlar göğüse gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin göğsünü Allah-u Teala mutlaka yarar. Allah-u Teala buyuruyor ki biz onların göğsünü yararız. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açarız diyor. Onların göğüslerini teslime açarız diyor. İşte teslimi açmak ne demek? Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine. Göğsünden kalbini Allah-u Teala niçin nur yolu açıyor kişinin? O kişi zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Veya iç sesiyle dilini de kımıldatmadan zikir yapacak. Bu yaptığı zikre paralel bir standartta Allah'ın katından önce sadece rahmetle faz gelecek. Rahmet nurları kalbe girecek. Sonra rahmet, faz ve salavat gelecek. Rahmetle faz, rahmetle salavat gelecek. Ve gelen fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra o kalpte %7 birikime başlayacak. İşte bu birikimdir ki kişiyi nefsin kalbinde %49 fazla ulaştıracak. Böyle bir faz birikimi %2 rahmetle toplandığı bir araya getirildiği zaman %51 nur eder. Bu %51 nuru yerli yerine oturtalım. Herkese Allah-u Teala bunu garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Her %7 nur birikimde, fazıl birikiminde, başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhu bir kat yükseleceği için 7 katı tamamlayacaktır kişinin ruhu. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Allah'ın zatına sitetini müntahaya ulaşan zikir serisini tamamlamış olan ruh ulaşacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak.
Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın ruh zatına ulaşacak. Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok olacak. İşte olay budur. Zaten ruhu Allah üflemişti. O üflediği ruhu tekrar geriye istiyor. Bu ne ifade eder? Bu yolun yarısını ifade eder. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Cennetin üçüncü katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennet sizin. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin. 14. basamaktasınız. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Kişi sadece zikirlerini arttırıyor. Allah da kendisine düşeni yapıyor. O kişi son derece mutlu bir hayat içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunlar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir süreç içerisinde normal standartlarda gerçekleşiyor. Ve kişi ulaşana kadar, Allah'a ruhunu ulaştırana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kapıyı açmış. Hadi gelin diyor, sizi bekliyorum diyor. Sizden diyor bir şey istemiyorum. Sadece

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a mutlaka ruhlarını asgari standartlarda mutlaka ulaştırmasını istiyor. Daha o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü takva sahibi olmuştur. Rum 31 öyle söylüyor. Menevine ileyhi ve ettekû. Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi ol. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Sonra tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Allah vücuttan ayrılan o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin bütün eksiklerini kapatır. Hiçbirini varmış gibi göstermez, hepsini yok eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ulaşmak söz konusu. Bunu siz yapmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı isteyeceksiniz. Allah da ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte mutluluğun yarısını elde ettiniz. Neden? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla doldu. Ve geriye kalan kesim %49 karanlık afetlerle dolu. Bu yarı yarıya dünya mutluluğu demektir. Ama cennet katlarından üçüncüsündesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, daha ne olsun? Allah Teala size daha ne versin hediye olarak? Bir hiç karşılığı sadece bir dilekle hepinizin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ki öldüğünüz zaman istemeseniz de ruhunuz Allah'a zaten ulaşacaktır. Siz göndermediyseniz ruhunuz mutlaka öldüğünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınacak. Eğer ruhunuz sizdeyse alınacak ve Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık ve kesinse bir tarafta cehennem varsa sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi, bir tarafta cennet varsa sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz bir milyarlarca senelik bir yaşam. Sadece mutluluktan oluşan bir yaşam. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğiniz size bu yaşamı sağlayacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, affedersiniz. Birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle. Tabiiyetle ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan siz değilsiniz. Allah. Yetmez. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman sizden ayrılan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştıracak olan gene Allah. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de bunu sanki siz yapmışsınız gibi sizi mükafatlandıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için sadece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için dünya mutluluğunda sadece %51'ine sahip olacaksınız. %49 dünya mutluluğunu yaşayamayacaksınız ama %51 yaşayabileceğinize göre, üçüncü kat cenneti de elde ettiğinize göre, bu Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın.

Allah Teala'ya dua ediyoruz inşallah. Öğreticiler de bu büyük hakikatleri söylemeye başlarlar. Böylece herkes kurtuluşa ulaşır inşallah. Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Hepimiz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz kainatta bir küçücük dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yani sonsuzda bir. Düşünelim sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Galaksilerin sayısı 100 milyar çevresinde. Her bir galakside yaklaşık olarak 100 milyar yıldız var. Bu bir tek galaksinin, bu kadar galaksinin, 100 milyar galaksinin bir tanesindeki bir milyarlarca yıldızın içinde bir yıldız bizim dünyamız. Sonsuzun ne kadar da biriyiz, siz düşünün sevgili kardeşlerim. Ama hamdolsun Allah-u Teala hayat vermiş bu dünyaya. Allah-u Teala bize dinimizi öğretmiş. Allah-u Teala bize mutluluğu öğretmiş. Ve biz de sizlerle mutluluk üzerine konuşuyoruz. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirinin dostu olsun, birbirini sevsin. Bu sevgi yumağı içinde herkes bir mutluluk yeri açsın kendisine. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey ister. O istediği şey sizlerin mutlu olmanızdır. Mutlu oluşunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizi çok sever sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok sever. Çünkü siz insan olarak yaşıyorsunuz, yaratıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala sizlere ruhundan üfürdü. Şu anda ruhunuzu Allah'a teslim etseniz de, Allah'ın ruhu sizde de olsa netice değişmez. İnsansınız. Allah'ın ruhundan üfürdüğü kainattaki yegane mahluk insan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmek gibi kainatın en büyük şerefini vermiş. Yani Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan. Sonra da onu Allah'a tekrar iade etmiş tabii. Ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin her birisi mutluluğun basamaklarında yükselmek, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak.
Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim edebilenlerdir. Onların iç dünyalarında tam bir sulh ve sükun oluşur. Peki onların da düşmanları yok mudur? Vardır. Ama onun için bir anlam ifade etmezler. Bir üzüntü kaynağı olamazlar. Bir huzursuzluk vücuda getiremezler. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara tesir etmek suretiyle hep insanlar arasında kavgayı başlatmak ister, anlaşmazlık çıkarmak ister, insanların birbirine düşmesini, birbirini yaralamasını, hatta öldürmesini ister. İnsana karşı olan kini kıyamete kadar tükenmeyecektir. Neden? Çünkü insan yüzünden cennetten kovuldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu insanın, insana da verilen bu mahlukun mutlu olmasını istiyor. Düşün ki kainatta bir tek mahluka, insana Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Ne meleklerde Allah'ın ruhu üfürmesi vardır, ne de cinlerde. Aslında cinlerde de Resuller var. Ama Allah'ın ruhu üfürdüğü hiçbir cin mevcut değil. Ama insanların hepsine Allah Teala doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Nefaha bihi ruhihi diyor. Ve onların içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların içine ruhundan üfürmüş. Üfürürse ne olur? Üfürürse İnsan olur. Sadece insan bu şerefe layık kılınmış. Üfürürse ne olur? Üfürürse Allah o kişiyle birlikte olur. Şimdi bütün insanlara Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürdüğüne göre o zaman bu haydutlar, bu caniler nasıl oluşuyor sevgili kardeşlerim? İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar çalıyorlar. İnsanlar olmadık kötülükler yapıyorlar birbirlerine. İnsan olarak yaratılmışlar. Allah'ın ruhunu taşıyorlar bünyelerinde. Bu kötü hedeflere yönelik olan insanların elbette ruhlarını Allah'a ulaştırmaları, fizik vücutlarını teslim etmeleri, nefslerini teslim etmeleri, iradelerini teslim etmeleri söz konusu değil. En azından bu işleri yaparken, bu işlemleri, cinayeti, hırsızlığı, yol kesenliği işlerken bulundukları hüviyet, onların Allah ile beraber olmadıklarıdır. Onların da ruhu var ama ruhlarını devre dışı bırakmışlar. Hep işleri sıkılıyor, sıkıntı içindeler. Aslında bu ruhun o kişiye yaptığı azabı ifade eder. Bir başkasına istemeden de olsa bir kötülüğüne dokunduğu zaman mutlaka üzüntü duyarsınız sevgili kardeşlerim. İşte onlar başkalarına bilerek isteyerek kötülük yapan ve bundan ızdırap duymamış gibi davrananlardır. Oysa ki Allah-u Teala'nın herkeste vicdan azabı dediği bir müesseseyi uyguladığını biliyoruz. Öyleyse A'ya kötülük eden bir kişi, A ile B'ye kötülük eden kişiden daha az üzülür.
A'ya kötü davranan bir kişi, A'ya, B'ye, C'ye kötü davranan kişiden daha üzülür. Çünkü sevgili kardeşlerim, her yaptığımız kötülüğün karşılığı Allah-u Teala tarafından bize bir vicdan azabı standardı içinde mutlaka geri döner. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim herkese onların mutlu edeceği şeyleri, onların mutlu olacağı şeyleri ulaştırmak yerine neden insanlar onları mutlu edecek şeylerle meşguller? Arkasında sadece şeytan var sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki A, B'ye kötü davransın. Bu sebeple B huzursuz olsun. A da vicdan azabı duysun. Sevgili kardeşlerim, bir insan bir başkasına bilerek, isteyerek kötülük ettiği zaman vicdan azabı onun yakasını bırakmayacaktır. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Halbuki başkalarıyla ilişkilerinde sadece onlara yardıma çalışan, yardım eden, başka insanlara her an iyilik etmek için imkan arayan, fırsat arayan, böyle bir fırsatı bulur bulmaz onu değerlendirip başka insanları mutlu eden, bir hüviyet kazanmak Allah'ın temel emridir. Allah ister ki bizden, hepimizden, etrafımızdaki bütün insanlara onları mutlu edecek davranışlar ulaştırılsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sevdiğini bilin. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Allah sadece sever. Ama cezalandırmak onun kanunlarının gereğidir. Kişiye vicdan adlı bir müesseseyi yükleyen Allah-u Teala, o kişi yanlış yaptığı zaman, başkalarına azap verdiği zaman, başkalarını huzursuz ettiği zaman, o kişiyi huzursuz eder. Vicdan azabı, bir kişiye yapılan haksız davranışının bedelini o haksız davranan kişiye ödeten azabın adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı içerisinde mutluluk adı verilen bir müessese var ve bu mutluluk müessesesi siz başkalarına yardımcı olduğunuz sürece, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız sürece, hedefiniz bu olduğu sürece sizi daima huzur içinde yaşatır. Başkaları sizi yanlış anlasa da huzurunuz devam eder. Çünkü huzur ve niyet arasında tam bir ilişki vardır. Niyeti halis olan bir insan başka insanların mutluluğu için yaşar. Onlara ulaştırabildiği her mutluluğun arkasından Allah Teala bu mutluluğu yaşatan kişiye, karşısındakinin mutluluğuna sebebiyet veren kişiye mutluluk verir. Birisi Allah'tan gelen mutluluktur. Mutluluk verene verilir. İkincisi kişiden gelen mutluluktur. O mutluluğu başkasına yaşatana ait olan bir sebep olma işlemidir.
Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki hepimiz kendimizi etrafımızdaki insanların, başkalarının mutluluğuna adasak, onların her birini mutlu etmek için çalışsak, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama o kadar çok şey kazanırız ki. Başkalarını mutlu ettiğiniz, onlara huzur verdiğiniz her an asıl mutluluğu, huzur veren, mutluluk veren siz yaşarsınız. Düşünün ki etrafınızdaki herkese mutluluk vermek için yaşıyorsunuz. O zaman siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Huzur içinde bir dünya hayatınız olacaktır. Başkaları sizinle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşayacaklardır. İç dünyaları sizi birçok defa denedikten sonra onlara sizin onları mutlu etmek için yaşadığınızın silinmez damgasını vurur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya başkaları tarafından sevinirsiniz ya da sevilmezsiniz. Sevilmenizin arkasında sizin onları sevmeniz vardır. Sevilmenizin arkasında sizin onlar için yaşamanız vardır. Sevilmemenizin arkasında sizin Rabbena hep bana diyenlerden olmanız vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar da derler ki başkaları kendileri için bir menfaat ağacıdır. Onlardan devamlı faydalanırlar. Faydalanacaklardır. Ve faydalanmaya çalışırlar. Bu aldatmak seviyesine kadar yürüyebilen bir müessese. Sevgili kardeşlerim, hayat istesek de istemesek de Allah'ın bizim için tayin ettiği hayatı yaşayacağız. Öyleyse bu hayat ya mutlu olarak geçer ya da mutsuz olarak. Şimdi ben size dersem ki, ey benim sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum ve size şunu söylemek istiyorum ki mutlu olmak sizin elinizdedir. Anahtarı da son derece basit ve kolay. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayacaksınız. Bu kadar basit. Etrafınızdaki herkes bir şeylerden mutlu olur. İşte yapmanız lazım gelen şey o nesnenin ne olduğunu hemen öğrenmek. Kime güzel davranırsanız, kimi sevdiğinizi davranışlarınız ifade ederse, eğer sizin yüzünüz başkalarına karşı hep gülüyorsa, hayatınızı onların mutluluğuna adadıysanız, o zaman onlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacaklardır. Ama siz asıl kârlı çıkan sizsiniz. Çünkü siz hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisiyseniz, devamlı etrafınızdaki insanlar sizin davranışlarından mutluluk yaşayacaklardır. Ama onların yaşadığı mutluluğun aynısı size de yaşatılır. Rabbimiz tarafından. Etrafınızda 10 kişi varsa her birine mutluluk vermişsiniz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşıyorsunuz demektir. Öyleyse öksürseniz de insanları mutlu etmek için hep imkanınız vardır. Öyle değil mi? Mesela ben demin öksürdüm. Sevgili kardeşlerim, ara sıra sizlere takılmadan edemiyorum.
Ama şunu çok iyi biliyorum. Sizlerle birlikte olmak, sizleri sevmek, bir başka ifadeyle sizler için yaşamak öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşamak benim için başkaları için yaşamaktır. Hepiniz etrafınızdaki insanlar için yaşamayı hedef ittihaz ederseniz, yani kendinizi onların mutluluğuna adarsanız, herkes sizin davranışlarınızdan sadece mutluluk duyarsa, o zaman sevgili kardeşlerim siz Allah'ın emrettiği dizaynın sahibisiniz. Allah Teala hepimizden etrafımızdaki herkesi mutlu etmemizi ister. Dikkat edin ki siz insanları mutlu ettikçe onların sizin verdiğiniz mutluluk sebebiyle gülen yüzleri sizin mutluluk anahtarınızdır. Sizin davranışınızla bir huzur duyan karşınızdaki kişi sizin için de bir huzur vesilesidir. Çünkü ona huzur verdiğinizi derhal fark edersiniz. Bu da sizin içinizi aydınlatır, ısıtır. Allah'a daha yakın hissedersiniz kendinizi. Sevgili kardeşlerim, ya şeytana yakın olmak ya da Allah'a yakın olmak. Hangisi? Bizim naçizane tavsiyemiz, başkaları için yaşayın. O zaman Allah'a yakın olursunuz. Kim kendi kör nefsi için yaşarsa o hep sıkıntı çeker sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman mutlu olamaz. Hayat her saniyesi biz istesek de istemesek de devam eder. Ta ki ölünceye kadar. Bir, bu hayatı yaşarız. Başkalarını mutsuz ederiz. Biz de onlara verdiğimiz mutsuzluk kadar mutsuz oluruz. Etrafınızda 10 kişi varsa, her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz, onların her birine huzursuzluk veriyorsanız, her birinin yaşadığı huzursuzluğu siz de yaşarsınız onlara yaşattığınız için. Onların her birinin yaşadığı mutsuzluğun, huzursuzluğun 10 katını siz yaşarsınız. Ama onlara verdiğiniz şey huzursa, mutluluksa, hayatınızı başkalarını mutlu etmeye vakfetmişseniz, adamışsanız, o zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah Teala da sizi mutlu eder. Etrafınızda sizlerden mutluluğu alan insanlar da sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları sevmenizi istiyor. Severseniz sevilirsiniz. İnsanlar başkaları tarafından kötü muamele gördükleri zaman işlerinden geçen şey onlara kötü davranmak olur. Neden sevgili kardeşlerim? Doğrusu bu mu? Asla. Siz size kötülük edene iyilik edebiliyor musunuz? Siz size kötülük eden kişiyi mutlu etmek için bir şeyler yapmayı istiyor musunuz? Bunu yapabildiğiniz zaman bundan büyük huzur duyacağınızdan emin olun. Size kim kötülük ederse özellikle ona en güzel davranışları sergilemelisiniz. Onu mutlu etmeye çalışmalısınız.
yaptığı kötülükleri görmezlikten gelebilir misin? Böyle yapıp yapamadığınız sizin davranışınızdan belli olur. Eğer size kötülük eden, bağırıp çağıran, hakkınızda konuşan kişiye siz aynı hüviyette müdahale etmiyorsanız, aynı hüviyette onun davrandığı gibi bağırarak, çağırarak, ona hakaret ederek geri dönmüyorsanız ona, o zaman sizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyoruz. Olmanız lazım, gelen hüviyettesiniz. Allah yolunda olan bir kişinin davranışı her zaman bu olmalı. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenlere, size kötülük edenlere de güzel davranabiliyor musunuz? Onları incitmemeyi başarabiliyor musunuz? İşte Allah Teala'nın sizden beklediği budur. Böyle bir insan ancak Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olmak, bir davranış biçimleri dizisiyle kendisini mutlaka ispat eder. Kim Allah'ın dostuysa, o başkalarının da dostudur. Onun elinden, dilinden başkaları rahatsızlık duymaz. Allah'ın sevdiği insanlar elinden ve dilinden başkalarının rahatsızlık duymadığı insanlardır. Allah'ın daha çok sevdikleri ise elinden ve dilinden başkalarına daima güzellikler taşıyan, etrafındaki insanlara huzur veren insanların davranış biçimleridir. Öyleyse bütün bunlar birer vaka olduğuna göre, hayatımızın gerçekleri bunlar olduğuna göre huzursuz olanlara sesleniyoruz. Neden huzursuzsunuz? Çünkü başkalarını huzursuz ediyorsunuz. Siz onlara kötü davrandığınız için onlar da size öyle davranıyorlar. Daha başlangıçta ben onlara kötülük etmemiştim. Onlar bana kötülük ettiler. Ben de onlara kötülük ettim. Tamam. Belki Allah Teala'nın size tanıdığı bir hakkı kullandınız. Kısas diyor Allah Teala bunun adına. Ama kısas yapmayabilirdiniz. O yaptığı kötülüğün karşılığını derecat kaybederek ödemek mecburiyetinde kalırdı. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık siz ona kötülük etmezseniz elinize fırsat geçmesine rağmen çok güzel bir iş yaparsınız. Ama bunun daha ötesi var. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ne zaman size kötülük eden birisine en güzel bir davranışla bir iyilik etmek imkanı doğarsa ve bunu kullanırsanız, o kişiye, o size kötülük eden kişiye o iyiliği yaparsanız, o zaman o kişi size hissettirmemeye çalışsa bile bu güzel davranışı asla unutamayacaktır ve kendisini kınayacaktır. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötü davranışlarda bulundum ama o bana kötülük etmek için eline fırsat geçtiği anda, halde bunu kullanmadı. Bana kötü davranmadı. Başkalarından da benim hakkımda kötü söylediğini hiç duymadım. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir intiba uyandırmalısınız insanlar üzerinde. Başkaları size kötülük edebilir. Ederlerse siz kaybeden değil kazanan olursunuz. Çünkü size yapılan her kötü davranışın arkasından
siz derecat kazanırsınız. Kötülük yapan derecat kaybeder, iyilik yapan derecat kazanır. Kötülük yapana kötülük etmeyen kişi, o kendisine kötülük ettiği için derecat kazanmıştır. O kazandığı derecat kendisinde kalmıştır. O da aynı kötülüğü ona yapsaydı, kazandığı dereceyi negatif derecat kazanarak yok edecekti, sıfırlayacaktı. Ama sevgili kardeşlerim, öyle yapmamak onu Allah huzurunda sevgili kılar. Kim kötülüğe, kötülükle mukabele etmezse Allah Teala tarafından sevilir. Kim kötülüğe iyilikle mukabele etmek hedefinin sahibi ise, bunu gerçekleştirirse, o zaman o kişi kötülüğe karşı kötü davranmayandan daha çok sevinir Allah Teala tarafından. Çünkü bu kendisine kötülük edene sadece kötü davranmamakla kalmamış, ona bir güzel davranışla en güzel hediyeyi vermiştir. Kötülük gördüğü kişiye iyilik yapmak, işte en güzel davranış budur sevgili kardeşlerim. Ve de kötülük edene verilebilecek olan en sağlam, en güzel ders de budur. İşte bu dersi verirken buradaki gayenin ne olduğuna dikkatle bakalım. Eğer kişi nefsine tabi olsaydı, kendisine kötülük edildiği için mutlaka o kişiye kötülük yapmak ihtiyacını duyacaktı, muhtemelen yapacaktı. Ama kim kendisine kötülük yapılmasına rağmen kötülük yapana bir kötülük yapmayı düşünmezse, hatta bir fırsat geçerse eline, ona iyilik ederse, iyilik yapmak için fırsat ararsa, bu kendisine kötülük yapan kişi için Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, istesek de istemesek de hayat geçiyor. Hayatımız devam edip geçiyor sevgili kardeşlerim. Yaşlanıyoruz. Bu geçen zaman dilimi içinde kime hangi iyilikte bulunmuşsak o kadar çok derecat kazanmış oluruz. Ama kim bu geçen hayat dizaynı içerisinde başkalarına kötülük ediyorsa, haksız davranışlarda bulunuyorsa, onları üzecek davranışlarsa bunlar, o zaman bu kişi derecat kaybeder. Etrafındaki insanlara yazık etmek bir tarafa, asıl kendine yazık eder. Etrafında 10 kişi olsa, her birine bir kötülük yapsa, onların her birinin 10 katı kadar kötülük etmiştir onlara. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek varken neden mutsuz etmek? Ve dolayısıyla bunun sebebiyle neden kendisinin de mutsuz olmasına sebebiyet vermek? Olur mu sevgili kardeşlerim? Çok mantıksız gelmiyor mu size? Kim böyle bir davranışın içindeyse ona bu kaseti dinletin. Haksız yere başkalarını üzen herkes mutlaka vicdan azabı denilen bir azapla Allah Teala tarafından azaplandırılır. Bu Allah'ın değişmesi mümkün olmayan bir kanunudur. Herkesten otomatik olarak çalışır. Allah Teala insanları bu mekanizmadan mutlaka etkilenecek şekilde yaratmıştır.
Kim bir başkasına kötülük ederse mutlaka bir üzüntüyü yaşayacaktır. İnsandan insana bunun nispeti değişebilir yapılara icabı, ama mutlaka kim başkasına bir kötülük ederse o bir hüzün, üzüntü mutlaka yaşar. Bu üzüntünün seviyesi insana göre farklı olabilir sadece. Allah Teala diyor ki Allah hesabı çabuk görendir diyor. Böylesi bir hesap görme müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, yaptığınız her kötü davranışın karşılığında derecat kaybedersiniz. İşte yaptığınız kötülüğün bedeli ödenmiştir. Her derecat kaybeden insan bunun iç huzursuzluğunu mutlaka yaşar. Bir başka adı vicdan azabıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek varken, onlara huzur vermek varken, bunu yaşamanın, başkalarına huzur vermeyi yaşamanın mutluluğu söz konusuysa, neden başkalarına azap vererek, huzursuzluk vererek biz de mutsuz olalım ki? Kim başkalarına huzursuzluk verirse kendisi de huzursuz olur. Kim başkalarını üzerse bundan kendisi de üzüntü duyar. Ne kadar gizlemeye çalışsa çalışsın, bu eşyanın tabiatına uygun olan yegane sonuçtur. Başka türlüsü de mümkün değildir. Öyleyse kim başkalarını huzursuz ediyorsa bunun bedelini mutlaka kendi vicdanında ödeyecektir. Neden böyle bir insan olalım ki? Eğer hayatımızı başkalarının mutluluğuna adarsak, bizden başkalarına ulaşan her dakika onlara huzur vermekse, mutluluk vermekse, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeli o zaman bizim için olmaz mı? Elbette olmaz. Başkalarına huzursuzluk veriyorsak biz hiçbir zaman huzuru yaşamayız. Ama biz başkalarına huzur veriyorsak, onların üzerinde vücuda gelen mutluluktan daha fazlasını biz yaşarız. Çünkü ona sebebiyet veren biziz. Etrafımızda birçok insan varsa, herkesin etrafında 5-10 kişi mutlaka vardır. Her birine mutluluk veriyorsa bu kişi, her birine verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşayacağı için büyük huzur duyacaktır bunda. Sevgili kardeşlerim, yaşamak başkalarına mutluluk vermenin adıdır. Allah'ın dostları için isim budur. Neden başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak varken başkalarını mutsuz ederek mutsuzluğu yaşayalım? Yanlış olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gene şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur.
ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek,

Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilahı tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi?

ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı?" dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, "Onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım," dedi. "O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, Beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır." Firavun, "Alemlerin Rabbi nedir, ne demektir?" dedi. Musa aleyhisselam, "Eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir," dedi. Firavun etrafındakilere, "İşitmiyor musunuz?" dedi. Musa aleyhisselam, "Sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir," dedi. Firavun, "Muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir," dedi. Musa aleyhisselam, "Eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir," dedi. Firavun, "Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım." Musa aleyhisselam, "Sana apaçık bir şey getirsem de mi?" dedi. Firavun, "Öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir," dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, "Muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır," dedi. "Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder," dediler. "Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler." Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, "Siz toplandınız mı?" denildi. "Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz." Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, "Eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı?" dediler. Firavun, "Evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız," dedi. Musa aleyhisselam onlara, "Atacağınız şeyi atın," dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve "Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz," dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. "Alemlerin Rabbine iman ettik," dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, "Benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım," dedi. "Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız," dediler. "Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz." Ve Musa aleyhisselama, "Kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız," diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz
onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir,
rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki, ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun.
Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin, dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin, dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz, demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden
kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça, ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar
şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an, sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve onu yakin kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam,
onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra Hüdhüd'ü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse
O takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz, dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz, dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bütün sohbetlerimiz hep Allah'ı zikrettiği için, mutlaka Allah'a temas ettiğimiz için. Neticede sadece O'nun Kur'an-ı Kerim'ini açıkladığımız için. Hep Allah'tan bahsetmiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ayetlerin sırlarında Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini sizlere sunmak istiyoruz inşallah. Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tasne'un. Kelime kelime manaya beraberce bakalım. Utlu, oku. Ma, şeyi. Uhiye, vahyedilen. İleyke, sana. Sana vahyedilen şeyi oku. Minel, min dendaneki, el kitabe, kitap. Kitaptan, cümleyi tamamlarsak, kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve ekumus salat. Ve ekumu, ikame et, gerçekleştir, kıl salat, namaz. Ve namazı kıl, ikame et, kıl. İnne salate, inne muhakkak ki es salati, salat, namaz, tenha, neyeder, men eder, ani şeyden, el fahşai, fuhuştan men eder. Nehyeder, men eder. Ve el münkeri ve münkerden men eder. Yani namaz münkerden ve fuhuştan men eder.

ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ı zikretmek ekber daha büyüktür. Baştaki ve le olduğu için muhakkak ki daha büyüktür. Yani en büyüktür. Vallahu ve Allah ya'lemu bilir. Ma şeyi, şeyleri tesne'un. Yaptığınız. Öyleyse Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi bu kadar. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Burada son derece önemli bir karşılaştırma var. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir, namaz kılmak, iki, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir ibadet çeşididir. Namaz kılmak da ibadetin ta kendisidir.

ise namaz diyor Allah Teala münkerden Allah'ı inkar etmekten Allah'ı ve Kur'an hakikatlerini inkar etmekten men eder. Peki Kur'an ayetleri inkar edilmiş durumda mı? Ne yazık ki evet. Mesela insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu fizik vücudumuz Allah'a ulaşamaz. Peki ulaşılmış mıdır? Evet. Hz. Musa'nın vücudu Allah'ın katındadır. Yaşamaktadır. Ve de dünyaya inmesi de uzakta değildir. Yakın gelecekte o iş gerçekleşecektir. Allah'ın katında olan yaşayan bir peygamber Hazreti İsa. Peki bunu gerçekleştirip de Allah'a ulaşıp da Allah'la konuştuktan sonra fizik vücuduyla Allah'a ulaşıp da Allah'la konuştuktan sonra inen o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir yay mesafesi kadar bir mesafe kalmış aralarında. Ve Allah Teala ona vahyedeceğini vahyetmiş. Karşılıklı bir konuşma olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra inmiş. Ama Allah'ın zatına ulaşmış, fizik bedeniyle ulaşmış ruhu, fizik bedenine örtü olmuş. Daha evvel Allah-u Teala'yı defaatle kat gözüyle görmüştü. Allah-u Teala burada ifade olarak şunu kullanıyor ve kalbi gördüklerini, baş gözünün gördüğünü inkar etmedi diyor. Yani baş gözüyle gördüğü de kalbiyle gördüğü Allah'tı diyor Allah-u Teala. Kalbi baş gözünün gördüklerini inkar etmedi. Sevgili kardeşlerim, burada namaz kılmak var. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Burada zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Şimdi bakalım doğrudan okuyarak ayetin Türkçe muhtevasını. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve namazı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat yani namaz fuhuştan ve münkerden nehyeder. Hem fuhuştan men eder hem de münkerden nehyeder. Yani onlardan korur. Öyle bir şeye engel olur. Kişi namaz kılıyorsa ne fuhuş yapabilir namaz kıldığı sürece ne de münker yapabilir. Çünkü o sırada namazla meşguldür. Ve ayet-i kerime ve Allah'ı zikretmek mutlaka
en büyüktür diye sonuçlanıyor. Sonrası Allah yaptığınız şeyleri bilir. Sevgili kardeşlerim, üç büyük ibadet, namaz kılmak, zikir yapmak ve namaz kılmak. Namaz kılmak, zikir yapmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve zikir yan yana getirildiği zaman en büyük ibadet olarak zikri görüyoruz. Böylelik Allahu Ekber. Zikir, Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet. Acaba neden? Çünkü eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan söz konusuysa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişinin muhtevasına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi namaz kıldığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kıldığı namazdan farklı bir namaz kılar. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Demek ki biz insanlara düşen şey, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Allah ise bir görev üstleniyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o dileğini mutlaka gerçekleştiririm.

Bunu yaparken elimiz nabzımızda oluyor. Nabzımızın her çift atışında dilimiz Allah kelimesini zikrediyor.

Peki ne olur? Bir kısım insan için hiçbir şey olmaz. Eğer o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa, o kişi Allah'ı zikreder ama bu zikrin ona bir faydası olmaz. Peki kime olur? Kime faydası olur? Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa ve yani hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye Devrin İmamı'nın dergahında iltihak eder, katılır. Artık o da seyri sülükte olacaktır. Kısa bir süre zemin katta, yani dergahta kalır, sistemleri görür. Sonra da birinci kata çıkacak bir hüviyet kazanana kadar bu işlev gerçekleşir. Birinci kata çıkmak onun için söz konusu olduğunda, zikri o noktaya geldiğinde kafileye katılır ama birinci kata kadar çıkabilir. Daha sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara çıkacaktır. Yedinci katın yedi alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak ve Selim-i Münteha'ya ulaşarak oradan dikebiliyor yolculukla. Allah'ın zatına yükselecek. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve nefaha bihi ruhi. Onun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar ondan sonrakiler doğumla vücuda gelmişlerdir bütün insanlar. Hava anamız hariç. Onu da Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Allah-u Teala vücuda getiriyor. Bundan sonra onların çocukları var. Adem ile Havva'nın çocukları. Adem Aleyhisselam 1200 küsur yıl yaşamış. Her nesil 25 yıllık bir zaman devresinde evlenecek çağa gelse ortalama bir hesapla birinci yüzyılda 4 nesil 10 yüzyılda 100 nesil 12 yüzyılda 120 nesil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 25 yılda bir nesil ortalama evlenmiş olsa

Her yüzyılda 4 nesil demektir bu. 1000 yılda 40 nesil. Bir iki yüzyılda 48 nesil. Sevgili kardeşlerim, insanlığı bu muhteva üzerine Allah-u Teala vücuda getirmiş. Bu ayet, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi, üç temel ibadeti karşılaştırıyor. Birincisi, namaz kılmak. Namaz dinin direğidir deniyor. Evet, gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk, onun etrafında bir çadır kurmadıkça hiçbir şeyden insanları koruyamaz. İşte bu direğin etrafında kurulan çadır zikirdir. Zikir, koruma faktörünü tam ifade eder. Neden? Çünkü bir kişinin nefsi afetlerden tamamen arındığı zaman daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbindeki afetleri o kişinin tamamen Allah yok ettiği zaman o kişiye şeytan artık hiçbir şey yapamaz. Şeytanın insana tesiri afetlere tesiriyle gerçekleşir. Afetler yoksa tesir de yoktur. Zavallı şeytan zavallılığını kabul etmek mecburiyette kalır. Hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşar. Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı zikir o kişinin üzerine gelip çadırın etrafındaki, direğin etrafındaki çadırı oluşturmuştur. Şeytanın bütün saldırılarından o kişiyi korur. Öyleyse bu sebeple Allah-u Teala zikrin namaz kılmaktan da Kur'an okumaktan da daha ötede bir ibadet olduğunu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala zikri insanlara farz kılmış. Çok zikri farz kılmış. Yani günün yarısından daha fazla zikretmeyi farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmış. Veskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ve eskurunallâhe Allah'ı zikredin kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve alâ cunubihim ve bir tarafınıza yan yatarken, yan üzereyken, yani yana dönmüş bir vaziyetteyken. Bir insan üç haldedir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama Allah Teala burada yatarken demiyor. Yan üzere yatarken diyor. Muradı ne? Muradı çok açık. Hepimiz öyle bir şekilde yatmalıyız ki yatarken sağ kulağımızı yastığa yaslamalıyız. Kalbimizin sesini kulağımızda duyabilecek şekilde dizayn etmeliyiz. Sağ tarafımızda yüzümüz dönük, sağ tarafımız kıble. Ve
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın izahında sağa dönük olarak yatmak, uyumak bir emir hüviyetinde sağ kulağımızın yastıkta olmasını gerektirdiği için. Ne olur? Sağ kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kalbimizin atışlarını kulağımızda duyabildiğinizi göreceksiniz. İşte o kalp atışlarında hep kalbiniz çift olarak atar. Bu çiftece Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte öyle bir çalışma içinde olmalısınız ki giderek uykuya daldıktan sonra bu kalp atışlarınızı hissetmeye daha uzun süre devam edeceksiniz. Bir gün içinizdeki sesin Allah'ı tekrar etmesi devam ederken uyandığınızı göreceksiniz. İşte o gün daimi zikre ulaştınız. Ondan evvelki gayretiniz uyanıkken Allah-u Teala'yı zikretmekti. Onu tamamladığınızı kabul ediyoruz. Yani her an dilinizi kımıldatarak uyanık olduğunuz sürece dilinizi kımıldatmanız asıldır. Neden? Çünkü size ihtardır diliniz hareket halinde. Hareket halinde olacak. Diye Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Bir şeyle meşgul olduğunuz zaman o sesin sustuğunu sonradan fark edeceksiniz. Başlangıç itibariyle konuşuyoruz. Hemen zikre yeniden başlayacaksınız. Allah diye. Ama bunu öyle bir şekle getireceksiniz ki hangi işi yaparsanız yapın zikriniz devam edecek. İşte konuşurken de zikredebilir mi insan? Evet. Konuşurken diliyle zikredemez. Çünkü konuşmaya dil hasredilmiştir. Ama kalbi zikredecektir. İçindeki o ses Allah kelimesini dili başka şeyler söylerken de hep devam ettirecektir. Dili bir şeyler söyleyecektir. Ama kalbindeki ses hep çınlayacaktır iş dünyasında. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle faz. Rahmet nurunu başlangıçta %2, ondan sonra nefsinizin kalbi %98'e kadar ulaşan bir fazıl birikimiyle ferahlanır. Ona bu mükafat verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir statüyü düşünün. Bu daimi zikirdir. Madem ki Allah-u Teala yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cünubihim diyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir üzerinize farz kılınmış.
İşte bunu gerçekleştiren bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onu mutsuz edecek yanlış davranışlarda bulundurabilecek olan nesne zikirsiz geçen bir devreydi. Ancak zikriniz yoksa şeytan sizi kontrolü altına alabilir ve tesir edebilir. Kontrolü altına almaktan muradımız bu. Yani onun kölesi olmaz insanlar. Ama çok zeki bir malik olduğu için ikna eder insanları yanlış şeyler yapmaya. Kendi düşüncelerinin hüviyetine girerek ikna eder. Ve insanlar kendilerine derecat kaybettirecek olan yanlış davranışlarda bulunurlar. Peki bir insan namaz kılmıyor. Bir zaman parçası düşünün, o sırada namaz kılmıyor. Zikir de yapmıyor. O zaman kendisine derecat kazandıracak olan, yani o işlem devam ettiği sürece derecat kazandıracak olan iki tane işlem var. Birisi namaz kılmak, birisi de zikir yapmak. Bir iyilik yaptığınız zaman o iyilik tamamlanır. Onun derecesi kadar derecat kazanırsınız. Ama olay bitince derecat kazanımı da sona erer. Ama zikir Allah-u Teala tarafından daimi zikre kadar farz kılınmış. Bunun için bir insanın zikrini daimi zikre ulaştırarak nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmesini temin için. Bütün afetler yok olduğu zaman %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanlar için budur. Ne olmuştur? Zikir, direğin etrafındaki çadır olmuştur. Ve o kişi şeytanın tasallutlarını temsil eden, hani kirli yağmurlar yağar, o kirli yağmurlardan korur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Allah'a, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra bu sevgi aşka dönüşür. Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaşıp da bunu tesbihe ulaştıranlar Allah'a hayran olanlardır. Hayran olmanın birinci temel faktörü Allah'ı görmektir. Sadece salah makamına ulaşabilenler Allah'ın zatını görmek şerefine ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman gerçek anlamda hayran olursunuz. Sadece salah makamına ulaşabilenler Allah'ın zatını görmek şerefine ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman gerçek anlamda hayran olursunuz. Bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Normal standartlarda
Hiç kimse Allah'ın zatını göremez. Ama Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şerefe layık olmuşlardır. Herkesi de tasarruftaydı. Yani daimi zikrin ötesine geçmişlerdi. Zikirleri tesbihe dönüşmüştü. Her ikisinde de ilahi irade onların daimi zikirlerini tesbihe dönüştürmüştü. Her ikisinde de ilahi irade. Külli irade değil, ilahi irade. Çünkü ikisi de peygamberdi. Peygamber olmayan Resuller için, peygamber olan Resuller için salâ makamı onların Allah'ı görmelerini temin eder. Ama bu daimi zikirden sonra ulaşılan o mertebe salâ makamının tesbih mertebesi neyle tahakkuk eder? O kişinin daimi zikre ulaşması kendi gayretiyle olmuştur. Allah'ın da yardımı olmuştur. Ama kişi hep dili hareket halinde ya da dilini de kımıldatmadan ama içindeki sesi iradesiyle gerçekleştirmiştir. Fakat ne zaman bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederse, o zaman zikrini yapabileceği bir kuvvet kalmıyor onda. Ne olması lazım? Bir başka kuvvetin devreye girip devam ettirmesi lazım. İşte orada iki nevi insan var. Bir, Resuller. İki, bir Resuller ve Nebiler. Birinci grup. İkinci grup da Resullerin ve Nebilerin dışında kalanlar. Resul ve Nebi'yi bu noktaya ulaştığı zaman onları ulaştıran bizatihi Allah'ın ilahi iradesidir. Bütün Nebileri ve Resulleri bu noktaya ulaştıran zikri külliyi tesbihe çeviren ilahi iradedir. Resul olsun veya nebi olsun. Veya şöyle söyleyelim. Veli Resul olsun veya nebi Resul olsun. Her ikisinde de ilahi irade bu görevi gerçekleştirir. Ama o kişi bir Resul olmadan da bu hedefe ulaşabilir. Bütün insanlara kapılar açıktır. Eğer kişi Resul değilse, Nebi değilse, yani bir veli olarak daimi zikre ulaşmış, tesbihe ulaştırılmışsa, onların tesbihi külli irade tarafından gerçekleştirilir. Demek ki külli irade ile ilahi irade bu noktada farklılaşıyor. Allah'ın Resulleri ve Nebileri için, yani şöyle söyleyeyim, Veli Resuller için de, Nebi Resuller için de ilahi irade devreye girip onu tesbihe ulaştırıyor. Ama Veli Resul veya Nebi Resul olmayan bütün tesbihe ulaşanlar külli irade tarafından tesbihe ulaştırılıyor. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmuyor. Ama gelin görün ki zamanda geçiyor. Gene zamanımız doldu. Sizlerden ayrılmak zor. Ama sözümüzü tamamlamak mecburiyetindeyiz. Program icabı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki bu sevginin ışığında yaşıyoruz. Sevgimiz Allah'tan gelen nurlara bir aynadır. O nurları sizlere yansıtan bir ayna. Hepinizi çok seviyoruz ama derece derece. Allah Teala da bütün insanları sever. Derece derece. Bizim de kalbimize derece derece sevgi veriyor Allah Teala sizler için. Hepinizi seviyoruz. Derece derece. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayr-i mağdûbi aleyhim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 28 basamaktan oluşan bütününde birinci ve ikinci evreleri sizlere anlatmıştık. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir müessese bizi yedinci basıma ulaştırıyor. Bütün insanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaşıyor. Sonra bundan sonra kişinin daha üst kademe olayları yaşaması söz konusu. Kalbine Allah Teala ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kalbine nur girmeye başlıyor kişinin zikir yaptığında. Böyle bir dizaynda bu kişinin kalbindeki bu nurlar %2'yi aştığı zaman kişi mürşidini istemek yetkisine kavuşuyor ve hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da onu mürşidine ulaştırıyor. İşte oraya kadar gelmiştik. Böyle bir kişi mürşidine ulaştığında Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alıyor. Evvela bu kişinin aldığı 12 tane ihsan var. Birinci ihsan, o kişinin görmeyen gözlerinin görmesini Allah-u Teala'nın temin etmesi. Hem gözün önündeki icab-ı mesuleyi alarak, hem de görme hastasının üzerindeki işareti alarak. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alması söz konusu ve işitme hastasının mührünü açması söz konusu. Sonra kalbindeki ekinneti alması söz konusu, kalbinin mührünü açması söz konusu, yani idrak hassasının mührünü açması söz konusu ve kalbinin içine Allah-u Teala'nın bir yaklaşımla kişinin kalbinin içine imanı yazması söz konusu. Mürşidine ulaştığı zaman. Ama bu aşamadan sonra, yani kalbine Allah-u Teala kalbinin mührünü açtıktan sonra, kalbine ihbat koyduktan sonra, Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra kişi zikir yapıyor
bu zikir sebebiyle kalbine Allah'ın %2 rahmet nuru giriyor. Bu %2 rahmet nuru tamam olunca o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu zaman Allah-u Teala'dan mürşidini isteme yetkisine kavuşuyor kişi. Ve bu kişi Allah'tan mürşidini istiyor. Hacet namazını kılıyor ve mürşidini istiyor. Mürşidine ulaşıyor. Allah mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman kişi 14. basamakta ve ne oluyor, neler kazanıyor? Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince. Bu sebeple bu kişi imanı artan bir mümin oluyor. O kişinin başının üzerine devrin imamını göndererek o kişinin ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a dönmesi gerektiği emrediliyor. Böylece başının üzerine devrin imamının ruhunun girip yerleşmesi, ikinci olay, ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması kişi için üçüncü nimet. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Mürşidine ulaştığı andan itibaren kişi 1'e 10 kazanırken, 1 derecelik bir sevap işlediğinde 10 katını alarak 1'e 10 kazanırken, bu noktadan itibaren 1'e 100 kazanmaya başlıyor. Bundan sonra ruhu Allah'a doğru yaklaştıkça bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecektir. Sonraki nimet ne? Kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kişinin nefsine yerleşmeye başlıyor. Her %7 fazıl birikiminde ruh %7 temizlenmiş olarak, nefsin %7 temizlenmesine paralel olarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Ruh da mürşide ulaşıldığı zaman vücuttan ayrılıyor. Fizik vücut afetlere karşı güç kazanıyor. İrade, o da afetlere karşı güç kazanıyor. Böylece bu kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alıyor mürşidine ulaştığı zaman. Bugünkü konumuz mürşide ulaşan bir kişinin ruhunun Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki Vel Asr suresini anlatıyoruz. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne aminu, ama aminu olanlar hariç. Aminu olduğu olması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, dilediği anda kişi hüsrandan kurtuluyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İnkar ettiği sürece bu kişi hüsrandadır. Çünkü Allah Teala onlar hüsrandadır diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler hüsrandadır diyor Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Bu kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, bu hüsran müessesesinin geçtiği yeni bir noktaya ulaşıyor kişi. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Böyle başlıyor Velasr suresi. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi hüsrandan kurtuluyor. Orasını anlattık. İllellezine amenü, ama amel olanlar hariç, yani amel olanlar hüsrandan kurtulanlar. Ve amelü salihat ve nefsi tezkiye edenler hariç. Nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. İşte mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Ettevasav bil hak. Hakkı tavsiye edenlerin bulunduğu noktaya getiriyor. Bir insanın bir şeyi tavsiye edebilmesi için o şeyi yaşaması, tecrübe sahibi olarak bundan memnuniyet duyması ve bunu başkalarına, bunun üzerine sevdiklerine duyurması söz konusu. İşte hakkı tavsiye edebilmek için önce hakka ulaşmak lazım. Bu konuşmamız hakkı tavsiye edenleri içine alacak olan bir dizayn. 14. basamağınkini, mürşide ulaşmayı ikinci konuşmamızda yapmıştık. Şimdi bu konumuzun 3. bölümü ve de hakkı tavsiye edenlerdeyiz. Gördük ki önce 12 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan. Sonra da mürşidimize Allah'a ulaşmayı dileyince 12 tane ihsan aldık. Adım adım mürşidimize ulaştık 12 tane ihsanla. Ulaştığımız zaman da 7 tane nimet aldık. İlk 7 basamak bu 12 tane ihsanın alınması. İkinci 7 basamak yedi tane nimetin alındığı noktaya bizim ulaşmamız. Mürşide tabiyetten sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyordu. Bundan sonra ne olur? Nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde başlangıçta anlattığımız gibi %2 rahmeti zaten oluşturmuştu. Bu rahmetin %2 rahmet oluşmasıyla huşu sahibi olmuştuk, mürşidimize ulaşmıştık. Bu noktadan sonra ne olur? Nefsimizin kalbindeki fazıllar artmaya başlar. Rahmet nurları artık artamaz. Fazıllar artacaktır. Ve nefsimizin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında ilk %7 toplanmayı tamamladığı zaman ne olur? Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Bunun için mutlaka nefsimizin kalbinde %7 fazıl oluşması söz konusudur.
Nefs açısından bu meseleye baktığımız zaman nefsimiz nefsi emarededir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi diyor, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, o kişinin kalbine evvela %7 rahmet gönderiyor. Ondan sonra, affedersin, %2 rahmet gönderiyor ve rahmet gönderimi orada tamamlanıyor. Rahmet artık kalbin içinde yer alamıyor. Kalbin içinde yer işgal edecek olan fazıllar, nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanının, kalbimize Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir manyetik alanla iki kuvvetin birbirini çekmesi ve gelen fazılların nefsimizin kalbine yapışması ve orada birikmesi, nefsimizin kalbini kapkaranlık olan, %100 afetlerden oluşan nefsimizin kalbini nurların aydınlatmaya başlaması, %2'nin ötesinde bir aydınlatma bu. Nefsi emaredeyken biz, nefsimizin kalbindeki %7 fazıl oluştuğunda, bizden ayrılan ve devrin imamının dergahına giren mürşidimizin dergahından sonra devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa başlar. Bu yolculuğu nefsimizin kalbinde %7 nur birikmesine kadar yapamaz. Zemin katta beklemek mecburiyetindedir. %7 nur birikimi tamamlandığı zaman zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisini alır. Birinci katta bir açık alanda secde edilir sadece. O secde eden, bu birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar ikinci kata çıkarlar. Ve bu kişi nefsinin kalbinde %7 nur oldukça, %8, %9, %10 oldukça hep oraya kadar, birinci kata kadar çıkabilir. Ama bir gün nefsinin kalbinde bir ikinci %7 nur oluşacaktır. İlk %7 nur boyunca bu kişi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre nefsi emarededir. Nefsi emarede, ruh sadece birinci kata çıkabilir. Ne zaman ikinci bir %7 fazıl birikimi o kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşirse o kişi nefsi levameye ulaşır. Ne demek bu? Kişi nefsini levmetmeye başlamıştır. Kınamaya, suçlamaya başlamıştır. Hataları işlemek istemiyor. Ama nefsin afetleri hükümlerini icra ediyorlar ve o kişiye yanlış davranışlarda bulunduruyorlar. O zaman kişi nefsini kınıyor, suçluyor. İşte Allah Teala buyuruyor ya eyyetüven nefsül mutmain. Nefsi levameden bahsediyor Allah Teala.
فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةٍ. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Bela diye başlıyor. Allah Teala ve levmedilen bu ayet gereğince levmedilen nefs ikinci defa %7 nur birikimiyle gerçekleşmiştir. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde bu nur birikimi olmayan hiç kimsenin ruhu birinci, ikinci ve diğer gök katlarına yükselemez. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sığırılma havuzlarının bulunduğu yerin önünde tek bir sıra yapılır. Sonra havuzların içine, üzerine ulaşılır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi. İçeri girerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli öpülür. Devrinin imamı da onun yanındadır. Ve sığırılma havuzlarına oradaki havuzların sayısı kadar kişi girer. Bu yeni giren kişi de o sıvarılma havuzlarına girecek olanlardan birisidir. Burası ikinci gök katıdır. Nefsi levameye ulaşanlar buraya girebilir. Ve de üçüncü kata ulaşabilmek için nefsinin kalbindeki nurların bir defa daha %7 artışı söz konusudur. Olmazsa hiç kimse üçüncü kata ulaşamaz. Üçüncü gök katındaki kişi, ruhu üçüncü gök katına ulaşan kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki, فَاَلْحَمَهَا فُجُرَهَا وَتَكْوَهَا. O nefse takvası da, yani Allah'ın ilhamı da, fücuru da, şeytanın telkinleri de ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّهَا diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha ulaşır. Nefs tezkiyesinin kişi henüz ikinci kademesinde, ruhu da ikinci gök katına kadar çıkabiliyor. Nefsi levame, burada nefsi mülhimede bu kişinin ruhu üçüncü gök katına ulaşmıştır. Üçüncü gök katında iki katlı mescitten ziyade köşke benzeyen bir sistem içinde, bir binanın içinde iki katta da secde edilir. Burası üçüncü kattır. Kişi nefsi mülhimededir. Allah'tan ilham almaktadır. Sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Zikrini daha çok arttıracaktır. Arttırdıkça nefsin kalbindeki fazıllar da artacaktır. Ne zaman bir dördüncü %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine ulaşır ve yerleşirse, o zaman kişi nefsi mutmainliğe ulaşır. Doyuma ulaşan bir nefs söz konusudur. Tatmin olan bir nefs. Allah Teala buyuruyor ki, Ela bi zikrillahi tatmeinnil kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle
mutmain olur. Dördüncü gök katına ulaşıyor ruhumuz. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Yani kişi artık kazandığı paradan, etrafındaki insanlardan, eşinden, çocuklarından memnun. Biliyor ki daha fazla para kazansaydı belki o paraları yanlış yerde harcayabilecekti, Allah'ın gözünden düşecekti. Daha az para kazansaydı belki de "Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun?" diye küfranın nimette bulunacaktı. Ama bu kişi kendisine Allah'ın kazandırdığı imkanı kendisi için yeterli, optimal olarak gören bir kişidir. Mutmain olmuştur. Rad suresi 28. ayet-i kerime. Kişi daha çok zikir yapmaya başlıyor. Zikri artınca yeni bir %7 nur birikimiyle bu kişi nefsi radiye noktasına ulaşır. Burası 5. gök katıdır mutmainle 4. gök katını ifade eder. Üçüncü gök katında iki katlı mescitte secde eden ruh, dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secdede bulunur. Mutmain olur. Ondan sonra 5. gök katında bu kişinin ruhu yeni bir %7 nur birikimiyle beşinci gök katına ulaşır. Orada 5. gök katında Beyt-i Haram'ın aslında secde eder. Hac bir nevi hac yapar. Azıl Haccül Ekber göklerdeki bu hactır. Öyleyse yeni bir dizayn içerisinde bu kişi nefsi radiyetidir. Ya eyyetven nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, evvela nefsi mutmainne Allah'tan razı ol diyor ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol, radiyeten ve Allah da senden razı olsun. Allah'ın rızasını kazan nefsi mardiyye. Rabbine geri dön. Geri dönecek olan ruhtur. Razı olacak olan ve Allah'ın da rızasını kazanacak olansa nefstir. Ruh muhtevasında afetler olmayan bir müessesedir ve bu konuda hiçbir problemi yoktur. Ruhta afetler yoktur ki onların aklanması söz konusu olsun. Aklanması gereken nefsimizdir. Nefsi radiye 5. defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsi mardiye 6. defa nur birikimini ifade eder. Radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Bu kişi böylece
Mardiniye'de 6. gök katına ruhu ulaşan birisidir. Ve nihayet 7. kademeye ulaşır. Burası tezkiyedir. Allah Teala Fıtır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil vasir." Kim nefsini tezkiye ederse, o zaman bu kişi onu kendisi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönerek Allah'a ulaşır. Allah onun ruhuna sığınak olur. Bu ifadelerin üçü de bu ayet-i kerime için kullanılabilir. İlallahil masir, onun dönüşü Allah'ıdır. O Allah'a dönmüş olur diyor Allah Teala. Yani ruh, nefs tezkiyesini gerçekleştiren herkes için Allah'a ulaşır. Ne oldu? Bu kişi 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirdi. Eder %49. 2 de mürşidine ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi vardı. Bu %49 fazıl birikiminden evvel, evvela %2 rahmet birikimi oluşmuştu. İkinci de basamakta anlattığımız üzere bu kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Şimdi nefsi üçüncü yedi basamakta anlattığımız %49, 7 defa %7 nur birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün negatif faktörler, cimrilik, cehalet, hepsi kişinin üzerinde. Ama burada bu kişinin nefsinin kalbine

tarafından o kişi şeytanın emrindeydi. Nefsinin bütün afetleri şeytanın istediklerini yapıyordu çünkü. Sonra bu kişinin nefsinin kalbinde %49'u fazla, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur oluştu. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbinin %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibiyken tesir alanı %50'nin orta noktanın altına düştü. Bu kişi Allah'ın emirlerine, şeytanın emirlerine itaat etmekten daha fazla itaat ediyor. Daha çok Allah'ın emirlerini dinliyor. İşte bu nokta o kişi için bir ulaşma noktasıdır. Nefsinin kalbinde o kişinin %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman bu kişi 7. gök katında 7 tane alem geçer. Ruh sitretli müntaha'ya ulaşır ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 7. kattaki 1. alem kader hücreleridir. 2. alem ümmül kitaptır. 3. alem kudret denizidir. 4. alem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de içinde bulunduğu makamı Mahmud'tur. 5. alem Divan-ı Salihindir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her gün oraya mutlaka ulaşır ve Divan-ı Salihine başkanlık eder. Bu yükselenlerin arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı vardır. 6. alem zikir hücreleridir. İnsanlar o zikir hücrelerinin 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf kürelerin içinde insanlar tesbih zikri yaparlar. Bu tesbihle Allah Allah diye insan ruhları zikir yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak buradan zikir hücrelerinden ayrılabilir. Sitret-i müntaha'ya ulaşır. Yatay bir yolculukla, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması diye bir müessese var. Kişi o noktaya ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerden %50'den fazlası yok olmuştur. Allah-u Teala bu noktaya kadar herkese söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte kişinin Allah'a ulaşması onun hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin dalaletten hidayete adım atmasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet kademesini ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü hidayet kademesidir. Ve Allah bu noktaya kadar söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah-u Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın meşguliyet alanına girmez kişi. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu hidayete erdiririm diyor. Kim Allah bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime erdiririm diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiniz bu noktada

hedefine ulaşmıştır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Rad 27'de verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ne olmuştur bu kişi? Ruhu Allah'a ulaşmış, bir ermiş evliya olmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın velisi olmuştur. Yani evliya olmuştur. Ama şimdi ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a erdirmiş, vasıl etmiş. Böylece Allah'a ermiş kişi. Öyleyse burada bu kişi Allah Teala'ya ulaşmıştır ve Hakk'a ulaştığı, bu güzelliği yaşadığı için Hakk'ı tavsiye edenlerden olmuştur. Allah Teala'nın dizaynı, Hakk'ın tavsiye edildiği bir müesseseyi içerir. Kişi evvelce yaşadığı mutsuzlukları, huzursuzlukları, sıkıntıları hep hatırlar ve de Allah-u Teala'nın kendisine bahşettiği bu nimet sebebiyle, yani nefsinin kalbinde %50'den fazla nur oluşması sebebiyle her gün günün yarısından daha fazlasını mutlu olarak geçirir. Çünkü nefsinin afetleri %50'nin altına inmiştir. Eskiden %100 afetlere dolu olan nefsi sebebiyle kişi devamlı yanlışlıklar yapıyordu, başkalarının kalbini kırıyordu. Yanlış şeyler yapıyordu, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu, emrettiklerini işlemiyordu. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmese bile günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiren birisiydi. Allah verdiği sözü tuttu. Kim bana ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım sözünü ve o kişiyi kendisine ulaştırdı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece kişi etrafındaki insanlara hep mutluluğunu anlatacaktır ve kendisinin yaptığını yapmalarını tavsiye edecektir, Hakk'ı tavsiye edecektir. Bu sebeple Vel Asr suresinin Hakk'ı tavsiye edenler kesimi burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Sa.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, diğeri onu sevmiyorsa
Sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe, gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır. Ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde
Çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Biz kendimi sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi izhar ederek, açıkta dizayn ederek, etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek siz onları severseniz onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır. Hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyaller de zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor. Huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyorsa, neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım. Neden? Bu
Akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı başkalarını mutlu ederek mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz edelim hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah Teala'nın hepimize emrettiği şey sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üç kağıtçılığı onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir.
Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bize bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel
standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Yaşayanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu etmek yani şiarımız olmuşsa, hedefimiz olmuşsa, bütün gayretimizle buna çalışıyorsak, şeytanın elindeki imkan adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim işte o zaman her şey çok mu güzel?
Yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almak sadedinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam.
Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri bir A kadar mutlu olurken, onların her birine A kadar mutluluk veren biz, 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Konumuzda gene hurafeler var. La ilahe illallah diyen cennete mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, böyle diyorlar. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek, hakikatin ta kendisi. Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah yok. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaydelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Birden fazla ilaha inanan kişi şirke düşmüştür. Kim Allah'ın zatından başka ilahlar olduğunu düşünüyorsa, Allah'tan başka ilah var diye düşünüyorsa, o kişi şirktedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerimiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ama bu hakikatin kabulü zımnında eğer bir insan la ilahe illallah derse, buna onun sonucunu da ilave edelim, Muhammeden Resulullah derse, bir hakikati ishar etmiş olur, açıklamış olur. Ama bu onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine, her la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girmez. Ama Allah Teala en az bunun kadar kolay başka bir yol gösteriyor bütün insanlara Allah'ın cennetine girebilmeleri için. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bana mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ilka etmeyi, bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediğiniz zaman diyor, ben sizi cennetime mutlaka alırım. Dilediğiniz zaman şirkten kurtulursunuz. Bir, dalaletten kurtulursunuz. İki, küfürden kurtulursunuz. Üç, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Dört, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. 5. Cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. 6. Bu sualin cevabıdır. Bu hurafenin cevabıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsınız. Bu Allah'ın tekliğine inanmaktır. Ama kişiyi Allah'ın cennetine asla ulaştırmaz. Öyleyse
kişiyi cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bakın, Allah Teala ne kadar açık olarak ifade ediyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atme ennübiha ellezine hüm an ayatina

Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatını arzu ederler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar kim olurlarsa olsunlar, şu dünya üzerindeki vasıfları ne olursa olsun, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek onları kurtarmaz. Bu insanlar bütün boyutlarıyla ibadetleri gerçekleştirseler, yani İslam'ın 5 şartını 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl gerçekleştirseler aralıksız, ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler, cehennemden kurtulmaları mümkün değil bu ayet-i kerime gelince. Mutlaka ama mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemek, amenü olmak mecburiyetindeyiz. Münip olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. İnanç tek başına bir insanı mümin yapamaz. Her ne kadar mümin kelimesi imanın sahibi, yani inancın sahibi manasına gelirse de lügat manasından hareketle bir yere ulaşmak mümkün değildir. Kur'an'dan hareketle sonuçlara ulaşılır. Kur'an da bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gidecekleri yer cehennemdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek. Hatta ona bir de ve Nebiyullah ilavesi lazım. Ve Allah'ın aynı zamanda da nebisidir, peygamberidir desek, bu bir doğrunun açıklanmasıdır sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldür. Ve Allah'tan başka da ilah yoktur. Bu bir doğruyu kabul ve açıklamadır. O kadar. Ama bir talep yoksa kişide, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh diyor ki, ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben benimle beraber bulunan bu amene olanları Allah'a ulaşmayı

Edilenleri yanımdan tard edecek değilim, yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak Allah'a milaki olacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır, diyor. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hanif dininin yani Arapça adıyla İslam dininin bir başka ifadeyle kainatın ezeli ve ebedi dininin temelinde bir dilek yatar. Bu dilek ona Allah'a ruhun geri döndürülmesidir, rücu ettirilmesidir. Hay Allah Teala hepinizden emanetini geri istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Habibim diyor Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dine doğrult. Din için fizik vücudunu ayakta tut, o konuda çalış. O Hanif diniyle ki diyor, sen Hanif dininin sahibisin, Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif diniyle ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, özelliklerle, hassalarla yarattık diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ne dinde değişiklik yapar, başka bir din vücuda getirir, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçer de başka bir fıtratla yaratır. İkisi de mümkün değil, ikisi de geçerli değil. Allah Teala'nın insanları Hanif fıtratıyla yaratması devam eder. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle dinde hiç değişmez. Kainatın tek dini, ezeli ve ebedi dini Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Hz. Musa da aynı dini yaşadı. Hz. İsa da aynı dini yaşadı. Hz. İbrahim de aynı dini yaşadı. Hangi peygamberden bahsediyorsanız hepsi Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere hepsi o tek dini yaşadılar. Ne dinde değişiklik görebilirsiniz, ne de insanların o dinden başka bir özellikle yaşayabileceği bir işaret görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bütün insanları sadece o dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattığını biliyoruz. Allah Teala bunu söylüyor. Ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmanın dışında
bir yaratışla yaratırım ne de o kainatın yegane dinini değiştiririm diyor Allah Teala. İkisinde de değişiklik göremezsin diyor. Kainatın yegane dini. Şimdi bu dinin özelliklerine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Birinci özellik. Allah'ın tekliği. Vahdet. Tek bir Allah var. Hanif dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. O fırkanın dışındaki bütün fırkaların kurtuluşu söz konusu değil. Hepsinin gideceği yer cehennem. Onlar fırkalara ayrılanlar. Öyleyse tek bir fırkadan bahsediyor Allah-u Teala tevhid akidesinde. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği, birinci umdesi vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği tevhid, Allah yolunda olan insanların bir tek fırkada toplanması, tek bir fırkayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturması. Üçüncü özelliği, teslim. Allah'a ruhu, vecci, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Yedi safada dört tane teslim yaşama. İşte bu insanlardan şirkte olanların kim olduğuna bakalım şimdi beraberce. Neden Rum 30'dan hareket ettik? Çünkü Rum 31 ve 32 bir şirk müessesesini anlatıyor bize. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve tekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi, o müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip bölünmüşlerdir. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, onlar şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmak şirkin temelini teşkil ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini, insanlara karşı olan hedefini, gayesini gerçekleştirdi. Ne zaman? İfadeden anlaşılıyor ki kıyamet günü, çünkü şöyle devam ediyor ayet-i kerime, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bütün fırkalar şeytana kul oldular.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, işte gene bütün fırkalar. O bir tek fırka kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ve müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerlerinin iman derecesi, Allah'a ulaşma standartları ne olursa olsun, Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Allah'ın bir insanı mümin kabul edebilmesi için o kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Peygamberlerine inanması, kitaplarına inanması, meleklerine inanması, Bâsu Bâdel Mevte inanması yetmiyor. Onların ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra da bunun için harekete geçmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman ne olur? O zaman o tek fırkadakilerden birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olan kişi olur. Burası kurtuluşu ifade eder. Öyleyse sahabe, onların durumuna bakalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiğinde sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz, sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü. İsimleri fırkayı naciye. Hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret var mı diye. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri bize ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hangisi olursa olsun hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Tabi olursanız takva sahibi olamazsınız diyor. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve onların o tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da Allah-u Teala sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki takva sahibi olasınız. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde olmanın da temelinde Allah'ın ahdini yerine getirmek var. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan
mürşide ulaşmakla devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslimle, nefsi Allah'a teslimle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanan 7 safa 4 teslimden oluşan bir bütün Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Ruh Suresi'nin 31. ayet-i kerimesiyle ...31 ve 32. ayetleriyle En'am suresinin 151 ve 152. ayetleri birbirini tam olarak tamamlıyor. Tam olarak aynı şeyleri ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de aynı muhtevayı görüyoruz. Müminleri oluşturan bir tek fırka, tağuta tabi olan, şeytana tabi olan diğer bütün fırkalar. Sadece müminler Allah'ın cennetine giderler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse mümin olmak lügat manası itibariyle İnanmak demek, inanmak deyince de tabii Allah'a inanmak. Burada Allah'a inanmanın hası en güzel ifade ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani biz hem Allah'a inanırız hem de Allah'ın tekliğine inanırız. Müessesesi geliyor. Bu Allah'a inanmanın da ötesinde Allah'ın tekliğine de inanmayı ifade ediyor. Ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtaramıyor. Tek Allah'a inanmak şirkin dışında olmanın sadece bir tek vasfı. Eğer o kişi La ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah'a yönelmediği için bu kişi şirktedir. Fırkalara ayrıldığı için bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileseydi o tek fırkada olacaktı. O zaman mümin olacaktı. La ilahe illallah sözünü o zaman söylediğinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin söylemesi olacaktı bu. Bu ise çok önemli bir sonuçtur. Burası bir kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar felaha ererler. Kurtuluş sadece onlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir inancı ifade ediyorsunuz La ilahe illallah demekle, Allah'tan başka ilah yoktur demekle, ama bu inanç siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi şartlar içinde olursa olsun cehennemden kurtulamaz.
son derece net olarak söylüyor Allah Teala. Hem Allah'ın ayetlerinden gafildir, hem de kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşar. Nasıl gerçekleşiyor bu olgu? La ilahe illallah diyen kişinin Allah Teala sevaplarını, günahlarını öteye geçiriyor mu? Hayır. Peki kimler için geçerli bu? Cennete girme müessesesi kimler için geçerli? Sevapları günahlarından fazla olanlar için geçerli. İşte Müminin Suresi 152 ve 153. ayet-i kerimeler. Müminin 152, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir buyuruyor Allah Teala. Müminun 103, kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Buradan bir neticeye varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Ama La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediği zaman kişi bir inancı ifade ediyor. Ama sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek olan bir adım değil bu. Bir çare değil. Bir çözüm değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için günahların sevaplardan fazla olması kesin. Çünkü diyor ki Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Yani onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte ifade çok açık olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr suresi 1 2 3 4 4 ayetten oluşuyor. 1. ayetinde Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî husr illezîne âmenû. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İllellezine amenu, illa
hariç ellezine aminu, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hariç. Yani onlar hüsranda değildir. Yani onların günahları sevaplarından fazla hüviyeti yoktur. Tam aksine onların sevapları günahlarından fazladır. İyi ama nasıl bir iş ki bu? Bir insan günah işlemişse günahhanesine onlar yazılmıştır. O zaman insanlar da Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe cehenneme gideceklerine göre mutlaka bunların günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da mutlaka sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Acaba Allah Teala bunu nasıl bir dengeyle oluşturuyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarının günahlarından fazla olacağını Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizlere ifade ediyor. Diyor ki

Allah Teala Enfal suresinin 'ayet-i kerimesinde Enfal 29 Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ve size mağfiret etsin. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacağı, günahlarının örtüleceği çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Furkanlar alacağı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki bakrayı, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak kalbindeki idrak hassasını ve kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti alarak ve yerine ifat koyarak o kişinin kalbinin idrak etmesini sağlar. Böylece kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olan insan gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girer. Bunun için o kişiye Allah Teala 7 tane furkan verir ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örter. Bu örtme müessesesi o kişi için bir garanti teşkil eder. Günahları örtüldüğüne göre o kişinin sevapları günahlarını aşacaktır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevap hanesinde bir tek rakam bile olsa, tek bir derece bile olsa o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır. Zaten sevap hanesi sıfır olan hiçbir insan mevcut olamaz. Öyleyse günahlarla sevaplar çerçevesinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Bu durumda Vel-Asr suresinin muhtevasındaki illellezine amenu ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ifadesi meseleyi zaten çözüyor. Neden? Çünkü amen olanlar hüsranda değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü söylediğimiz gibi Allah Teala derhal 5-6 dakikalık bir zaman parçası içerisinde ona verdiği furkanlarla onun sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Hüsranda olması için bir kişinin günahları sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda her şey değişeceği için, sevapları günahlarını aşacağı için sevapları günahlarından fazla bir insandır. Ve o kişi için bu bir kurtuluştur elbette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada açık bir müessese var. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Böyle olan insanlar La ilahe illallah kelimelerini ard arda yüzlerce defa söyleseler ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler onların kurtuluşu söz konusu değildir. Çünkü günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Peki hiçbir insanın sevapları günahlarından fazla olamaz mı? Hem Allah'a ulaşmayı dilemesin hem de sevapları fazla olsun. Olamaz mı? Olduğunu farz edelim. Madem ki Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanun var, sevapları günahlarından fazla olan mutlaka cennete girer.
Öbür taraftan da Allah'ın koyduğu bir kanun daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de günahları mutlaka sevaplarından fazla olacak. Ne yapıyor Allah Teala acaba? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bize bu konuda bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala orada Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Sahabe gibi tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman girdiği yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbinin Allah Teala mührünü açıyor. Bütün insanların kalbi mühürlü. Mührün açılması söz konusu. Herkes davete muhatap olmuştur. Muhatap olduğu anda o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse kalbi mutlaka mühürlenir. Gözleri, kulakları, kalbi görmez, işitmez ve idrak etmez bir hale getirilir. Ve muhatap olmayan hiç kimse de mevcut değildir. Öyleyse kişinin bu tarzda bir kalbi var. İdraksiz bir kalp, idrak etmesi mümkün değil. Bu standartlardaki bir kalbin sahibinin muhtevasına baktığımız zaman onun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalbi mühürlü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kalp hep mühürlü kalacak. Ve muhtevasında hep küfür olmakta devam edecek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin kalbi küfürden imana döner. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartları şöyle. 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. 3. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 12 defa farz olduğuna da inanıyor. Öyleyse böyle bir kişinin bu inançları varsa Allah'a inanmanın ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması, bunun üzerine farz olduğuna inanması, o zaman bu kişinin kalbine iman girmiştir. Bu inançların sahibi olan birisi, sadece Allah'a inanan ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insandan daha ötede bir standardı vardır. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmakla, Allah'a inanmakla kalmıyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak durumunda olduğuna da inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ruhunu, bütün insanların ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırması diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına da inanıyor. Bu inançlar varsa o kişinin kalbine bu inançlar girmiştir. Yani iman girmiştir. Ama bunlara inanmayan, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan, bunun üzerine farz olduğuna inanmayan bir insan, mümin standartlarında kabul edilmiyor. Ve
ayet-i kerimenin sonu Allah'a amin olun ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Öyleyse o tek ihtimal neydi? Kişinin öyle güzel davranışları olabilir ki, öyle işlevler yapar ki bu kişi kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilir. Açtığını kabul edelim. O zaman Allah Teala onlarda eksiltme yapıyor. O kişinin derecelerini aşağı düşürüyor. Günahlarını sevaplarından öteye geçirecek kadar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Unutmayın, La ilahe illallah demek hiç kimseyi dalaletten kurtaramaz. Kişinin dalaletten kurtulabilmesi için gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin hidayet üzere olması söz konusu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulduğunu ifade ediyor. Hidayet üzere olanların dalalette olmaması söz konusu. Hidayet üzere olmaksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir açıdan bir kurtuluş şansına sahip değil. O kişi için Allah'ın güzellikleri çalışmıyor. O kişi tağuta arkadaş olmuştur. Mümin standartlarında sayılmıyor. Hal böyle olunca onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Çünkü kalplerine iman girmedi. Kalplerine iman girmeyen bu insanların özelliği. Eğer dereceleri kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, onun cennete girmesine Allah Teala amellerinden eksilterek mani oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişse bir kişi, günahları sevaplarını ne kadar aşarsa aşsın, Allah Teala mutlaka günahlarını örtüyor. Böylece o kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Yetmez, ötesi de var. Allah Teala o kişiyi namazla, oruçla, zekatla destekliyor. Namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri seven bir insan haline getiriyor. Ve kişi kendini ölçenleri yaptığı için Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiiyetse ikinci defa kişinin hidayete erdiği noktadır ve günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. İşte Allah Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan bir kişinin hüsranda olmadığını söylüyor. Hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Onlar hüsranda değillerdir diyor.
Bu sebeple hüsranda değillerdir. Vel Asr suresine göre onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve Allah Teala onları günahlarının sevaplarından fazla olma noktasından tersine çevirmiştir. Amini olmayanları ise tersi olsa bile onları mutlaka günahların sevaplarından fazla olan bir noktaya Allah Teala amellerinden eksilterek ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Kur'an hakikatleri nazara dikkate alınmadan insanların söylediği sözler Kur'an'a ters düşüyorsa hiçbir şekilde geçer akçe değildir. Ve sadece bir bidat oluşturur. İşte La ilahe illallah diyen cennete girer ifadesi de bu bidatlardan sadece bir tanesidir. Hurafelerden sadece bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler dikkatinizi çekiyor mu? Sanki bazı insanlar Allah'a insan ruhunun ulaşmasına, sizlerin hidayete ermesine mani olmaya çalışıyorlar gibi. Birçok insandan dolaylı olarak bize ulaşıyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur deniyor. Yok mudur acaba? Bırakınız Allah-u Teala'ya ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusu bile insanlara ne kadar yabancı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş. Bir güneş gibi 14 asırdır dünyayı ısıtıyor, aydınlatıyor. Ama ona gerçek anlamda bağlı olanlar tarafından bu aydınlanma gerçekleştirilebiliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala çok açık bir şekilde bu konuyu anlatıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve sakın müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın en güzel standartlarda insanlara emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi takva sahibi olur. Gördük. Dileyen kişi şirkten kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Bu mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirk bu şirktir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu şirk. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemeyen 72 fırka şu anda dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 fırkayı çıkarmıştır ortaya. 72 grup inanç biçimi var ve 73. grupsa bu 72 grubun içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar cehennemden kurtulacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağuta kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. İşte Allah Teala'nın sözü son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki vellezîne eşterebu't tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor ki onlar şeytana kul olmaktan tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini korudular, kurtardılar, kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayette açık ve kesin bir şekilde sahabenin önce tağutun kulu olduklarını, insan ve cin şeytanların kulu olduklarını, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde mümkündür.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amen dururlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu bir evvelki ayet-i kerimedeki bu ifade Dagut'un kulu olanın Allah'ın kulu olduğu takdirde bir müjdeyle müjdelenmesini ifade ediyor. Ama söz konusu olan sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilememekse, o zaman bu konuyu yerlerine oturtalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. وَطْمَئِنُّ بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

etmedikçe onun gideceği yer cehennemdir. İşte kim derse ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsan ruhunun Allah'a geri dönmesi diye bir şey olamaz derse, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu tarzdaki sözleri söyleyenler, televizyonları parsellemiş olan insanlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmaya mani olma furyası var demektir. Ve de böyle bir tatbikat o insanların Allah'ın katında sorumlu olmasına sebebiyet verir. Biz de en çok buna üzülürüz. Din adamı olsun da Allah'ın ayetlerinden haberdar olmasın. Hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olsun. O zaman sevgili kardeşlerim, bu durumun değişmesi lazım diye düşünüyoruz. Bizim önce din adamlarımıza bunu güzel bir biçimde anlatabilmemiz lazım. Burada bir açmazla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Din adamları bu konuları bizimle konuşmaktan hep kaçıyorlar. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. O kovaladıkça kuzu kaçıyor. En sonunda Hazreti Musa kuzuyu yakalamış. Sonra da kuzuya şöyle söylemiş. Ey kuzucuk demiş, neden kaçıyorsun? Görüyorsun ki benim maksadım seni yakalayıp sana süt vermek. Ve süt vermeye başlamış kuzucuğa. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel ki, her şey mutluluğu, bütün boyutlarıyla yaşamamızı isteyen Allah'ın varlığını ve bunu ne kadar istediğini gösteriyor. O zaman Rabbimizi tanımak mecburiyetinde değil miyiz? Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyorsa, biz bunu gerçekleştiremiyorsak ve insanlar bu bilgilerin sahibi olmadıkları için ve de ilim sahibi olarak görev yaptıkları için gerçekten bir ilmin sahipleri üniversite bitirmişler, ilahiyat fakültesi, doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip mutluluk sahibi olmak, onların da hakkı öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes buna hak sahibi. İnsan olarak doğan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek bir mutluluğu yaşayabilmek imkanının sahibidir.

Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın hem cehennemden kurtulması, hem ayetlerden gafil olmaktan kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Hem takva sahibi olması, hem de şirkten kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hem Tağut'un kulu olmaktan kurtulması ve Allah'ın kulu olması, o da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İblis, 14 asırda insanlara Allah'a ulaşmak kavramını unutturmuş. İslam'ın 5 tane şartını bırakmış ki, insanlar onlarla uğraşsınlar, cennete gireceklerini zannetsinler İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye, ama cehenneme gitsinler. Bunun için de İslam'ın 5 şartı biçilmiş kaftan. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de üzerimize farz. Biz bütün farzları gerçekleştirmiyoruz. Gerçekleştiriyor muyuz? Elbette. Ama bunlar yetmez. Bunların ötesinde zikir yapıyoruz. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Müzemmil 8'de buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Yetmez diyor. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Peki, sonra ne diyor Allah Teala? Daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki: "Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret." diyor bütün insanlara. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'ı, bir insan üç halde bulunabilir: ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayıyoruz, sağ kulağımızı. Ve sağ kulağımızı yastığa dayadığımız kadar zaman sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok güzel oluyor. Kulağımızda kalbimizin atışını hissediyoruz. Ve de her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlıyoruz. İşte bu hepimiz için Allah Teala'nın bir büyük nimeti, zikretmek. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer biz mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, böylece kalbimize iman yazılmışsa, böylece başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, böylece günahlarımız sevaba çevrilmişse, o zaman o
zaman sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, günahlarının örtülmesini sağlamış olur. İşte her kim bunların insanlar tarafından bilinmesine mani olmaya çalışıyorsa ve insanlar için onları mutlu edecek şeyleri önlemiş olmuyor mu? Evvela kendisine yazık ediyor. Çünkü bunu söyleyebilen kişi Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ki başka insanların da dilemesine mani oluyor. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda o kişi için mutluluk oluşması mümkün değildir. Allah-u Teala'nın en güzel standartlarda o kişiyi hedefine ulaştırması söz konusu olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kendisinin kurtulması mümkün olmaz kişinin. Ama bir de bütün bunlardan sonra Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa, o zaman o kişi için bakınız Allah-u Teala neler söylüyor. Nisa 167, 168, 169'da İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallû dalâlen baîdâ. Onlar ki kafirdirler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler ve Allah'ın yolundan başka insanları men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'ın yolundan men ederler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Onlar diyor Allah-u Teala ayrıca uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallu dalalen baida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah-u Teala. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kafir hüviyetindedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, başka insanları da men ettiği için, o kişi kafirdir ve zalimdir. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka onu Allah mürşidine ulaştıracaktı. Ulaştırdığı noktada da kalbine iman yazılacaktı kişinin ve günahları sevaba çevrilecekti. Allah onun günahlarını
sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki o güzelliğin bütün insanlar tarafından gerçekleşmesi söz konusu. Kim engel koyuyorsa onlar insanların mutluluğuna engel olanlardır.

Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah-u Teala onun günahlarını örtecekti. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah-u Teala size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Bu kadar Allah-u Teala'nın gözünde önemli bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülen bir kişidir. O dilediği güne kadar işlediği bütün günahlar Allah-u Teala tarafından örtülür.

Nasıl bir olgu bu sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, günahları örtülüyor. Ne olur örtülürse, sevapları günahlarından fazla olur. O zaman ne olur? Kişi cennete gider. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Yani gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen kalmak üzere cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bir olgu var. Herkesi Allah Teala cennetine ulaştırmayı diliyor ama herkes Allah'ın cennetine giremiyor. Sırf Allah'ın Kur'an'ında ne yazdığından haberdar olmadıkları için, sırf asırlardan beri devam ede gelen bir emani bilgilerle mücehhez olma standardından kendilerini kurtaramadıkları için. Kur'an'ın öğrenilmesi ve tatbiki unutulmuş. Kur'an rafa kaldırılmış. Cüz keseleri yapıp Kur'an-ı Kerim'i onun içine koymuşlar ve duvara asmışlar. Ve insanlar diyorlar ki Kur'an'ı herkes anlayamaz. Alimler incelemişler Kur'an-ı Kerim'i. İşte bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse neden giremez? İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek ibadetlerdir. Ve ibadetleri hiç kimseyi kurtaramaz. Amelleri hiç kimseyi kurtaramaz. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişinin amelleri boşa gider de ondan. İşte Kehf suresinin 103-104-105. Ayetleri, onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar amelleri hüsrana uğrayanlardır. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı inkar ederse, onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Allah'a münaki olmayı kim inkar ederse onların amelleri heba olur. İşte en güzelini yaptıklarını zanneden ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların amellerinin boşa gittiğini görüyoruz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi açık bir şekilde Allah'ın ona hedef gösterdiği gerçeği kabul etmeyen ve realize etmeyen birisidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse ne yapılabilir? Yapılması lazım gelen şey son derece açık. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi noktasında bir büyük problemle karşı karşıya. O kişi ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun amelleri
hoşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahları örtülür. İkisi birbirinden ne kadar zıt bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye Allah Teala o kişinin bütün sevaplarını yok ediyor. Kazandığı dereceleri yok sayıyor, sıfırlıyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahlarını sıfırlıyor Allah Teala. Bu kadar açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'da en önemli konu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse din adamlarının omuzlarında vebal yok mu bu durumda sevgili kardeşlerim? Kurtulabileceklerken Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kendilerine o söylendiği zaman biz dinimizi biliriz, dinimizi senden öğrenecek değiliz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve onun için huzur dolu bir dünyamız var. İnsanlara Allah'ı ve onun hidayetini öğretmekle vazifeli kılındık. Bütün insanlar için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Dileyen insan mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Dilemeyen insan da mutlaka cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden inkar ediyorlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Çok basit bir sebebe dayalı. Sadece onların öğrendikleri ilimde bu mevcut olmadığı için. Onların öğrendikleri ilimde bu konu yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. İşte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin bu kavramsız devam etmesi ve bir gün insanlar Allah'ın hakikatlerine muhatap olmadan ölürlerse ne olur? O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeleri ne yazık ki onların amellerinin boşa gitmesine sebebiyet verir. Ve kişinin gideceği yer otomatik olarak cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Dilemeyen kişi Allah'a inansa da kafir hüviyetinde görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız Allah-u Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Allahü velillezine aminu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhrucunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, amin olan müminlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur.
onları zulmetten nura ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Kim de kafirse, onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar ya mümindirler, hak mümindirler ya da değillerdir. O zaman kafir hüviyetinde görüyor Allah-u Teala onları. Allah'ın sevdiği müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü sadece onların kalpleri nurdan zulmete götürülür, zulmetten nura götürülür. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olan müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse o kişi mutlaka bu şerefe nail olacaktır yeterli ömrü varsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bütün insanlar yaşamak için imkan sahibidirler. Yeter ki sözümüze kulak versinler, incelesinler söylediğimiz ayetleri, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Ne kadar isteriz, her birisi incelesin, sonuna kadar bizim yanlışımızı bulmaya çalışsın, ama hiç bulamayacaktır sevgili kardeşlerim. Sonunda doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu fark edecektir. Dinini bildiğini düşünen herkes. Ne olur? Allah'ın güzelliklerini en güzel şekilde yaşar. Ne olur? Bu dünyada da mutlu olur. Ahirette de mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bir takım insanlar var, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte onlar vebal alanlardır. Ve Allah-u Teala onlar için onların kurtuluşu yoktur, diyor. Böyle olacak yerde insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve gerçekleştirmelerini tahakkuk ettirmeye çalışan insanlar olsalar ne olur? O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse siz olun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sakın insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına engel olmayın. O zaman incelerseniz bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman kurtuluşunuz için ne yapmanız lazım geldiğini öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim zevklerin en büyüğü. Size Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmaya çalışmak ve
anlatmak, sizinle birlikte olmak, sizinle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah'ın büyük bir lütfu. Bu lütufta bulunduğu için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Yüce Rabbimize. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurlarla dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn insanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve min. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de, yani sesli harf de, sonraki a da, lam'la mim arasına giren a da, sin'den evvelki İ'yi okutacak olan işaret, lambdan evvelki A'yı okutacak
işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi i'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi a'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19'da haset taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları başlangıçta nefsinizin kalbine
%2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağ köfte, o kağ ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun, kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsini devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının fazılların
o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette yüzde yüzlük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendine düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. Yüzde yüz afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. Yüzde yüz afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. Yüzde yüz afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasretler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasretler yok. Öyleyse o hasretleri kazanabilmek için hasretlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2+49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla
%51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmare'de 1. gök katını, levvame'de 2. gök katını, mülhime'de 3. gök katını, mutmainne'de 4. gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz, nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracak. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrinse daimi zikre ulaşması,
Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır.

savaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun, Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49 artı 2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçirdikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette.

Çoğu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2 de rahmet nuru oluşuyor. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezedikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece
Şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir akşam daha beraberce bir güzelliği yaşıyoruz. Allah ile birlikte hepimiz ve konumuz ameni olmak. Ameni olmak, iman kelimesinin temel kökünden geliyor, yum kökünden geliyor. İman kelimesi, mümin kelimesi, amenur kelimesi, mümine, müminat. Yu'min. Hepsi aynı kökten geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amin olmak bir vetiredir. Amin olmak 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amin olursunuz. Nefsinizi arsen kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa amin olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Böylece ameni olma 7 tane safhadan oluşan bir vetire olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl hidayet 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl takva 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl felah 7 tane safhadan oluşuyorsa, nasıl kulluk 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl teslim 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl rıza 7 safhadan oluşuyorsa, amini olmak da 7 safhadan oluşuyor. Amini olmanın muhtevasına baktığımız zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olmanın standartları bütün Kur'an'ı kapsar. Omurganın bütünü amin olmanın içindedir. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları incelersiniz ve davranış biçimleriniz olaylara göre tayin eder. Yani siz hangi olayda nasıl davranacağınızın mimarısınız. Ve bu davranış biçimleriniz ya kalbinizde hayır olan birisi olarak sizi ortaya koyar ya da kalbinde zevk olan birisi veya hastalık olan birisi veya en azından hayır olmayan birisi olarak
ortaya koyar. Kalbinizde hayır varsa seçilirsiniz Allah tarafından ikinci basamakta. Yoksa, kalbinizde hayır yoksa o zaman seçilmezsiniz. Seçilmezseniz bundan sonraki basamakları zaten yürüyemezsiniz. Öyleyse Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olur. Amin olmanın belki de en önemli safhası burasıdır. Amin olmanın bu standardı olmazsa olmaz şartının sahipliğindedir. Olmazsa olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dinemezseniz, Allah'a ulaşmayı dinemek yoksa o zaman kurtuluşunuz olmaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Dilemezseniz ne olur? Diyor ki Allah-u Teala Yunus 7 ve 8'de onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o aminu olmuştur. Ve amin olan kişinin standardını o tayin ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hemen canu yercunika Allah fe inne ecrallahi yalçim. Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka erecektir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mutlaka mülaki olacaklardır. Ruhlarına ölmeden evvel bu amel olanlar mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Allah-u Teala burada bir dizayn vermiş. Hud suresinin 36. ayeti kerimesinde amel olmanın mümin olmaktan daha evvel geldiğini İlk basamağı açıklıyor Allah Teala. Hud suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve uhiye ila nuhin Nuh'a vahyettik diyor. Ennehu muhakkak ki len yumine min kavmike senin kavminden mümin olmayacaktır. İlla men kat amene. Aminu olmuş olanlar önceden ameni olanlar hariç hiç kimse mümin olmayacaktır. Fela tebteis bima canu yef'alun. Artık sen de onların yaptıklarından ümitsiz olma, yeise düşme, kederlenme. Bima kânü yef'alûn onların fiilleri sebebiyle. Öyleyse senin kavminden âmeni olanların dışında hiç kimse mümin olmayacaktır diyor. Allah-u Teala bu ayeti kerimesiyle Hud suresinin 36. ayeti kerimesiyle Allah-u Teala son derece açık bir husus söylüyor. Bütün mümin olanlar yine ameni olanlardır ama mümin olmak ameni olmaktan sonraki bir merhaledir. Öyleyse kim mümin olmuşsa o da gene ameni olmuştur. İkinci defa ameni olmuştur. Demek ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi sırayı veriyor bize. İkinci defa amene olmak, yani mümin olmak
Önce amin olmayı, sonra mümin olmayı Allah Teala sıraya koymuş. Burada açık ve kesin bir olgu var. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ondan sonra mümin oluyor. Şimdi beraberce olaylara bakalım. Amin olduk, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah kalbimizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Ne yapacak? Rahim esmasını tecelli edecek. Amin olduğumuz zaman üçüncü basamaktayız. Allah rahim esmasını tecelli edince dördüncü basamaktayız. Sonra ne yapıyor? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Böylece bakan ama görmeyen gözlerimiz görmeye başlıyor irşat makamını, tanımaya başlıyor. İşitmeyen ama duyan kulaklarımız sebebiyle vakra alındığı için işitmeye başlıyoruz. İrşat makamının sözlerinin manasına varıyoruz. Ve kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah-u Teala yerine, ihbat koyuyor. Böylece bir idrak müessesesinin sahibi oluyoruz. Kalbimizdeki fıkıh hassası çalışmaya başlıyor Allah'ın kalbimize koyduğu ihbatla. Sonra Allah-u Teala, burada neredeyiz şimdi? Yedinci basamaktayız. Yani amin olma standartları üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala bu olayları gerçekleştiriyor. Yedinci basamağa hemen ulaşıyoruz. Öyleyse yedinci basamağın sonunda amin olan birisi var. Ama henüz mümin olmamış. Mümin olmak, amin olmakla aynı şey değil. Mümin olmak, amin olmanın ikinci safhası. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey, amin olmanın birinci safhası. Mümin olmak başka şey, amin olmanın ikinci safhası. Birisi yedinci basamağı, birisi on dördüncü basamağı işaret ediyor. Öyleyse amin'e olduk. Sonra ne yapıyor? Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor. Sekizinci basamaktayız. Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktayız. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın nurları kalbimize ulaşmaya başlıyor rahmetle farz. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mührün kenarından içeriye sızabiliyor. Rahmetle fazl partikülleri kalbimizin içine sızabiliyor. İşte kalbimiz mühürlü olmasına rağmen kalbimizin içine rahmet partiküllerinin sızması söz konusu oluyor. Böylece bu sızıntı %2'yi buluyor, huşu sahibi oluyoruz. Sonra Allah-u Teala irşat makamını gösteriyor kime tabi olacaksak. Ve 12. basamakta huşuya ulaşıyoruz. 13. basamakta Allah irşat makamını gösteriyor. Ve ulaşıyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz. 14. basamaktayım. Burası Hud suresinin 36. ayet-i kerimesindeki mümin olmak basamağı. Demek ki önce amin oluyoruz, sonra mümin oluyoruz. Net olarak Allah Teala bunu söylüyor. Amin olanların dışında hiç kimse mümin olamaz diyor Allah Teala. Sadece amin olanlar mümin olabilir. Peki nasıl bir şey bu mümin olmak olayı? Bakıyoruz. Allah Teala'ya biz ulaştığımızda nasıl baştan biz bir adım atmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah da bize 10 tane ihsan vermişse, ihsanları bire 10'sa gene bire 10 veriyor. Biz mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci defa harekete geçtik, bir hamle yaptık, bize düşeni yaptık. Öyleyse Allah Teala 10 katını bize ödeyecek ve ödüyor. 10 tane nimet veriyor. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mümin olduk mu? Olduk çünkü. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse
Allah onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Mücadele 22'de. Diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedirilirler. Yani o ruhla onlar muhafaza edilirler ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Yazması için ne yapması lazım? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldi. Öyleyse Mücadele 22'ye göre kalbimize iman yazılacak. Ne yapıyor Allah Teala? Mühürlü olan nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz için Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 70 gereğince kim tövbe eder de mümin olursa, irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların bütün seyahatini hasenata çeviririz diyor. Sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor vücudundan ayrılıp. Allah'ın altıncı nimeti. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın yedinci nimeti. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah'ın sekizinci nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu son üç nimet üç ayrı hidayeti temsil eder. Ruhumuzun hidayeti ve içimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti. Ve Allah bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Dokuzuncu nimet, rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat adlı bir grup daha nur göndermeye başlıyor. Allah'ın onuncu nimeti. Ne oldu? Kalbimizin içine Allah imanı yazdı ve mümin olduk. Burası ikinci defa mümin olduğumuz yer. İkinci defa amin olduğumuz yer. Burası amin olmanın ikinci safhası. Mümin olmak kademesindeki amenü oluş. Demek ki amenü oluşta amenü olmayı, mümin olmakta gene amenü olmayı ifade ediyor. Bütün müminlerde amenüdür. İşte Allah Teala Aminu kelimesini mümin standartında kullanmış. Nerede kullanmış? Bakara suresinin 157. 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah aminu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne zaman çıkartır Allah Teala kişiyi zulmetten nura? Nefsinin kalbindeki afetlerin yerine nurlarını doldurmaya başladığı zaman, başladığı anda mümin olduğumuz nokta. Öyleyse aminu olmanın mümin olmaya tekabül ettiği bir işaret var burada. Kişi mümin olmuş ki nefsi tezkiye olmaya başlamış. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah'a doğru ruhumuzun yolculuğu başlar, nefsimizin tezkiyesine paralel olarak. Her %7 nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Nefsimiz de tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmare. Ruhumuz birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, nefsimizi kınamaya başlamışız, kınıyoruz. Suçluyoruz ama hataları işlemekten de nefsimiz sebebiyle geri kalmıyoruz. Öyleyse burada yeni bir safha açılıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefsimiz ilhimedeyiz, Allah'tan ilham almaya başlamışız.
Ruhumuz dördüncü katta. Mutmain olmuşuz. Doyuma ulaşmışız. Ruhumuz beşinci katta. Allah'tan razı olmuşuz. Ruhumuz altıncı katta. Allah da bizden razı olmuş. Ve ruhumuz yedinci katta. Hidayete ermişiz. Allah Teala innel hidayetullah buyuruyor Ali İmran 23-73'te. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayete ermiş oluyor ruhumuz. Vuslat olayı. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve evvab takvanın sahibi olduğumuz yer. Burada bir yeni amenü oluş söz konusu. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onun amenü olduğunu ifade ediyor. Yeni bir amenü oluş. Allah Teala burada ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada bizleri vuslata nail olanlar olarak değerlendiriyor. Bu muhtevada bir defa daha amene oluyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ard arda giren amene olma işlemlerini çok açık bir şekilde veriyor. Diyor ki leyse alellezine amenu ve aminü salihatı cünahın. Amini olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin bir günahı yoktur. Fîmâ taimû izâmette kav. Onların yedikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur. Amini olan ve aminü salihatta bulunan kişilerin. Kimdir bu amel-i salihatta bulunanlar, amel olanlar? İkinci defa amel olmuşlar, nefs tezkiyesine başlamışlar. Amel-i salihat söz konusuysa nefs tezkiyesine başlamışlar. İkinci amel oluşu söylüyor Allah-u Teala. Sonra diyor onlar takva sahibi olur, izamet tekav ve amenu. Ve ondan sonra gene amel olurlar. Şimdi burada yeni bir takva sahibi olmak ve amenü olmak söz konusu. Neden sonra? Nefs tezkiyesine başladıktan sonra. İşte burada nefs tezkiyesine başlamanın sonucunda ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan ruh ulaştığı için bir defa daha amen oluyoruz. Bir defa daha takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala üçüncü defa amin olmayı söylüyor. Ve ondan sonra ve yeniden amin-i salihat ve amin-i salihati sümmet tekav. Sonra bir defa yeniden daha çok amin-i salihat işliyoruz ve takva sahibi oluyoruz. Ve yeniden amin oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz yer fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yer ve ameni oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek ameni oluyoruz. Ve devam ediyor Allah-u Teala sümmet tekav ve ahsenu. Ve yeniden takva sahibi oluyoruz ve yeniden ahsenu oluyoruz. Takva sahibi olmak ve ahsen olmak bir yeni amen olmanın işareti. Nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz noktadaki amen olma standardı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde takva müessesesiyle amen olma müessesesinin yan yana devam ettiğini görüyoruz. İşte
amin olma standartlarında takva müessesesiyle beraber ele alırsak ne görüyoruz? Birinci defa amin olup Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci defa amin oluyoruz. Bu takva aminüler takvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve bu mümin olmaktan evvelki takvadır. Sonra mümin olduğumuz yerdeki takvayı görüyoruz. Ve mümin olduğumuz noktada amin oluş ayrı ayrı açılardan kesinleşiyor. Hem mümin olduğumuz için mümin takvanın, müminler takvasının sahibiyiz, hem de mümin olduğumuz için ikinci defa amin olmuşuz. Ve Allah'a doğru yola çıkmışız. Allah'a doğru yola çıkanlar için de Allah-u Teala bir takvanın var olduğunu söylüyor. Bir amin oluşun. Ne diyor Maide 35'te? Ya eyyühellezine aminittekullâhe vettekû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar bunlar birinci amin olanlar. Bunların sahipleri Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin diyor. Vebtegu, iptiga edin, isteyin Allah'a ulaşmaya vesileyi. Bu başlangıçtaki birinci takvanın var olduğunu gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ama henüz Allah'a ulaştıracak olan vesileye, mürşide ulaşamamışız. Mürşide ulaşmadan evvelki amin oluşun işaretini taşıyor. Sonra mümin oluyoruz. İkinci amin oluş, müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Üçüncü amin oluş. Bu da takva ile mukayesede gidiyorsak eğer, bu takvaya Allah-u Teala evvap takva diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesine geçen evvaplar takvası. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi ta ahsen takvaya kadar takvaları almış muhtevasına. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Yeni bir ahseni oluş, yeniden takva sahibi oluş. Yeni bir ameni oluş, yeni bir takva sahibi oluş. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada, Maide 93 ihtiva ediyor bunu. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz ve yeni bir ameni oluş. Ahsen oluyoruz bu ameni oluşta. Allah-u Teala hep amin olanlardan bahsediyor. Ve amin olmanın son noktası bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz son nokta. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, hakka tukatih, takvanın sahibi olun. Bu takvanın sahibi olarak bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasını gerçekleştirmek suretiyle amin olun diyor Allah Teala. Bu amin olur, amin olmanın son noktası. Allah Teala ya eyyühellezine aminu diyor. Ey amin olanlar, aleyküm enfüseküm, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Tasfiyeden evvelki son nokta. Nefsin tasfiyesi daha olmamış.
nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu ta ihlasa kadar bizi götürüyor. Burada fizik vücudun teslimine bir işaret söz konusu. Her seferinde Allah-u Teala hep amini olanların amini oluşlarını kullanıyor. Ve bütün kademelerde İslam'ın 7 safhasında da hep amini olanları görüyoruz. Her biri bir evvelki kademenin amini olma standartlarına ulaşmışlar. Yeni bir kademenin amini olma şerefine eriyorlar. Böylece gördüğümüz dizayn içerisinde Allah-u Teala her kademe için amin olanların dizaynını veriyor. Ve görüyoruz ki amin olma standartları İslam'ın 7 safhasında kaplıyor. Her açıdan hangi safhaya bakarsanız bakın, orada mutlaka amini olan bir kişinin bunu gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hep Allah-u Teala amini olanlara hitap ediyor. Amini olanlar bir hakkın takvanın sahibi olun. Amini olanlar irşada ulaşın. Amin olanlar nefsinizi Allah'a teslim edin. Amin olanlar fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar ruhunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar mümin olun. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin ve amin olun şeklinde. Yukarıdan aşağı doğru genişte de Allah-u Teala'nın Allah'ın yoluna çıkan bütün standartlarda hep amin olanların bunları yapması uygun. Sadece amini olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Öyleyse başlangıçtaki amini olmakla Hakk-ı Tukati takvanın sahibi olmak konusundaki amini oluş birbirinden 7 safha farklıdır. Amin olmakla takva sahibi olmak aynı paralelde gidiyor. Amin olmakla Allah'a teslim olmak aynı paralelde gidiyor. 7. basamakta amin oluyoruz. 7. basamakta amin olan takvasının sahibi oluyoruz. 7. basamakta düşünce platformunda bir teslim olayı, düşünce platformunda bir Allah'a kul olma olayı, düşünce platformunda bir felah olayı var. Felah olayı bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü amin olan kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağı kesinleşmiş. Felah kesin bir hüviyette çıkıyor. Yani felahın birinci safhasıyla amin olmanın birinci safhası bir realite olarak karşımızda. Öyleyse söz konusu olan mefhumlar aynı kademelerde aynı özellikleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün kademelerde amin olanlara hitap eden yüzlerce ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Her bir safha için Allah-u Teala mutlak bir ayetle o safhayı işaret etmiş. İnsanların 7 tane safhanın 7'sinde de ayetlerle işaret edilen bir amen olma statüsü var. Öyleyse amen olma standartlarına baktığımız zaman ard arda gelen bütün safhalarda muhtevanın amen olmayı mutlaka içine aldığını görüyoruz. 7. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta 4 tane amin olma standardı geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. mürşide ulaşıp mümin olanlar, 2. ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, 3.
Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 4. Allah-u Teala'nın dininde beşinci defa amin olmak, daimi zikre ulaşıp, hikmet sahibi olup, nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu oluyor. Ve Allah-u Teala her açıdan amin olanları bir güzel sonuca ulaştırmış. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Altıncı safhada söz konusu olan şey irşada ulaşmak. Ve bakıyoruz bütün bu safhalar sonundaki, en sondaki bir hakkın takva da dahil olmak üzere 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ibaresinin arkasından, ki bu bir hakkın takvanın özelliğini taşır, onun alameti farikasıdır. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Buradaki teslim, bir hakkın takvanın teslimiyeti. Ve bütün sahabeler için Allah Teala onu söylüyor hepsinin bu hedefe ulaştıklarını. Bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, böyle bir amin oluşta bütün sahabe için geçerli. Çünkü Allah Teala bunu amin olanların gerçekleştirmesini istiyor. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakkı tukatihi. Görüyorsunuz ki son mertebeye kadar bütün mertebelerde amini olmak takva ile beraber yürüyor. Öyleyse amini olmak müessesesi Kur'an'da bir remz olarak geçiyor, bir işaret olarak geçiyor, bir seviye tayini olarak geçiyor. 7 tane amene oluş, 7 tane takva aynı basamakları işaret ediyor. Öyleyse takva Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ederken amini olmak da Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ediyor. Aynı noktalarda aynı olaylar, aynı seviyenin ifadesi her takva kademesinde bir amini oluşur. Öyleyse bu muhteva içerisinde takvaların dizaynına baktığımız zaman amen oluşlarla beraber yürüdüğünü görüyoruz. Amen takvasında gördüğümüz kişiler amen olanlar. Diyor ki Allah Teala ve neceynellezine amenu ve kânû yettekûn. Amen olup da takva sahibi olanı kurtardık diyor. Burada 41 Fussilet suresi 18. ayet-i kerime. Kimmiş kurtardığı takva sahibi? Amin olanlar. Buradaki amin olup Allah'a takva sahibi olanlar açık bir şekilde ifade edilmiş aminu takvasında. Ve mümin takvaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki mümin takva için
Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor ki gene aminulara hitap ediyor. Ya eyyüellezine aminu diye başlamış ayet. Ya eyyüellezine aminu skuru nimetallahi aleyküm. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki ishemme kavmin en yepsutu ileyküm eydiyehüm fekefe eydiyehüm ankum. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Ettekullahi. Ey ameni olanlar, ya eyyüellezine aminuskürü ettekullahi. Ve alallahu felyetevekkelil müminin. Bu müminler takvası ve müminlerin ameni olan müminleri işaret ediyor. Mümin olanları ameni olan müminler. Bu ayet-i kerimeyle işaret ediyor. Maide suresinin 11. ayet-i kerimesi. Öyleyse demek ki mümin kademesinde de bir ameni olmak söz konusu. Ve evap takvaya bakıyoruz. Allah Teala Yunus 63'te diyor ki ellezine Yunus 62'de ela inne evliya Allahi la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ellezine amenu ve kanu ettekun. Onlar amenu oldular ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Buradaki amenu oluş Allah'a ruhlarını ulaştıran evliyanın amenu oluşu. Ve görüyorsunuz ki gene takva sahipleri, buradaki takva sahipleri gene amenu olanlar. Ve muhsinler takvasına bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 200. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyüellezine aminuskuru ve sabiru ve rabitu ve tekullaha lealeküm tuflihun. Amin olanlar buyuruyor Allah Teala. Burada sabrın sahibi olanlar, rabıta kuranlar ve böylece felaha erişenler söz konusu. Ve bu insanların öfkelerini yutanlar ve takva sahipleri oldu, muhsin takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olduğunu görüyoruz. Allah Teala ahsen takvanın sahiplerini Maide suresinin söylediğimiz 93. ayet-i kerimesinde zaten ifade etmişti. Onlar diyor leyse alellezine amenu ve aminu salihati günahun fîmâ taimu izâmet tekav. Ve aminu ve aminu salihati sümmet tekav. Ve aminu sümmet tekav. Ve ahsenu. Beşinci defa aminu olmak ve ahsen olmaktan bahsediyor Allah Teala Maide 93'te. Burada diğer takvalarla beraber ahsen takva devrilmiş ama aminullah'ın gerçekleştirdiği bir olgu. Ashab 70 ve 71'de azim takvadan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ya eyyüellezine aminettekullâhe ve kûlû kavlen şedîden. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sağlam söz söyleyin.

eren kişi. Faze, fevzen, azimen. Azim takvanın sahibi, aynı zamanda azim standartta ameni olan kişi. Ve bir hakkın takva için Allah-u Teala Alemine yüzü de diyor ki ya eyyühellezine amelettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın takva kademeleri boyunca hep ameni olan insanlar bu takvaları yerine getirmişler. Hep o kademenin de bir ameni oluşu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi her konuda ameni kılmasını, yedi kademe ameni olmayı sizlere nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle, dualarımızla. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salari amin. Aleyhim kalim maddubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Onun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve

ulaşmayı dile ve zikir. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde La tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler. Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç mana ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hazreti İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hazreti İbrahim'e kadar uzuyor. Hazreti İbrahim'den evvel de Hazreti Nuh Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hazreti Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah-u Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah-u Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah-u Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de
Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini, İslam teslim demek. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hazamatu adune likilli evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 32. İşte bu vaat olunduğunuz cennettir. Bütün evvap ve hafiz olanlar için. Evvap, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır. Sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meyap. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Elde ki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş, gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah Teala münibine ile gidiyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahları örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Lezine keferu evliyahumit tagute. Onlar tagutun dostlarıdır. Yuricuhum mine zulümati ilen nuri. Onlar nurdan zulmete götürülürler. Zekeferu evliyahumit taguti yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah Teala diyor ki: Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunuhum minen nuri ile zulümati. Şimdi
Tağut'a dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ellezine keferu evliyahum tagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeennü bihâ illezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastalarının üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor. Ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan
Bir olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh, 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i mintaya ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fenafillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve Sitetli Mintaya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela 1. gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan 1. gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım. %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa bu kişinin ruhu zemin kattan 1. kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyettedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emareden sonraki ikincisi nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği levm ettiği kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor. Ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle da sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam. Bu kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan 1. kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levvamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan kıdeme. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci ila rabbiki Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır.
Radiye Allah'tan razı olmayı, Mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, Radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması Mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye 6. gök katı, tezkiye 7. gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana dergâha ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sitet-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir, karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennetine kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse 7 tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey 3. kat cennet Allah Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun üçüncü katı
Bu kişiye Allah-u Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini, daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi, zikrini günün 1/3'üne kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu, o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır, dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulul Elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişiyi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. 7. kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cenneti elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı. Tarikat deyince ne anlamalıyız? Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasına vardır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek şey sadece ve sadece tarikattır. Tarikat üzere olmak, sırat-ı müstakim üzerinde olmak demektir. Allah-u Teala hepimizin tarikat üzere olmasını ister. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi ehli tarikatın. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan bütün peygamberler ve ona tabi olanların hepsi ehli tarikatın. Tarikat ehliydi. Tarikat üzere olmayan kişi mümin olamaz. Kur'an-ı Kerim'de tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman şu neticeye ulaşıyoruz. Bir kainat slaytımız var. Bir de Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım beraberce. Kainat slaytımızda dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve dünya hayatında dünyaya gelen herkes tebliğe muhatap olduğu zaman iradesini kullanmak durumunda. Allah Teala 15 yaşından itibaren tebliğ kendisine ulaşan kişi Allah'a davet olunuyor Resuller tarafından. O daveti kabul edenler Allah'ın emrettiklerini yapanlardır. Daveti kabul etmeyenler de ona isyan edenlerdir. İşte Hazreti Ömer'in şaşara bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilen? Tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul etmeyen. Şaşara bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytana itaat eden? Müşridine tabi olmayan. Şaşırma insana ki dünyayı biliyor, ona meyil ediyor. İşte olay buysa o zaman beraberce bakalım. Allah Teala her şeyi zıttıyla kayın olarak çift yaratmış. Ve dünya hayatına gelen 15 yaşından itibaren tebliğe muhatap olan kişi Allah'a davet olunduğunda daveti kabul etmiyorsa zaten gay yolundaydı. O zaman gay yolunda olan bu kişi tarik-i cehim üzerinden cehenneme doğru gitmeye başlayacaktır. Ve sırat-ı cehimle cehennemin alt katına gidebilecektir. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul ederse, o zaman daveti kabul eden kişi Sebil-i Reşat'tadır. Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَيَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلَ رَشَاد bana tabi olur ki Sebil-i Reşat'a seni ulaştırayım. O zaman Sebil-i Reşat müşride tabiyetle gerçekleşir. Öte yandan Akâb 30'da ya kavmena inne semina kitaben unzile min ba'di Musa musaddiqan lima bayne yedeyhi ve yati ila haqqi ve ila tariqi mustakim. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra inen bir kitap işittik. Hakka ulaştıran ve tariqi müstakime ulaştıran bir kitap. Burada da aynı şekilde Sebil-i Reşat'tan sonra Tarik-i Müstakim geliyor. Tarik-i Müstakim 7 tane gök katını bilmeye bağlayan yolu ifade ediyor. 7. gök katına kadar olan yolu ifade ediyor. Daha sonra da Sirat-ı Müstakim var. 7 tane alemi bilimine bağlayan yol ve bu 3 bölümden oluşan yolla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Cin 16'da eğer onlar tarikat üzere olsalardı, demek ki tarikat üzere olanlar kurtuluştadır. Tarikatta olmayanlar, onlar kesinlikle gideceği yer cehennem. Allah Teala açıkça ifade ediyor. Mümin 17'de لَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ biz onları Andolsun ki üzerinde 7 tane tarih yarattık ve biz yaratıklarımızdan gafil değiliz. Her şeyden haberimiz var. Öyleyse bir tarafta tarih-i müstakim, diğer tarafta tarih-i cehim, bir tarafta sırat-ı müstakim, diğer tarafta sırat-ı cehim, bir tarafta sevil-i reşat, diğer tarafta gay yolu. Sevil-i gay. Ve insanoğlu tercihini yapmak durumunda. Tercihini yapması halinde eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, sevil-i reşatta, mürşidine tabi olsa tarih-i müstakimde ve 7 tane gök katı geçtikten sonra sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O sadece dileyecek ama kurtuluşta olanların hepsi ehli tarik. Yani tarikat, tarik yol demektir. Tarikat yollar demektir. Kurtuluşa ulaştıran yol manasındadır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan mürşit ve mürşide tabi olanların hepsi tarikat ehlidirler. İkinci soru, günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Fırkalara ayrılmak, onlar fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama bir insanın tarikat üzere olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra müşriğine tabi olması lazım. Tarikatın dışında olan insanlar diyorlar ki madem ki bu kadar tarikat var, Nakşi var, Cerrahi var, Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Bu adamların hepsi fırkalara ayrılmış. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere tam Allah'ın söylediği tarikatın temsilcileri. Hepsi ayrı birer meşrebin sahipleridir. Ayrı bir koldan gelmektedirler ama temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları aynı standartlarda 7 tane gök katını aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Bu öğreti hiç değişmez. Diyelim ki 100 tane tarikat grubu olur. Bunların hepsi eğer kendi mensuplarını sırat-ı müstakime Allah'a ulaşmak üzere ulaştırmışlarsa hiçbirisi ayrı ayrı fırkalar değildir. Kimdir benim fırkalara ayrılanlar? Allah'ın ipine sarılmayanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Vahtesemu bihavlillahi cemiyan." Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Bilal Sultan Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinden diyor ki yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali bu fitnelerden kurtuluş nedir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerimlerdir. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. Allah'ın kesin sözüdür Kur'an-ı Kerim. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa o kimseyi dalalete bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakimi oluşturan hikmet dolu bir haberidir. Evet, demek ki kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi de rahatta bırakır. O Allah'ın sağ olan bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse eğer olay buysa mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kimdir dinle fırkalara ayrılanlar? Yahudiler 71 fırka, Hristiyanlar 72 fırka, Müslümanlar 70 fırka. 70'i cehenneme Yahudilerden, Hristiyanlar'da 71'i, Müslümanlar'dan 72'si. Bir fırka, fırka-i naciye. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes sırat-ı müstakimde ve Allah'ın güzelliklerini yaşıyor. Ancak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Onlar kendi zanlarına tabi olanlardır. Onlar yalan söyleyenlerdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen tarikatı inkar etmek nelere sebep olur? Sevgili kardeşlerim, az evvel tarikat slaytımıza ilgili geçen ayetleri söyledik. Kişi buna inanmıyor. O zaman akıbeti Bakara 85'te اَفَتُوْمِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek onu doğrudan doğruya cehenneme götürür. O halde Sebe 20'de İblis'in zanı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan tek fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Tabi olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. En'am 153'te sırat-ı müstakimden sapanlar. Ve nehaza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yoldur. Fetebiyuhu, ona tabi olun. Ve la tettebi subuyla fetebelekum en sevgiliyi. Sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Nisa 167, 168, 169'da ise اَنَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِ اللّٰهِ قَدَرِ لَلَا الْمَعِيدَ اَنَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا الْيَغْفِرِنَمُ وَلَا يَعْتِيمْ تَرِكَ اِلَا تَرِكِ جَهْنَمِ İşte onlar cehennem tarikine ulaştırılıyorlar ve onlar dinden fırkalara ayrılanlardır. Allah Teala bu devirlere verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinden çok çok ileri devirlerde öyle saadetler gelecek ki insanları tarikatın dışına çekecekler ve onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engelleyecekler diyor. Nisa 167, 168, 169. Allah Teala 10 ayeti kerimede mürşidine ulaşmayanın yani tarikata girmeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu, delalette olduğunu ve cehennem olduğunu söylüyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bir hürafe tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemese olmaz. Dinin gereklerinin çok ötesidir, gökten dinceliktir. Bunlar hepsi batıl düşünceler, hürafeler, bidatler. İnsanlar Kur'an'ı bilmedikleri için bu şekilde söylüyorlar. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe tarikat mensuplarıydı. Hepsi tariki müstakim üzerinde Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşadılar. Tarikat sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmanın en kolay yolu.
3: Tarikatlarla çok fazla ilgili değiliz. Sadece kendi Müslümanız olarak dinimizi yaşıyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Bu dünyadaki yaşama amacımız ve ahiret hayatı için çabalamamızın hepsi Allah'a ulaşmak değil mi?
4: İmanın şartlarına uyup hani o yönde ilerlemek geliyor direkt.
1: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve ermiş evliyam yaparım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Evliyanın 4. kuşak torunu.

0: Allah'ın gücü her şeye yeter sonuçta. Tabii ki detay etsek imkansız diye bir şey yok. Öyle mi?
1: İmiz abimiz Evliya'nın 4. kuratörü. Biz onlar gibi değiliz. Bizim ibadetlerimiz o zaman da yaşayan insanların yaptığı ibadetler gibi değil. Geçmişten günümüze dek ibadetler muhtevasında bir değişim olmuş mudur? Hayır. Ritüeller değişmiş olabilir ama aynı. Hedefler ve vasıtalar aynı. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın gelene kadar bu şeriat, yani Allah'ın koyduğu dinin temel kuralları, uyulması gereken, lazım gelen Allah'ın emirleri hiç değişmemiştir. Ama bu insanların dizaynı unutmaları söz konusu. O zaman hüsrana düşüyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar ve dünya bir mutsuz insanlar dünyası oluyor. Halbuki An-Nâs suresinin 19. ayet-i kerimesinde enne dîne andallâhil İslam. Allah'ın katında tek bir din var, o İslam. Ve İslam'ın da 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu 7 hedef emre 7 tane vasıta ile ulaşılıyor. Ulaşmayı dilemek, zikir, namaz kılmak, tövbe etmek, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır. Ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid Allah'ın sevgili kullarından bir tanesi.
2: Bir mürşidimiz olursa nasıl bir hayat yaşarız?
3: Ya dosdoğru bir yol yaşar diye düşünüyorum yani. Şaşırmadan, gaflete kapılmadan dosdoğru bir yol yaşar herhalde.
2: Bugün de öyle bir insanla bir arada olmak istemez mi?
4: Yani tabii ki düşünce olarak bakınca illaki isteriz. Ama hani...
2: Bugün de Allah dostları var desek Mevlana gibi, onu bulmak istemez
4: mi? Yani tabii ki bir düşünce olarak bakınca bulmak isteriz, evet onu... Doğru ya doğru.
2: Nasıl buluruz? Bugün Allah'ın tayin ettiği böyle güzel insanlar varsa onlara nasıl ulaşabilirim?
4: Ne o konu hakkında şimdi bir şey diye...
0: Bence Allah'ın yolunda ilerlersek hani bize söylendiği gibi illaki yolumuz kesecektir diye düşünüyorum ben o dostlarla.
2: Mürşitle yaşamak nasıl bir hayat?
3: Hayatımın olacak olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bile... tesbihatlarımızı çektiğimizde içimizde farklı bir huzur oluyor. Yaptığımız bir şeyin, ibadetin Cenab-ı Allah'a olan borçlarımızı ödediğimizi düşünüyoruz. Yani onun bir rahatlığı oluyor içimizde.
0: İnşallah bir gün nasip olur diyelim
4: ki. Aynen öyle.
1: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda Allah'ın yolunda bize söylendiği gibi ilerlesek illaki yolumuz kesişecektir. Bildikleriyle amel eden herkes Allah'ın mürşitlerine ulaşır mı? Dini mutlak surette mürşitten öğrenmek gerekiyor. Allah'ın kaidesi, dizaynı bu. İlk insan olan Adem babamız, Allah'ın yeryüzündeki ilk peygamberi, Resul, yeryüzündeki halife, bütün bu özelliklerin sahibi olan Adem Aleyhisselam, çocuklarına bu dini öğretmiş ve ancak tabi olanlar kurtuluşa ermiş. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Habil, iri safayı yaşayan birisi. Kabil de tercihini yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan birisi ve takva sahibi olmayan kişi Habil'i öldürüyor. Dolayısıyla kavga daima inananlarla inanmayanlar, takva sahibi olanlarla takva sahibi olmayan arasında bir mücadele söz konusu. Şimdi bildikleriyle amel edenler, bildikleri hürafe ise hiçbir zaman yolları mürşitle kesişmeyecektir. Ama mürşitten bilgileri

0: yaparlarsa o zaman o mürşitten aldıkları bilgilerle mutlaka Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktır. Bunun da kaidesi, şartı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Cin suresi 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَاَنَّ الْقَاسِتُونَ Seçilenlerden teslim olanlar da var, kalbi kasiyet bağlayanlar, delalet üzerine hak olanlar da var. Ama seçilenlerden teslim olanlar, bunlar tarikat üzere olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu üşüde tabi olanlar için geçerli olan bir durum. Her devirde iki grup insan vardır. Bildikleriyle amel edenler ve Allah-u Teala'nın bilmediklerini kendilerine öğrettiği, lakin bildikleriyle amel etmeyenler. Bildikleriyle amel etmeyenler nasıl bu neticeye ulaşmışlardır? Her devirde Allah tarafından insanlara hidayetçiler gönderilir. Hidayetçi gelip hidayeti insanlara tebliğ etmesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip hidayete ilgisiz kalabilirler. İlmiyle amel etmeyenlere Allah-u Teala bilmediklerini öğretmez tabi. Onların bilgileri zandır. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Resul'ün söyledikleri haktır. Kişinin tabi olduğu düşünce sistemi zandır. Sonuçta Resul davetle geliyor. Daveti kabul etmeyenler kendi zanlarına tabi olanlardır. Allah-u Teala da vahye tabi olmamızı demiş, buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. Tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde mürşidine karşı şüphe duyan kişi ne yapmalıdır? Arz ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şöyle bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde mürşidine şüphe olan kişi ne yapmalıdır? Şüpheye düşmek, fıska düşmeyi mutlak davet eder. Neden mutlak diyoruz? Çünkü gören, işiten ve bilen Allah hep kalbimize bakar. Ne zaman kişinin kalbinde mürşidine karşı şüpheyi yakalarsa, o kişinin kalbindeki iman kelimesini alır, kalbine tekrar küfür kelimesini yazar. Nahl 106. Bu kişinin Allah-u Teala'ya inanması hiçbir şeyi değiştirmez. Allah'a inanmak veya inanmamak kafir olmanın veya fasık olmanın ölçüsü değildir. Mürşide inanmak veya inanmamak, tabi onunla mürşitten şüpheye düşmek, insanın fıska ve küfre düşmesinin temel sebebini oluşturur. Yaşat makamından şüpheye düşmediğiniz sürece tasavvufu yaşarsınız. Onun için eskiler demişler ki, şüpheden yakine. Kişi başlangıç zaten şüphe içindedir ama yakine ulaşması ancak mürşidine şüphe etmediği zaman oluşan bir hadise. Riyadan ihlasa, kibirden tevazu, düşmanlıktan nasihate ve şüpheden yakine. Şüphesiz bir dizayn söz konusu inşallah Allah'ın izniyle. Konumuz ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah.
3: Ya ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Yapılan ibadetler insanları günahlardan uzak tutuyor. İbadetler eksildikçe günahlara daha çok yaklaşıyorsun. Çünkü neden? Namaz kılıyorsun, Kur'an da öğrenmeliyim diyorsun. Kur'an öğreniyorsun, umreye de gitmeliyim diyorsun. Umreye gidiyorsun, hacca da gitmeliyim diyorsun. Yani bir görevi tamamlamanın huzuru oluyor. Her biri birbirinin arkasından geliyor.
4: Ya şu an aklıma gelen manevi huzur. Manevi huzur dışında böyle ekstra bir hani düzene bence tabi tutar insanı her türlü sosyal hayatta olsun.
2: Allah zikri yapmak nefsi temizler mi?
3: Temizler. İnanıyorum ona ben. Çünkü onu yıllarca yaptım. Beni bazı şeylerden çok uzak tuttuğunu farkındaydım. Zikir yapmanın nefsi temizlediğine inanıyorum.
5: Bence biraz zor gibi bu dünyada, bu ahir zamanda öyle bir hem öyle bir insan olmak zor, öyle bir insan bulmak da zor. tabii ki de yani biz de elimizden geldiğince o zikiri eden insan temizliğine kavuşmaya çalışıyoruz.
2: Allah ile ilişkileri nasıl olur zikir yapan, sürekli Allah zikri yapan?
3: Günahtan kaçınan insanlardır. İyiliği seven, doğru yolda yürümeye çalışan ve insanlara yardım eden insanlardır. Onların da doğru yolu. Çünkü diyor ya hani Cenab-ı Allah kişi sevdiğiyle beraberdir diyor ya, sevdiği insanları da doğru yola götüren insanlardır diye düşünüyorum.
0: Sevdiğin yapılan ibadet insanı günahlardan uzak tutuyor. İbadetler eksildikçe günahlara daha çok yaklaşıyorsun. Yaptığımız her ibadet bizi günahlardan alıkoymak açısından aynı oranda etkili midir? Allah-u Teala namaz kıl, senin namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder buyuruyor. Ama zikir daha büyüktür. Namaz kılan bir insan, kişinin o namaz boyunca bir kötülük işlemesi mümkün değildir. O kişi namazla meşguldür. Hem münker işleyemez hem de kötülük istikametinde bir şey yapamaz. Ama namaz süresince namazın koruması bu kadardır. Kişiyi münkerden ve fuhuştan bir bütün zaman devresi içerisinde koruyabilen tek şey zikirdir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa onun nefsinin kalbinde artık afet kalmamıştır. Afet yoksa o kişinin günah işleyip de insanlara ya da kendisine kötülük etmesi mümkün değildir. Allah'ın dizaynı bu. Öyleyse bizi koruyabilen en büyük ibadet zikir. Ankebut 45'te Kutlu Muaviye ile Kemine-i Kitabi ve Akim-i Selat'a enne selat'a tenavunel fahşai ve münker ve le zikrullahu lekber. Üçü de zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir ama en büyük ibadet zikrullah'tır. Allah isminin ard arda tekrar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Biz sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaade ederseniz bir soru arz etmek istiyoruz. Tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Allah razı olsun Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Tarikat deyince insanlara anlatılan türlü yalanlar söz konusu. Tarikat ehli olanların bitli dervişler olduğu, asalak olarak yaşadıkları, hiç çalışmadıkları insanlara yük olmanın dışında hiçbir özellikleri olmadığı anlatılır. Peki bu anlatılanlara dikkat ettiniz mi? Kim bu insanlar? İşte bunlar tarikatın dışında olan zavallılar. Bu tarikatın dışında olan insanlar neyi ifade ediyor? Bu insanlar Allah'ın dostları değil, bunlar Allah'ın düşmanları. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ameli Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanı. İşte bu tarikat ehli olanlar, onlar Kur'an taşıyıcılarıdır. Kur'an'la amel ederler. Ve onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostu olur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanı olur. İşte dizayn bu şekilde. O zaman tarikat ehli olanlar hakkında asıl sözle söyleyenler bunlar Allah'ın düşmanları. Buhari'den nakledilen hadiste Kur'an'ın yüklenen Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Kimdir Kur'an'ın yüklenene? Tarikat ehli olanlar. Çünkü tarikat Kur'an'ın gerçeğidir. Hemen o Kur'an'la ilgili ayetlere bakacak olursak net olarak bunu görürüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Ruh, nefs ve fizik vücut. Bir insan üç ayrı unsurdan oluşuyor. İnsanın nefsi var, insanın ruhu var, insanın fizik vücudu var. İşte şu anda sizlerle konuşan bizim fizik vücudumuz. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. Görmektesiniz. İşte rüyada gördüğünüz sizin nefsinizdir. Görmediğiniz sadece ruhunuz. Belki bir gün Allah Teala gönül gözünüzü açar. Sizlere de seyri suluku gösterir. Yani şu dünyada verilen gezegendeki insanlar hangi dergâhta toplanıyor, nasıl toplanıyor, nasıl sıralar oluşturuyor, nasıl secdede oluyorlar, namazlarını kılıyorlar. Nasıl altın kapıdan geçip 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşıyorlar. Bunların hepsi o zaman size gösterilir ve ruhun ne olduğu konusunda hiçbir tereddüdünüz kalmaz. Öyleyse fizik vücutlar konusunda daha fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Şu fizik vücut, bu şu anda sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Bu dünyada verilen gezegen, bu fizik vücudun standartlarında yaratıldı. Fizik vücut da dünya adı verilen bu gezegende yaşamak için vücuda getirildi. Allah Teala buyuruyor ki ben muhakkak ki arzda bir halife yaratacağım. Ve bu dünyanın halifesi olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah Teala. İlk insan. Ve ondan, onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı. Ve hadi ikiniz birlikte aşağı inin diye emir verdi o ikisine. Ve ikisi dünyada verilen bu gezegene indiler. Önemli bir gezegen mi? Kainattaki en önemli gezegen. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen olmasan felekleri yaratmazdım. Yine diyor ki Habibim bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin için yarattım diyor. Bizim için her şeyi yarattığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Öyleyse bütün alemlere rahmet olarak yaratılan peygamberdir. O peygamberdi. Bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Öyleyse dünya bütün alemlerin merkezini teşkil ediyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti İsa. Ondan evvel, affedersiniz Hazreti, evet Hazreti İsa. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti Musa. Ondan evvel Hazreti Süleyman.
daha birçok peygamber Allah Teala hepsini alemlere rahmet olarak yarattı. O devirde onlar alemlere rahmetti. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakalım. Ruhumuz Allah'la direkt bir ilişkide. Çünkü ruhumuz bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhundan bize üfürmüş Allah Teala. Böylece ruh sahibi olmuşuz. Peki bir insan ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Şu anda sizin karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. İrci-i emri ruhun Allah'a geri dönmesi emridir. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Kime söylüyor? Üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz. Ruhumuza söylüyor Allah Teala irci'i ila rabbike ila rabbike. Nefsimize ne diyor? Nefsimize Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Böylece Rabbine ruhun ulaşabilsin. Çünkü nefs Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi nefsin tezkiyesi başlayamaz. Bundan sonra kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Ve mürşidine ulaştığı andan itibaren nefsin tezkiyesi başlayacaktır. Çünkü bir insan mürşidine ulaştıktan sonraki devrede bir farklı situasyon içine girer, durum içine girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onda hemen gelişmeleri tahakkuk ettirir. Bu gelişmeler o kişinin Allah'tan mürşidini istemesi için zemin hazırlar. Kişiye Allah-u Teala'nın öğretisi kendisine ulaşmanın, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceği bir vaka olarak çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza. Ondan evvel İncil'le, ondan evvel Tevrat'la. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve sevgili öğrenciler, Allah Teala'nın dini bir tanedir. Hiçbir zaman iki din, üç din, dört din Allah Teala indirmemiştir. Bir tek din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in hanif dini üç esas gösterir. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir teklim, tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı, yani ruhu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Öldükten sonra herkesin ruhu Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınır. O ruh 7 tane gök katı bu grup tarafından aşırılarak 7 gök katını aşarak beraberce o ruhla 7. gök katının sitretin müntehasına kadar Azrail aleyhisselam ve onun adamları, onun takımı
Onun yardımcıları melekler. Azrail selam da bir melektir. Yedinci gök katının yedinci aleminin sonuna kadar, Sitretül Münteha'ya kadar ulaşırlar. Orada kalırlar. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla otomatik olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah işlemidir. Yani o kişinin ruhunun Allah'ta fani olması, fena kelimesi ve fani kelimesi aynı kökten geliyor. Fena fillah demek, fi içinde demek, Allah, Allah demek, fena fani olmak, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın zatında kaybolmak, yok olmak, Allah'ın zatına ulaşan ruh, bizdeyken, bizim ruhumuzken ya da biz öyle çağırırken onu, bizim ruhumuz diye düşünürken, ruh gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmıştır. Allah da yok olur. Peki bu ruhun artık bir daha dönmeyeceği istikametinde bir şey olabilir mi? Dönmek veya dönmemek değil ama ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişinin seviyesi, nefsinin bu dünyadaki seviyesi eğer huzur namazına iştirakini sağlayacak olan bir seviye gösteriyorsa o zaman o kişi Allah-u Teala'nın zatından yeniden ayrılacaktır. Ve huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının saflarına katılacaktır. Huzur namazını devrin imamı kıldırır. Bu devirdeki devrin imamı o biziz. Ama devrin imamının aslında peygamber olması gerekiyor. Nebi olması gerekiyor ama biz nebi değiliz, biz peygamber değiliz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber manasına gelen kelimedir. Peygamber kelimesi Farsçadır. Bizim dilimize girmiş ve peygamber olarak yerleşmiştir. Ama Arapçası, Kur'an'daki kelime, Kur'an'da Allah-u Teala'nın kullandığı kelime, peygamber kelimesi değildir, nebi kelimesidir. Nebi, peygamber demektir. Resul ise, risaletle görevlendirilen kişi, Resul, peygamber değildir. Risalet Allah'ın emirlerini nakleden, pozisyona verilen isimdir. Resul, gerçek anlamı Resul kelimesinin elçidir. Nübüvvet, peygamberlik, nebi peygamber, risalet elçiliktir, Resul de elçidir. Allah'ın yeryüzündeki elçilerine Resul denir. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde hangi dil, ayrı dil konuşuyorsa, konuşuluyorsa o kavimlerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Diyor ki Allah-u Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavim yoktur ki biz onu Resulsüz bırakmayalım. Diyor ki Mü'minin 44'te Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz, hayata getiririz ve ard arda o Resulleri hayata getiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri hayata getirmesi söz konusudur. İşte o Resullerin her biri kendi kavminde, kendi diliyle insanlara öğretir.
Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün kavimlerde Resul vardı. Ama peygamberlerin olduğu devirde bir kavimde peygamber vardı. O sadece bu dünyanın değil, bu alemin değil, bütün alemlerin üzerine görev yapardı peygamberler. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik." İşte bir peygamberde, bir resulde, herhangi bir insanda bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmıştır. Fizik vücutlarımız hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Hepinizin bildiği fizik vücutlar. Ama nefs deyince Allah Teala neyi anlatıyor? Nefs deyince konunun başlangıcını düşüneceksiniz. Başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve gene başlangıçta bütün insanların mutlaka bir de ruhu vardır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüdür. Bütün insanlar bu üçlüyle oluşturulur. Kişi doğduğu zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Nefsi de o fizik vücutla beraber mevcuttur. İçi, nefsin içi afetlerle doludur. Ruh üfürüdür. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. 19 grup afet nefsin içinde mevcuttur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi 19 tane afet nefsin afetleridir. Ruhta ise bu afetlerin tam zıttı olan hasletler vardır. Nefsin isyan afetine karşılık ruhta itaat hasleti vardır. Nefsin inkar afetine karşılık ruhta iman hasleti vardır. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Düşmanlık hasletine, afetine karşı dostluk hasreti vardır ruhta. Nefsin bütün negatif afetlerinin karşılığı pozitif olarak ruhta mevcuttur. Denge %100 kurulur. Allah-u Teala'nın yaratışına baktığımız zaman her şeyin dengede olduğunu görürüz. Bir çizgi düşünün, bu çizginin A kadar üzerinde Allah-u Teala bir şey yaratmışsa, pozitif bir şey, sıfırdan yukarısı pozitifi gösterdiği için absis ve ordinat eksenlerinde böyle bir misal veriyoruz. O çizginin o kadar altında bir de negatif şeyi aynı anda yaratmıştır Allah Teala. İkisi de birbirine mutlaka iç içedir. Aynı anda yaratılırlar. Bir negatif, bir pozitif faktör. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Sadece hasletlerden oluşur Allah'ın ruhu olduğu cihetle. Nefsimiz de onun tam zıttı olan afetlere donatılmıştır. Afetlerin ve hasletlerin toplamı eşittir. Ne kadar afet varsa her bir afetin karşısında, her bir şeyi temsil eden, mesela düşmanlığı temsil eden afetin karşılığında aynı miktarda dostluk yoktur. Ekisi 200'lük bir rakam düşünün.
toplam olarak 200 oluştururlar. Veya yüzlük bir rakam düşünün. İkisi toplam olarak 100 oluştururlar. Yani nefsinizin kalbinde o yüzdeye göre %70 öfke afeti varsa, ruhta %30 sükunet vardır. Ruhunuzun kalbinde %80 sevgi varsa, nefsinizin kalbinde %20 sevmenin zıttı olan bir faktör yer alır. Düşmanlık. Öyleyse ikisinin toplamı daima %100'e ulaşır. Her afet ve haslet yetmez. Bir de bunların toplamlarını bir araya alırsak, değerlemeye alırsak, iki toplam başlangıçta mutlaka birbirine eşittir. Öyleyse Allah-u Teala her ne kadar öfkeli insanı, öfkesi fazla, sükuneti az, sevgili bir insanı, sevgi dolu bir insanı, sevgisi fazla, nefreti az bir insan halinde yaratmışsa da, eğer afetlerin toplamına bakarsanız ve hasletlerin toplamına bakarsanız, ikisinin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Öyleyse 19 tane hasletin yüzlerden neticesi, %100 olarak düşünelim, 1900 eder. 1900'ün yarısı 950 eder. Nefsteki afetler toplamı 950'dir. Ruhtaki hasletler toplamı da 950'dir. Ama bunların dağılımı herkeste birbirinden farklıdır. Fakat bu denge hiç bozulmaz. Allah'ın o kanununa göre. Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış. Bu denge hiç bozulmuyor. İşte öfkeli insan var, hırsız insan var, seven insan var, nefret eden insan var. İnsanların her birinin başka bir afeti, diğer insanlardan farklı yüksek seviyede olabilir veya düşük seviyede olabilir. Ama onun karşıtı olan faktör, bir taraflardan birinde ne kadar düşüklük varsa, öbür tarafta o kadar orta noktadan yükselme vardır. 19 tane afetin 10'ar puandan toplamı 190 eder. 100'er puandan toplamı 1900 eder. Buna göre afetlerin toplamı da 1900'dür. Hasletlerin toplamı da 1900'dür. Ama dağılım herkeste mutlaka birbirinden farklıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bu zemin üzerinde bir hedefe yönelik olaraktır. Allah-u Teala ister ki bütün insanlar nefslerindeki bütün afetleri yok etsinler. Yerine ruhlarının hasletleri yerine Allah'ın gönderdiği fazilet nurlarını yerleştirsinler. Fazilet nurlarıyla ruhun hasletleri aynı standartlardadır. Aynı şey değildir ama aynı standartlardadır. İkisinde de aynı şeyler vardır. Sevgi, hoşgörü, ve buna mümasil birçok faktör beraberce ruhun hasletlerini oluştururken bunlar ruh ayrıldıktan sonra nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olur. İşte kim Allah'a doğru yola çıkacaksa Allah'a ulaşmayı diler. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Artık o seyri sülüke çıkacaktır. Peki nefs?
O kişinin yaptığı zikre göre nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Bu kişi ruhu ayrıldığına göre denge bozulmuş mudur? Bütünüyle bozulmuştur. 190 puan negatif faktör o kişinin nefsinde vardır. Ama 190 puan pozitif faktör o kişide bu noktada yoktur. Ama Allah Teala bu noktadan itibaren kişiyi şeytandan sağlam bir koruma altına alır. Ta ki o kişinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olsun. Yerine hasletler değil ama fazıllar aynı hüviyette olan, onlara çok yaklaşık bir hüviyette olan fazıllar hasletlerin yerine alsınlar. Zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir bu. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur davet eder. Allah Teala bu noktaya ulaşmadan evvel o kişi üzerinde iki işlev yapar. Birisi o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Sonra da Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır. Konumuzla alakalı olan kesimi bu. İman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi, kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen ve mutlaka kalbe ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbe ulaştırır. Başlangıçtaki %2 rahmetin dışında o kişinin kalbinde %98 fazıl oluşacaktır. Bunun için Allah Teala başlangıçtaki %2 rahmeti o kişi mürşidine ulaşmadan evvel gönderir. Kişinin Allah Teala her şeyini değiştirir. Görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını, görme uzvunu, işitme uzvunu, kalbi değiştirir. İrşat makamını tanıyabilecek bir hüviyete sokar. Kişi irşat makamını tanır, Allah'a ulaşmayı diler ve işlevler başlar. Mürşidine ulaştığı zaman kişi bu devreden geçtikten sonra, göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra Allah Teala o kişinin zikri üzerine kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Ondan sonra kişi zikrine, mürşidine tabiiyetten sonra kalbine iman yazılır. Zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıp nefsin kalbinde bu gelenlerden fazıllar iman kelimesinin manyetik alanı, ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler. İman kelimesi gelen bütün fazılları kendisine çekerek kalbin içine fazıllar doldurmaya başlar. Vücuttan ayrılan ruhun yolculuğu 7 tane gök katını aşmaktır. Böyle bir gök katı aşılması nefsin kalbindeki nur birikiminin her %7 noktasında gerçekleşir. İlk %7 nur birikimi, yani iman kelimesinin üzerine biriken %7 fazıl, ilk %7'yi tamamladığı zaman o kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsin muhtevasında ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Birincisi, ilk %7 nur birikimi nefse emareyi ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّوءِ. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefsim şerre emreder. İşte nefs böyle bir faktördür. Şerre emreden bir faktördür. Bu şerrin azalması istikametinde Allah'ın yardımları başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın kontrolü altındadır, yetmez ve muhafazası altındadır. Şeytanın o kişiye bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Böylece nefsin afetleri adım adım
azalacaktır. Neden azalacaktır? Çünkü kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, vaaz ve rahmetse salavat nurlarından fazıllar kişinin göğsüne gelir. Allah'ın göğsünden kalbini açtığı yarıktan geçerek o kişinin kalbinin içine girer. Kalpteki iman kelimesi ise gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine seçer. Yapıştırır. Böylece kalbe fazıllar geldikçe oraya tutulur. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazılların yüzdelerine göre kişinin ruhu oradan aldığı sinyallerle paralel bir standart içinde 7 tane gök katını aşacaktır. İlk %7 fazıl birikimi ruhun birinci kata ulaşmasıdır. Burası nefsi emaredir. Sonra o nefse kasem ederim diyor Allah Teala. O levmeden nefse kasem ederim diyor. Burası bu sebeple levvame kademesi adını alır. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuştur. Sinyal derhal ruha ulaşmıştır. Ruh ikinci gök katına açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşır. Her gök katını bir kapı diğerlerinden ayırır. Kapının açılabilmesi kişinin %7 nur birikimini sağlamasına bağlıdır. Ne zaman kişi üçüncü defa %7 nur birikimini sağlayabilirse, burası nefsi levvame adına olacaktır. Nefsi emmare, levvame ve üçüncü defa kademe mülkime. Fe elhamaha, fücuraha, takvaha diyor Allah Teala. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekaha, 8. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da, yani onu kötü hedeflere yöneltecek olan hususlarda takvası da onu Allah'a yöneltecek hususlarda ulaşır. Bu noktada kişi iki taraftan birden alacaktır alacağını. Ve bu kademede kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırır. Sonra dördüncü kademede kişi mutmain olur. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu mutmain olan kalp kişinin doyuma ulaştığı yerdir. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kişi kendisine kazandığı paranın yeterli olduğuna inanmıştır. Bu onu tatmin etmektedir. Sonra kişi Fecr 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince Allah'tan razı olacaktır ve Allah da ondan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye Allah'a mutmain olan bir nefsten bahsediyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala, ruha hitap ediyor Rabbine, geri dön. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ve
İrce ila Rabbike radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ey nefs ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse hitap. Radiye 5. gök katına ulaşmayı, vardiye de 6. gök katına ulaşmayı ifade eder. Sonra da 7. defa bir muhteva kazanma ve nefsin %51 Allah'ın nurlarıyla doğması. 7 defa 7, %49 eder. Başlangıçtaki %2 nurla beraber kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. İşte bütün bu olayların vücuda gelmesinde neyi görüyoruz? Fizik vücudun gayetini görüyoruz. O kişinin fizik vücudu zikir yapıyor. O kişinin fizik vücudu namaz kılıyor. O kişi fizik vücuduyla bu işlemleri yapıyor. Ve böylece o kişi için Allah-u Teala'nın güzellikleri oluşuyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından rahmet nurları %2 yer işgal ediyor kalpte, o kadar. Geri kalan 7 kademede %7 fazıllar geliyor. Nefsin kalbine giriyor. Rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ne zaman nurlar 7 defa %7, %49 başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber %51'e ulaşırsa, o zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Allah'ın bize üfürdüğü Allah'a ait olan ruhumuz sahibine teslim edildi, üzerimize düşen. Hepimiz için bir vazife bu. Bu vazife gereğince hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala o kadar da kalmıyor, fizik vücudumuzu da teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh beraberliğine bir de iradeyi eklemeliyiz. Çünkü insan 4 faktörden oluşur. Ruh, nefs ve fizik vücut kişinin temel muhtevasını teşkil eder. İrade de sistemi düşmanlara karşı koruyan ve pozitif istikamette de güçlendiren bir yapıyı ifade eder. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biliniz ki ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz ve iradeniz bir bütündür. Burada aksiyoner olan, en çok aksiyoner olan fizik vücuttur. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiye olur. Fizik vücudun gayretleriyle ruh Allah'a ulaşır. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiyeden sonra tasfiye olur. Ondan sonra da irade de Allah'a teslim olur. Bir kişi irşada memur ve mezun kılınır. Bu bir bütündür. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizle biz bütün insanlar bir bütünüz. Bunlardan sadece ruh Allah'ın ruhudur. Allah'a tekrar geri dönecektir. Yani o bir yaratık değildir. Allah'ın ruhudur. Ama insanın fizik vücudu bir yaratıktır. Nefsi bir yaratıktır. İradesi de yaratıktır. Yaratık olmayan sadece Allah'ın ruhudur. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala insana. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ruh, nefs ve fizik vücut isimli ve irade isimli konuşmamızı inşallah burada Allah tamamlamayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir

asırlara beri unuttukları Kur'an gerçeklerini öğrenenlersiniz. Herkese öğretmekle vazifeli olanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrenin ki öğretesiniz. Dünya Kur'an hakikatlerine, Allah'ın gerçeklerine susamış durumda. Her şey, insanların başına gelen bunca bela, bunca zulüm, bunca savaşlar, ölen milyonlarca milyonlarca insanlar, arkalarında sadece şeytanın olduğu bir korkunç tuzağı gösteriyor. Şeytan, insanların en büyük düşmanı. Gene insanlara tesir ederek, tüm şeytanlar herkesle ayrı ayrı konuşabilmek imkanının sahibidir. En kötüsü onlara yaptıkları konuşmalar o insanlar tarafından kendi düşünceleri olarak değerlendirilir. Yani insanlar düşündüklerini öyle düşündüklerini zannederler. Düşüncelerinin sesiyle şeytanın onlara ulaştırdığı ses birbirine çok yakındır ve insanlar bunu anlayamazlar. Bu ses bu kulaklara duyulan bir ses değildir. Ve de şeytan o kişiye onun kendi düşüncesi zannını vererek bir sürü yanlışı kabul ettirmiştir. Her şey aklın mantık adı verilen bir mekanizmasında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, kalp gözünüzle görebilseniz, o zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini çok daha üstün şekilde idrak ederdiniz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın duyduğu şey sevgidir. İnsan adı verilen yaratık Allah'ın en üstün yaratığıdır. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yani bir mahluk. Allah-u Teala tarafından yaratılan, halk edilen bizler neticede sadece birer mahlukuz. O kadar. Yaratana, Allah'a karşı duyduğunuz hisler hoşlanmakla başlar. Hoşlanma sevgiye dönüşür. Sevgi aşka dönüşür. Aşk hayranlığa dönüşür. Allah ile olan ilişkide son aşama hayranlıktır. Bir mahluk olmanın, hudutlu olmanın boyutlarını yaşarsınız. Allah hudutsuzdur. Biz insanlar yer çekimi kuvvetine bağlıyız. Biz insanlar doğarız ve bir gün ölürüz. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Allah'ın bir zikir sohbetinde bunları konuşmak imkanını Allah Teala bize nasip kıldı. Ve Allah'tan bahsetmek insanı en çok mutlu eden konuşma zeminidir. Biz Allah'tan bahsederiz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Biz söylemeyiz. Allah söyletir. Onun için bu kadar eminiz söylediğimiz her şeyden. Biz netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahluk, bir yaratık. Ve Allah Teala bizi kendimizden bir şey söylemekten arındırdı. Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Söyleyebileceğimiz şey o kadardır. Allah'ın sevdiklerinden biri olmak. Bu çok müstesna bir olay. Ya sevgili kardeşlerim, en çok sevdiği olursanız, o zaman güzellerin en güzeli olmaz mı? Neden Allah Teala bize bu görevi verdi? Biz onu bilmeyiz. Hangi vasıfların sahibi isek o vasıfları biz kazanmadık. Allah bize verdi. Ona her şeyimizi borçluyuz. Var olmamız ona aittir. Bize akıl vermesi ona aittir. Düşünebilme yeteneği onu duyabilme yeteneği, onunla karşılıklı tezekkür yeteneği. Her biri Allah-u Teala'nın ayrı bir muhteşem nimetidir diye düşünüyoruz. Bu kadar nimetlere garip olan biz neyiz ki? Biz bir hiçiz, bir insanız, bir yaratık. Belki bu neyiz ki sualinin en çok hayran olacak tarafı Allah'ın en çok sevdiği olduğumuz. Bizi yakından tanıdıktan sonra herkesin bizim gibi Allah'la konuşmak, Allah'la tezekkür etmek yetkisine kavuşmayı büyük bir iştiyakla istemesi elbette boşuna değildir. Allah Teala'nın çok üst seviyede bir nimetidir. Allah ile olmak, Allah ile konuşabilmek, onu kalp gözüyle görebilmek, indi ilahi görebilmek, huzur namazını görebilmek, yedi kat gökleri görebilmek. Sevgili kardeşlerim, neler söylüyorsak bunların hepsini hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki kalp gözüyle bize hep göstermiştir. Her biri ayrı bir kattır. Yedi tane gök katı. Her biri ayrı bir şekilde dizayn edilmiştir. Her biri insan mutluluğunun bir parçasıdır. Çünkü hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de öldüğünüz zaman Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a geri dönmesi,
Her ne kadar biz size ruhunuz diyorsak da, hayır sizin ruhunuz değil. Zaten Allah'ın ruhuydu ve de onu Allah'a iade etmekle mükellef kılındınız. İrci'i diyor Allah Teala ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettil ilahi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a vasıl ol diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a hayran olma, işte insanların en üst kademesi, onlardaki bu tecelliyle oluşur. Allah'a hayran olmak, insanların ulaşabileceği üst seviye bir noktadır ki herkese nasip olmaz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Herkes gerçekleştirir bunu. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse herkes bunu gerçekleştirebilir. Allah Teala çünkü garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. En çok sevdiği varlık, en üstün olarak yarattığı insan. Dikkat edin. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldım. İnsanlar deyince Allah Teala'nın sadece bu dünyadaki insanlara hitap ettiği zannedilmesin. Yüz milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bunlar gerçek rakamlar değil, tahminler. Ama bu rakam 100 olmaz, 80 olur, 70 olur. Ama o da o kadar büyük bir şey ki bir insanın hafızasına bunu yerleştirebilmesi mümkün değildir. Yani dil inen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki insan olarak var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi kendisine dost kılmış. Daha çok
en çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi devrin imamı kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine huzur verici bir olay ki, öylesine bir mutluluk ki, anlatılamaz ki. Yaşamayan bilmez. Kalp gözü açık olmayan bir insan, kalp gözü açık olduğunu, neler hissettiğini, açık olanın neler hissettiğini, neler gördüğünü nereden bilsin? İnsanlar kendilerinde olmayan bir şeyin başkalarında olmasına kolay kolay müsamahayla bakmazlar. İnsanlar şüphe ederler. İşte Allah yolunda Allah'ın vasıta kıldıklarını Allah-u Teala başkaları için yaşayan bir insan haline getirir. O insanlar ona ne ölçüde güveneceklerini ondan öğrenmeyeceklerdir. Allah'tan öğreneceklerdir. Bunun için de gerçeği öğrenmek isteyen herkesin çok kolay bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, O size hakikatleri gösterir. Öyleyse, kim hangi vasıfların sahibidir, onun yüzüne bakıp, konuşmasına bakıp kimse anlayamaz. Diğer onun da ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu ise o kişiden sorulmaz. Allah'tan sorulur. Onun için biz gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek herkese diyoruz ki bizi bizden sormayın. Hacet namazını kılın ve Allah'tan sorun ki dünya birliğini sağlayabilelim. Ancak onlar Allah'tan bir sordukları zaman inanamayanlar, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, defaatle sorup aynı cevabı alanlar, ancak onlar bizim arkamızda yerini alacaklardır. Öylesine büyük bir hile, öylesine büyük bir dolap İblis tarafından oluşturulmuş ve döndürülüyor ki insanları yoldan çıkarmış ve Kur'an'ın dışında başka bir İslam'a inandırmış ve de biz insanlara Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman onların öğrendiklerine hiç uymuyor. En basiti şu İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, 5 şart. Ve de insanlar bu 5 şartı gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Zaten önce Museviler bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa zamanında Museviler, yani Yahudiler, Yahud kavmi
üst seviye bir mutluluğu yaşamışlar. Allah'a ruhlarını, heveslerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sonra film kopmuş. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala'dan tabletleri alırken aşağıda Harun'la beraber kalanlar bir kişinin Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraktan alarak yaptığı ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Film kopmuş, tam 40 sene hiçbir şehre girmelerine müsaade edilmeden sadece iki çeşit gıdayla beslenmişler. Ve de çıktıkları yolda 40 yılın sonunda Hazreti Musa da dahil hepsi Şeryan Nehri'nin öbür tarafına geçemeden bu tarafında ölmüşler. Karşıya geçebilen bir Hazreti Harun olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz sizi en güzele yöneltmeli. Ve doğruları öğrenmelisiniz. Hiç kimseden korkmadan doğruları, Kur'an hakikatlerini herkese alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüz nurla dolu anlatmalısınız. Hiçbir şeyden çekinmeniz gerekmiyor. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları Allah'ın sevgililerisiniz. Sizler hak yolun yolcularısınız. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini, Tevrat hakikatlerini, İncil hakikatlerini bütün dünyaya yayacak olan sizlersiniz. Ve de dünyadaki inananlar mutlaka tek bir birlik haline gelecektir. İşte o güzelliklere bakın sevgili kardeşlerim. O güzellikleri yaşayacaksınız. Ve o zaman siz de bizim söylediğimizi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar bilmiyorlar ki kendileri güzelleşmedikçe güzeli yakalayamazlar. Yani bir insanın mutluluğu başkalarının davranışlarına değil, kendi davranışlarına bağlıdır. Bir insanın mutluluğu onun kalbi yapısına bağlıdır. Kalbinde ne kadar karanlık varsa o kadar mutsuzdur insan. Bütün insanlar da nefslerinin kalbi %100 karanlıklarla doğarlar. İşte bu nefsin kalbini %100 karanlıklardan %100 nurlara ulaştırmak. Dünya üzerindeki marifet işte odur. Allah-u Teala bunu kendisi yapar. Yeter ki kişi istesin ve arkadan da bu talebin gerçekleşmesine layık olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki devrinin imamının yanındasınız. Bu muhteva hepinize hayat vermeli. Bir dünya buhranı yaşanmakta. Kur'an-ı
kuvvetler zayıfı ezmekte, hareket halindeki paranın çok büyük bir kısmı hala silahlara gitmekte. Bu sebeple silahların satılabilmesi için yeni fitneler oluşturulmakta. İnsanların hayatı, dünyayı idare eden şeytanın emrindeki güç tarafından şeytanın istikametinde kullanılmakta. Bir gün biz dünya hayatını yaşarken bizim hayatta olduğumuz sürede gerçekleşecek. Savaşlar bitecek. Dünyada sulh ve sükun kurulacak. Savaşların silahlarına harcanan o sonsuz paralar insanların mutluluğuna, refahına harcanacak. Bir mutluluk çağı yaşanacak. İşte bu çağ hidayet çağıdır. Allah-u Teala bu sebeple bizi hidayetin güneşi olarak vasıflandırıyor. Hidayet insanlar tarafından Allah bize öğretene kadar bilinmiyordu. Hidayet nedir diye sorduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, çok korkunç yanlışların yapıldığı bir noktaya geldik. Türkiye'de halen bizimkinin dışında 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmakta. Ya da bizim bulabildiğimiz bilavilliklerimizin hepsi 23 Kur'an-ı Kerim oluşturdu. Ve Allah-u Teala bize emretti ki bütün o Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kelimesinin geçtiği ayetleri nasıl Türkçeleştirmişler, tetkik et ve bir ortaya çıkar. Bunu yaptık sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Neden mi? Çünkü hidayet gizlenmişti. Hidayet yok edilmişti. Nedir hidayet? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, insanlar korkunç bir yanlışın içine düşmüşler ve insan ruhunun vücuttan ayrılmasını sadece ölüme bağlamışlar. Ruhu hiç tanımadıkları için, hiç bilmedikleri için Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden sonraki devrede Allah'ın bütün güzellikleri yok olmuş. Güzellikleri yaşamamışlar mı? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafındakiler yaşamış. Yani sahabe, sonra onlara tabi olanlar, tabi'in yaşamış. Sonra tebi-i tabi'in yaşamış, tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra
onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmişler. Bunlar bugün tasavvuf mensupları olarak tanınıyor. Tasavvuf mensubu deyince şu anda o da iki grup olarak oluşmuş durumda. Bir kısım insanlar biz tasavvuf mensubuyuz diyorlar ama tabiyet yok. Kimseye tabi olmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve o ruh, yani vücuttan ayrılan ruh ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan diğer ruhlarla beraber kesintisiz bir şekilde devam eden seyri sülükün içine girer. Seyri sülük ana dergâhtan yapılan bir yolculuktur. O dergâh bize aittir. Bu yolculuk zemin kattan ayrılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma, üçüncü katta bir köşk mescidinin içinde secde, dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde, beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde rengin çok açık yeşil beyaza dönüşmesi işleminin tamamlanması, sonra yedinci katta yedi tane alem geçerek Sitetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte bu vuslattır. Allah Teala bütün insanların ruhlarının o insanlar dünya hayatını yaşarken kendisine ulaşmasını istiyor ki o insan kurtuluşa ulaşsın. Böyle bir şey mümkün mü? Herkes için. Böyle bir şey için ne gerekli? Sadece bir talep. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu çorbadan içebilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e neyi yazmışsa biz sadece ondan bahsedebiliriz. Yetmez, konuşma hakkımız da yok. Allah ne konuşturursa onu söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, o herkesin nabzına göre şerbet verir. O Allah'tır. Herkesin kalbinden geçenleri bilir. Biz bilmeyiz. Sakın bizim kendiliğimizden bir şeyler bildiğimizi zannetmeyin. Böyle bir şey hiç olmadı. Neye sahipsek hepsini Allah gösterdi. Allah öğretti. Ve bizi her an sadece Allah konuşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın bu dünyaya mutlu olmak için geldiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Mürşidinize tabi olmalısınız. Türkiye'de andolsun ki tabi olunabilecek olan birçok kardeşimiz var artık. Her bölgede kardeşlerimiz var. Ruhunuz
Tabiyeti gerçekleştirmeden Allah'a ulaşamaz. Tabiyet nedir? Tabiyet, ruhunuzun vücudundan ayrılması için bir desturdur. Bir müsaade almadır. Ruhunuzun vücudundan ayrılmasını temin eden vasıtadır. Kim tabiyetini gerçekleştirirse, onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onun dileği yeterlidir. Kalpten bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep, tek başına bu talep yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Durumu ne olursa olsun, diyelim ki o kişi çok kötü, diyelim ki o kişi hırsızlıklar yapmış, diyelim ki o kişi insan öldürmüş, hepsi olabilir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şartlar ne olursa olsun. O kişi ne yaparsa yapsın, eğer bu dileğin sahibi ise, Allah-u Teala onun bütün günahlarını affetmez. Sevaba çevirir. Yani önce günahlarını örter, yok eder, sonra da sevaba çevirir. Bir kat günaha iki kat sevap verir. O kişi günahları örtülen bir kişi olur, günahları sevaba çevrilen bir kişi olur. Ve Allah'ın yolunda Allah onu teçhiz eder, mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığında ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Onun ruhunun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve yerleşir. O ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın yolundayken ölse, ruhu gene Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse, ruhu zaten Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse ruhların hepsi Allah'ın ruhudur. Ve de Allah'a şartlar ne olursa olsun mutlaka döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Böyle bir sohbette sizlerle birlikte olmanın bu büyük zevkini bize yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven sevene koşar. Sevmeyen sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır. Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah-u Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek, huzur namazının İmamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, yedinci gökkatının yedinci aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi. Diyordu ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir. Sonuncusudur. Nebilik yani peygamberlik mevsesesi onunla son bulacaktır diyor Allah Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. İblis nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet müessesesi kesintisizdir. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resuller göndeririz. Onlardan resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah Teala resul gönderiyor.
daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinden. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul bahsedeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi? Yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışık, içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer Resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda Resul olduğu için diğer Resullerden ifadesini kullandık. Diğer Resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emri alır ve bu emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka Resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır. Nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi
Yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi. Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zaman aralarında Allah-u Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o devrin imamıdır ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı Nebi olsaydı o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple Nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah-u Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı, o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah-u Teala tarafından emanet edilmiştir. Ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kalındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki, Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet meselesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber.
Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler için de kullanılabilir ama Risalet peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kapsamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak, onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim mevcut, 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz size bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizi Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde

creator biz aslında din ve ilim açısından, din ilimi açısından bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kılıp, sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet meselesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime gayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerimimizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'den yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik yapılmamıştır. Hidayet doğru yoldur denmiştir. Ve her şey öylesine bir sisin arkasında kaybolmuştur ki hidayetin ne olduğu kimse tarafından anlaşılamamıştır. Oysa ki hidayetin tarifi bu kadar basit. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir.

Sevgili kardeşlerim, ikisinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünya hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, bunların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınağı olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyrisülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp, Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah-u Teala'ya ait olan Allah'ın ruhu, Allah'ın üfürdüğü ruh, Allah'tan gelmiştir ve tekrar gerçek sahibi olan Allah'a bir emanet olarak yaşadığı insandan geriye dönüp ulaşmıştır. Herkes için son aynıdır. Burada olay açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Çünkü insan fizik vücut ruh ve nefsten oluşur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi
Ve diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine dedik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah-u Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Âl-i İmrân 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Gerekirse tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa, o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu, hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar, ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz. Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah-u Teala'nın müsaitle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka bütün Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne dilerse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel noktalara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış bizi, insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri. Ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Averim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler içinde kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır, bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak, Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak, ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dileyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel. Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazamatu adune. İşte vaat edildiğiniz şey budur, diyor Allah Teala. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır, diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını girer. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o, o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evap olan kişi de sığınak olan meaba ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefs-i emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefs-i emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde Allah'ın zikri o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazlası salavat isminde üç nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Ve başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet fazla salavat isimli nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alandır. Bu yüzden gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış. Ve de ruhu üçüncü gök katında, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kemiğinin üzerine, üç defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi radiye nefsi mutmainne kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi fazıl birikimi 7 kere 7 %49 fazıl eder. 2 de yüzde rahmet nuru fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak. Ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl, başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım,
Hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? Allah-u Teala. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıl daha ne? Din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide hangi mürşitse hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Ve dünyadaki o süreç içerisinde 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri

Şimdi düşünün bakalım şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar.

Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğinizi zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir. Bir güzelliktir. Sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin. Sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim. Nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsınızsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsınız, o zaman o kişiyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir biteni var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgi ise o zaman diyecek ki yahu ben bu adamı hiç sevmezken nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vetiredir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Aa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız
Onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir, şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir. İki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Diğer tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı, ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım. Benim canımı sıktı. Güzel. Bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var. Siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı. Farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında
biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım buna asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit tutarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem. Yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsnü niyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşınızdakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cakcuk. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından
Eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyesi yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçimleriniz sizi hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye kendimi yokluyorum. Bir şey bulamadım ama mutlaka ben seni kıracak bir şey yapmışımdır. Ne olur aziz kardeşim, bana o hatamı söylesen de ben senden onun için özür dilesem, böyle bir şey mümkün mü senin için? Lütfen hatamı bana söyle ki pişmanlığı kalbimde hissedeyim. Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulünün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil, Allah Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak,
sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim isim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, insanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız,
Onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranız açıldıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mihr vakfını mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidinin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor. Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine. Efendim diyor, gittim. Ona bir tokat attım. Peki ne yaptı evladım sana o adam? O da benim enseme bir tane tokat attı. Tamam diyor mürşidi. İşte böyle. Şimdi ikinci odaya gideceksin. O kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Birinci de göreceksin ki şu anda Kur'an okuyordu. İkincisi de aynı işi yapıyor şu anda. Hadi şimdi git. İkinci kişinin ensesine bir tane tokat at bakalım. Ne olacak? Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Bu adam yerinden kalkmıyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Gülümsüyor. Okumaya devam. Delikanlı bekliyor bir tokat gelsin de tokat gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok. Geri dönüyor, anlatıyor mürşidine. Tamam diyor yavrum. Bu da tamamlandı bu konu. Şimdi diyor merdivenin sağındaki odaya gireceksin. Oradaki zatın ensesine gene bir tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, bir tokat da onun ensesine patlatıyor. Ama bu sefer adam kalkmış yerinden, üstelik de buna doğru yürüyor. Yürümüş, yanına gelmiş. Evladım demiş. Enseme bir tane tokat attın. Ay Allah senden razı olsun demiş. Şimdi delikanlı gözleri açılmış durumda, hiç anlamıyor durumu. Ensesine tokat attığı, hem de ensesini kızartacak kadar tokat attığı kişi kalkmış, hay Allah senden razı olsun diyor. Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum, enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var.
Enseme tokat attığın zaman diyor benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor. Ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde iki diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla. Bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas. Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya bakıyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Geçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsinin afetleri ağırlıkta olan. İkincisi afetleriyle fizik gücünü Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasretleri dengede olan %50 oranında nefsinin kalbi hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda
sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı, International Mir Foundation, bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da, sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir goncuk gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resulün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standartına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda. Azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir.

özellikleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esveli safiliğine reddettik diyor. Ve reddetna hüm esveli safiliğin. Ve biz onları esveli safiliğin sümme sonra onları esveli safiline reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir. Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhlar ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinin de kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyorum.

yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı
belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah ne emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya, yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmakta ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür.
Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz iblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz.
Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok, kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok, ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki
en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir, o emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bile 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim, işte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiili de işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsat her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza
el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği fiil, bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama İç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir.
şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki, dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur.
ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar
yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun,
Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı, işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler.

alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o, size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdı. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o, dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar

için bariz olarak gösterildi. Ve onlara, "Tapmakta olduğunuz şeyler nerede?" denildi. "Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar, oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin.
size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam, işte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın
hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette O azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin, Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi.
Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim. Benim yanımda, huzurumda resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, Rahim'im, Rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar, fasık bir kavim oldular.
Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra Hüdhüd'ü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun, bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe Melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler
size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Sebe melikesi, sanki o dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırlarından bahsetmek üzere. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا اِنَّ الَّذ۪ينَ muhakkak ki, اِنَّ muhakkak ki, şüphesiz ki, اَلَّذ۪ينَ onlar. لَا يَرْجُونَ dilemezler, istemezler, talep etmezler. Likaena, likae mülaki olmak, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, herhangi bir yere mülaki olmak, ulaşmak, varmak. Likaena, bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu, ve razı olurlar, razıdırlar. Bi ile el hayatü dünya. Dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatı ile razı olurlar. Türkçemize uymuyor. Onun için biz onu dünya hayatından razı olurlar diye Türkçeleştirmek durumundayız. Vatme'ennu ve tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Biha onunla. Yani dünya hayatıyla tatmin olurlar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar hüm ki onlar an ayatina ayetlerimizden gafilun gafil olanlardır. Öyleyse tamamlayalım konuyu. Ne çıkıyor? Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, yani hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı ile doyuma ulaşırlar. Yani onları doyuma ulaştıran şey dünya hayatıdır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetler Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emrediyor. Ama onlar